0: Meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
2: Genel başkandan grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
0: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
3: Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
4: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze giderken DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
0: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
5: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
6: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
0: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
7: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
8: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
0: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
9: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
0: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
10: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
11: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
0: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
12: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, telefon görüşmesinde kendisini dinleyen hacılara selam gönderdi. Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi. Cumhurbaşkanı, Türk hacılara duada bizleri de unutmayın temennisinde bulundu. Hacılarsa Erdoğan'a dualarımızdasınız ifadelerine yer verdi. Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
0: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in Açık Hava Müzesi'ni andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz travertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
13: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Camii.
0: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasanpaşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
14: Valla şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
0: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
15: Muazzam bir şehir. Çok memnunum. Yani herkesi de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
0: Burası da Gaziantep'teki Zaukma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
16: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
0: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
4: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarındaki duruma bakacağız şimdi de. İstanbul'da yoğunluk var. Ali Beyköy'de bir kurban pazarından izlenimler ekranlarınıza geliyor şimdi de.
17: Kurban Bayramı'nın ikinci günü ancak pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Fiyatların düşmesini bekleyenler ikinci günde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Bizler şu anda Ali Beyköy'de bir kurban pazarındayız. Burada da yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Burası Ali Beyköy'deki bir kurban pazarı. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kişi ikinci günü bırakanlar, fiyatların düşmesini bekleyenler kurban pazarına geldi. Bine yakın hayvan geldi bu kurban pazarına ve satıcılarla konuştuğumuzda artık 100'e yakın hayvan kaldığını belirtiyorlar. Yani bu Kurban Bayramı'nın diğer kurban bayramlarına göre daha hareketli geçtiğini belirttiler. Peki fiyatlar nasıl? Az önce de belirttiğim gibi birçok kişi fiyatların düşmesini beklediği için genelde kurban öncesi almamayı tercih edenler var daha doğrusu. İkinci günde örneğin bizim bulunduğumuz bu kurban pazarında büyük başlar 100 bin lirayla 550 bin lira arasında değişiyordu. Ancak bugün örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş hayvan 380 bin liradan satılırken bugün 300 bin liraya kadar düşüyor. Tabii sıkı pazarlıklar da yapılıyor. 280-300 bin lira bandına düşüyor. Satıcılar genelde 50-80 bin lira arasında büyükbaşlar için tabii indirim yaptıklarını belirtiyorlar. Küçükbaşlarsa bu kurban pazarında 20-25 bin lira arasında. Yine bugün sıkı pazarlığa oturulduğunda da 18-19 bandına kadar iniyor. Nakliye maliyetleri, yem fiyatları gibi etkenlerin kendilerini etkilediğini, bu nedenle de fiyatları yansıtmak durumunda olduğunu söylüyorlar. Ancak ellerinde hayvan kalmaması için, aldıkları yere götürmemek için için mecburen indirimi kabul ediyorlar. Ancak alıcılar aynı fikirde değil. Tabii fiyatları oldukça yüksek buluyorlar. Sıkı pazarlıklara oturuyorlar. Ancak bir noktada aslında mecburiyetten de fiyatı kabul etmek durumunda kalıyorlar. Ama yine de pahalı bulduklarını belirttiler. Pazarlardaki durum ikinci günde bu şekilde. Elbette ki alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hayvanın parlak olması gerekiyor. Burnundan, ağzından herhangi bir akıntı olmaması gerekiyor. Etiketli olması gerekiyor. Hala alacak olanlar varsa bu bilgileri de tekrardan paylaşmış olalım. Bayramın ikinci günündeyiz. Kurban Bayramı'nın pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Kesimlerdeki yoğunluk devam ediyor. Aynı zamanda tabii bunlar yapılırken üçüncü güne bırakanlar da var. Artık üçüncü gün kurban kesimi için son gün. Elbette yarın da kurban pazarlarında hareketlilik olacaktır.
4: İstanbul'da bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktalarından biri de Polonezköy'deki hayvanat bahçesi oldu. Kentin en eski hayvanat bahçelerinden biri olan bu parkta hayvanlar serbestçe dolaşabiliyor. Çocuklar kafes arkasından değil doğrudan temas kurarak hayvanlarla oynayabiliyor.
0: Meraklı bakışlar, heyecanla uzatılan yemler. İstanbul'da bayramın renkli adreslerinden biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesiydi.
18: Buraya sürpriz geldik. Çok sevdim. Lemurları şimdi besliyorum. Az önce de beslemiştik. Gene pikleri besledik.
19: Zürafayla.
20: Atları besledim. Hayvanat bahçesini gezdim. Çok eğlenceliydi.
21: Gelecek misin? Evet. Ama korkma.
22: Burası 40 senelik. Aslında İstanbul şu an en eski hayvanat bahçelerinden biri. Çoğu hayvan serbest dolaşıyor. En özel tarafımız o ya. Onu korumaya çalışıyoruz. İnsanlarla interaktif. Özellikle çocukların küçük yaştan itibaren dokunarak keşfetmesi. Çok kıymetli bizim için.
0: Kimi ilk kez bir lemur gördü. Kimi en sevdiği hayvanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aydın Erde bayramda doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini sürdü.
23: Bayram için geldik. Kızlarımızı gezdirmeye geldik. Hayvanlara baktık.
0: Çocuklar kadar büyükler de bu atmosferin tadına çıkardı.
24: Bugün çok eğlendik. İşte bütün şeyi gezdik, hayvanat bahçesini.
25: Zürafayı gördük, deveyi gördük, lamayı gördük. Zürafayı besledik yenişimde.
0: Bu parkın bir başka yönü daha var. Yaralı bulunan hayvanlar burada tedavi görüyor.
26: Geçen sene de iki tane geldi, yaralanmış deve. Annesi tarafından terk edilmiş, köpekler ısırmış. Birinin adı İstanbul, birinin adı Hazan. Onu büyüttük biberonla, besleyip gece gündüz demeden buraya bıraktık.
0: Bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini üstlenen merkez, kuş ve sürüngenlerin aralarında olduğu yüzden fazla türe ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bayram boyunca hayvanat bahçesinde doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyor.
4: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı.
0: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlham Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
27: İş yerlerin su bastı, dükkanlar da buradakiler gördüğün gibi hepsi su var altta, karşı taraf öyle.
0: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
4: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mayıs ayının sonunda karla mücadele çalışması sürüyor. Görüntüler ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2135 rakımlı Onbaşılar köyünden. Askeri üst bölge yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi de bulmuş durumda. İl Özel İdaresi ekipleri de yolu ulaşıma açmak için bayramda da aralıksız çalışıyor. İş makinalarıyla kar küreme çalışması yapılıyor. İzmir'deki bir Luna Park'ta arızalanan oyuncaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olay Buca'daki bir Luna Park'ta meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilerek eğlenmek için Luna Park'a giden vatandaşlar, bindikleri bir eğlence makinesinin arızalanması üzerine yüzlerce metre yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Yine aynı Luna Park'taki hız treninde de benzer bir teknik sorun vardı. Ziyaretçiler raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. İki eğlence makinesi de çalışanların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Vatandaşlar kurtarıldı. Yargıtay bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği de taşıyor.
1: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
2: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar niteliğinde olup örnek bir karardır.
1: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
3: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
5: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
1: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
3: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
2: Sürekli iş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkate alınacaktır.
3: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
6: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şeyi yok yani.
3: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
5: Yok yok, boşanmam. Kocam çok severim.
4: Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajların engellenmesi için ek önlemler alınmasını tavsiye etti. İstemediği mesajların engellenmesi için GSM operatörüne başvuran bir abone sonuç alamayınca kendisi numaraları engellemeye çalıştı. Ancak özellikle bahis sitelerinden mesajlar gelmeye devam etti. İlgili kişi bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kurum mağduriyetin giderilmesi ve ilave tedbirlerin alınması için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmiş durumda.
0: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Beyze yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sánchez, yetkinlerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sánchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sánchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Diğer yandan Sánchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sánchez'in kardeşi David Sánchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sanchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sanchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkililer suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
4: Moskova ile Astana, Kazakistan'ın ilk nükleer santralinin inşası için anlaşma imzaladı. 3 günlük resmi ziyaret için Kazakistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir araya geldi. İki lider Balkaş nükleer güç santrali projesi için anlaşma imzaladı. Yaklaşık 16,5 milyar dolara mal olacak proje, ülkenin güneydoğusundaki Balkaş Gölü kıyısında inşa edilecek. İnşasına 2027'de başlanacak projede ilk reaktörün de 2034'te devreye alınması planlanıyor. Kazakistan lideri Tokayev, ülkede toplam 3 nükleer santralin inşa edileceğini söylemişti. Hükümet, 2. ve 3. nükleer santrallerin inşası için de Çin'le görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA yetkilisi değeri 40 milyon dolardan fazla olan 300'ün üzerinde külçe altını çalmak suçundan gözaltına alındı. David Rush isimli eski CIA yetkilisi kamu parasını çalmaktan suçlanarak gözaltına alındı. Rush'ın işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı aktarıldı. Yetkililerin 18 Mayıs'ta Rush'ın evinde yaptığı aramada tahmini değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon Amerikan doları ve 35 adet de lüks saate el koyduğu kaydedildi. Milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testine geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seri üretim sürecinin başladığını duyurdu.
0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'da önemli bir aşama daha geride kaldı. Füzeler doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin yerli hava füze programı Göktuğ kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik hava muharebe kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze ailesi F-16'lardan Kaan'a kadar birçok platformda kullanılacak şekilde tasarlandı. Test süreçleri tamamlanan iki füze için seri üretim süreci başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
7: Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.
0: Bozdoğan, görüş içi hava füzesi olarak geliştirildi. Yani pilotun hedefi doğrudan görebildiği yakın mesafeli hava muharebelerinde kullanılacak. Gökdoğan ise görüş ötesi hava füzesi sınıfında yer alıyor. Bu sistem pilotun hedefi çıplak gözle görmeden radar verisiyle çok uzak mesafeden vurmasına imkan tanıyor.
4: Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 km hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun ve titiz bir test programı yürütüldüğünü söyledi.
0: Milli elektrikli hızlı tren üretiminde kritik bir aşama daha geçildi. Test sürüşlerinde hız saatte 240 km'ye ulaştı. Test sürecine ilişkin açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
7: Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hıza ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretimi Türkiye Raylı Sistem Araçları anonim şirketi tarafından yerli imkanlarla yapılıyor. 577 yolcu kapasiteli 8 araçtan oluşan setlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemleri bulunuyor. Bakan Uraloğlu, tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Trenlerde engelliler için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyenin yolcuların platforma ve trene rahat ulaşmaları için özel asansörlerin bulunduğu bilgisini de verdi.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem dairesinde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı. NTV ekibinden Sinan Kunter ve Hüseyin Eroğlu'nun izlenimleriyle veda ediyoruz.
8: Topkapı Sarayı'nda yaşam yüzyıllardır akmaya devam ediyor ama bu tarihi yapı hemen her bölümüyle de bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bugün yeni açılan bir bölüm var Topkapı Sarayı'nda. Yıllardır kapalı vaziyetteydi ve bugün Topkapı Sarayı'nın Kadı Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Biz de Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteyiz. Bu alanı tarihi önemi açısından nasıl tarif etmek gerekir?
9: Aslında haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira bugün ziyaretçiyle buluşan bölümlerin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor. Bu yönüyle çok özel bir mekan. Bu bölgelerde daha önce hiç ziyarete açılmamış olması hasebiyle her zaman gündemde olan bölümlerdi. Biz de burayı ziyaretçiyle buluşturabilmek için 6 yıllık yoğun bir faaliyet gösterdik. Gerek mimari, gerek obje bazlı olarak bize şunu gösterdi. Burada çok ciddi bir eğitim sistematiği var. Özellikle Valide Sultan'dan başlayarak padişah ailesi, kadın efendilere kadar verilen hizmetin son derece nitelikli olması. Dolayısıyla burada istihdam edilen kişilerin de belli başlı özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Buranın tarihini doğru anlatmak yolunda anlamlı bir katkı olacağını düşünüyorum.
8: Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Hanedanı Topkapı Sarayı'ndan ayrılıp Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi Tanzimat dönemi saraylarına geçiyor. Ve o dönemde Topkapı Sarayı'ndaki birçok bölüm aslında kaderine terk ediliyor. Acaba burasının tarihi nasıl?
9: Bu yapılar sizin de görmüş olduğunuz gibi büyük harem yangınından sonra 17. yüzyılın sonunda inşa edilmiş yapılar. Ancak farklı döneme ait, özellikle 19'un sonuna ait çok ciddi eklemelerle biz burada karşılaştık. İlave tuvaletler, küçültülmüş odalar, bir takım depolama alanları. Bunu araştırdığımız zaman da bahsetmiş olduğunuz 19. yüzyıl saraylarına taşınma olduktan sonra özellikle kıdemli cariyelerin, artık tahttan çekilmiş padişahların veya vefat etmiş validelerin cariyelerinin burada devlet tarafından muhafaza edilmekte olduklarını gördük. Tabii saray büyük oranda artık terk edilmiş olduğu için onlar için 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan mekanların daha mütevazi, daha küçük mekanlarda ve tabii ki mimari olarak daha zayıf dokunuşlarla yapılmış olduğunu gördük.
8: Bu bölümün restorasyonu ile birlikte çok önemli bir araştırma da yapıldı ve yeni bilgiler elde edildi. Acaba onlar arasında tarih kitaplarına girecek yeni buluntular var mı?
9: Belli başlı kaynaklarda, haremdeki eğitimlerde, cariyelerin eğitimlerinde musikinin önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk. Ancak bu koleksiyonun önemli bir kısmının musiki aletlerinden oluşması bu bilgiyi çok ciddi anlamda müdellel hale getirmiş oluyor. Hat eserlerinin içerisinde kadın attatlara ve kadın müzeyiplere ait eserlerin bulunması bu noktada çok fazla yeni bilgiyi toplumla buluşturma şansını bize veriyor.
8: Burada sergilenen eserler konusunda da bir satır başı yapalım. Onlar için neler söylemek gerekir? Yıllardır depolarda bekliyorlardı sanırım.
10: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli bir bilgi oldu bizim için. Zira buradaki yaşanmışlığı anlatabilmenin yegane yolu bu. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu. Bu yönüyle bizim açımızdan da bir koleksiyon sergisi olarak da çok önemli bir iş ortaya çıkmış oldu.
8: Sergilenen araç ve eserlerin hepsinin orijinal olması, hiçbirinin imitasyon olmaması hakikaten çok önemli. Bir parça içeriye geçip yerinde inceleyelim mi? Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman özellikle Çinliler bakımından hakikaten eşsiz noktalar var. Burada da vitraylar çok dikkatimi çekti. Sanırım saraydaki en özel vitraylar kesinlikle, burada diyebilir miyiz?
9: Kesinlikle saraydaki en özel vitraylardan bu grup burada bulunuyor. Bu noktada özellikle Kadın Efendiler Dairesi'nin tezyinatı sizde içerideyken dikkatinizi çekmiştir. Bir bütün halinde vitrayı, çinisi, kalem işleri, çünkü çok erken dönem kalem işleridir bunlar. Kalem işleriyle bir bütün olarak buraya verilen önemi yansıtıyor. Özellikle Osmanlı çiniciliğinin artık son döneminde o Osmanlı kırmızısının görüldüğü çiniler, buranın biliyorsunuz 1660'ların sonudur inşaatı. Dolayısıyla son grup çiniler bunlar. Bundan sonra Osmanlı çiniciliği ciddi bir düşüşe geçiyor ve bu kalitede eser çıkmıyor. Yine vitraylar içinde. Şimdi bu vitrayları izleyicimiz gördüğü zaman burada gerçekten renkli, ciddi anlamda sanatsal eserler. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. İçerisindeki her bir desen bunun ayrı ayrı küçük cam parçaları. Evet. Tek tek oradaki desene, motife göre, renge göre ayarlanması gerekiyor.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteydik. Topkapı Sarayı'nın yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünü kendisiyle birlikte gezdik.

0: Bir temel mesele bundan sonra tartışacağımız aslında bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasında tartışılıyor hukuken ve siyaseten. Tedbir kararı var. Genel Başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Özgür Özel bugün açıklama yaptı ve şöyle bir ifade kullandı. Tedbir kararı sadece tedbiren genel başkanlık konusunda bir karar veriyor ama benim mazbatamı elinden almıyor diyor. Ben seçilmiş genel başkanım diyor. Grup başkanlığı meselesini de ayrı bir tarafta tutuyorlar. Çünkü Özel ve CHP'li bazı hukukçulara göre, Özel'e destek veren diyelim, ama genel olarak hukukçuların yorumu iki ayrı tüzel kişiliktir. Grup başkanlığıyla merkez. Dolayısıyla genel başkanın grup başkanı üzerinde bir ki bugün kendisi de söyledi, hiyerarşisi yoktur dedi Özgür Özel. Şimdi bu grup başkanlığı meselesi neden bu kadar önemli? Çünkü grup toplantısı yapma kararı ile ilgili bir açıklama yapınca aslında tartışmalarda biraz alevlendi. Kemal Kılıçdaroğlu pek çok soru işareti var. Ben henüz bir karar vermedim. Karar verince size bildireceğim diye milletvekillerine mesaj attı. Daha doğrusu bir açıklama yayınladı, bir mektup gönderdi. Ama Özgür Özel tarafı da diyor ki hayır, grup üzerinde sizin bir etkiniz olamaz.
1: Şimdi Perşembe gününden itibaren yaşadıklarımızın Türk siyasi hayatını daha önce tecrübe edilmemiş bir gerçekliğe karşılık geldi açıkça ortada. Yani bunu çünkü daha önce dernekler kanununa dayanarak derneklerle ilgili böyle kararlar verildi. Hı hı. Siyasi partilerle ilgili ilçe ve il kongrelerinde kararlar verildi ama ilk defa bir siyasi partinin genel kurulu ile ilgili böyle bir karar veriliyor. Son derece atipik bir durum. Atipik olduğu için
0: kanun... Genel kurul dediğiniz meclis grubuyla.
1: Hayır, genel kurultayı kastediyorum. Kurultayı kastediyorum. Tamam, evet. Çünkü kurultay iptal edildi, evet, doğru, ve sonraki tamam. Tüm kurultaylar. Dolayısıyla siyasi partiler kanunu, meclis iç tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve ilgili yönetmeliklere bakarak bu konuyu bir yere kadar çözebiliyoruz. Ama yine de bir teknik açıklama yapmakta yarar var. Yani hala boşluklar var. O boşluklar siyasetçiler, yani şu da var, kanunlarımız eksik mi? Tüm kanunlar, tüm mevzuatlar eksiktir ama hiçbir kanun da şu durumu öngöremez. Yani böyle bir şey olacak. Partide iki tane... aslında fiili genel başkanlık iddiasında olan kadro karşı karşıya gelecek ve iki tane farklı işte kurumu, ünvanı kullanmaya çalışacak. Teknik mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalde genel başkanı meclisteki grup başkanıdır tabii ki. Diğer partiler için de böyle. Hı hı. Ama bazen milletvekili değildir genel başkanlar. Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha önce İyi Parti, Meral Akşener, daha önce işte Murat Karayalçın CHP örneklerinde, hı hı, olduğu üzere o zaman bir grup başkanı seçilir meclisten, milletvekili sıfatıyla sahip ve bu grup başkanı da genel başkana bağlı olarak grubu yönetir. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak grubu yönetmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yazıyor. Hı hı. Ama o tüzükte şunlar da yazıyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu işte ben Özgür Özel'i grup başkanı olarak istemiyorum. Ben şu kişiyi grup başkanı olarak istiyorum diyemez tüzüğe göre. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde açık hüküm var. Grup toplanacak. Bu arada toplandı. Onunla ilgili de bir şeyler söylemek lazım. Hı. Bir cumartesi bir toplantı yapıldı. Hı hı. Grup toplanacak.
0: Ve Özgür Özel yeniden grup başkanı olarak.
1: Evet, ona ilişkin bir yazı yazdı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gönderdi. Bu o toplantının geçersiz sayılması, bu kararın doğru olmadığına dair. Orada da parantez açıp bir şey söylemem lazım. Şimdi tabii çok olağanüstü bir şeyden geçildiği için bir an önce toplantı yapıldı. Ama o toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ve parti tüzüğüne uygun bir toplantı mıydı? Onunla ilgili bazı tartışmalar var. Hmm. Mesela işte normalde 3 gün önceden davet göndereceksin, grubu çağıracaksın. O çağrı sonucunda yapılan oylama gizli oy olacak tabii ki, açık sayım yapılacak. Mesela hatırlıyor musunuz oradaki bilgileri? 110 milletvekili aslında görüş bildirmiş. Halbuki salonda 96 kişi var. 95'in oyu almış. Peki geriye kalanlar ne yapmış? Telefonla görüşlerini söylemişler. Normalde mesela bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oylama usulüne uygun bir şey değil. Dolayısıyla usul nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu konuda bir karar alabilir. Ama ne diyebilir?
0: Peki şöyle, buyurun, sorayım. Meclis Başkanlığı'nda internet sitesinde düzeltilmiş olması bir anlamda bugün Özgür Özel'in açıklamalarına da baktığımızda evet. teyit gibi algılanıyor. Ve Özgür Özel de aslında buna vurgu yaptı bugün. Dolayısıyla şimdi başka bir yönde karar alması, abi hata yaptık ya da bir şekilde usul hatası varmış yeniden değerlendirdik gibi bir sonuçla mı karşılaştık?
1: Bir itiraz geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Genel Başkan adı altında evet itiraz geldi ve oradaki toplantının yapılma biçimine dair bir itiraz. Ama bu mesela sorunu çözecek mi Deniz Hanım? Yani mesela diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı pazartesi günü dedi ki biz bu itirazı baktık. Evet, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne uygun bir toplantı olmamış. Grubun şu tarihte toplanması gerekiyor. Bu arada meclis iç tüzüğü grup başkanı seçimini partilerin kendi tüzüğüne bırakmış durumda. CHP'ye göre.
0: Kendi yönetmelikleri, meclis iç tüzüğünün bir yönetmeliğini uyguluyor aslında.
1: Uyguluyor. Ama o toplantı yapıldığı zaman mecliste hala ağırlık Özgür Özel'den yana. Yani Özgür Özel'in adaylığını koyup grup başkanı seçilmesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyasi konjonktürde engellemesini ben yasal sınır içinde çok mümkün görmüyorum. Parti meclisiyle ilgili başka bir tartışma yapabiliriz. Grup da şu bakımdan önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hala devam ediyor Deniz Hanım. Yani meclis gelecek
0: tatile
1: hafta
0: girmedi.
1: Tatile evet. girmedi. Yasalar var. CHP'de bir CHP'nin orada milletvekili var. Yanılmıyorsam 138 milletvekili. O grup var. Grup adına konuşmalar var. Komisyonlarda ve genel kurulda. Yani grubun çalışabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetiminin belirlenmesi, işte komisyonda konuşmalar, yasa önerilerine karşı teklifler, bunların devam etmesi gerekiyor. Bir de tabii o kat, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun olduğu kat, bir tür Özgür Özel'in açıklamaları da o yöndeydi. Fiili genel başkanlık katı olarak kullanılıyor. Yani böyle bir hukuki bir durumun dışında siyasi bir durum da var. Dolayısıyla grup başkanlığı ile ilgili ben meclisin bir karar alacağı ve bu oylamayı tekrar etme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar edilirse de durum değişecek mi siyaseten? Yani Kemal Bey'in mesela parti meclisini ayrıca konuşalım. Parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğü nedeniyle yetkileri daha fazla. Mesela eğer genel başkan istemese parti meclisi toplanmıyor. Genel başkanın imzası yoksa parti meclisinin kararları yürürlüğe girmiyor. Bazı kritik konularda parti meclisinin toplanması gerekiyor. Mesela milletvekili listelerini o onaylıyor. Belediye başkanı listelerini o onaylıyor. Milletvekilinin ihracına o karar veriyor. Evet ama mesela teorik olarak, pratikte bunun bir örneği yok ama teorik olarak uzun bir süre Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplamadan da devam edebilir. Ama grup öyle değil. Grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal bir görevi yapıyor. Dolayısıyla toplanacak.
0: Peki sizce parti meclisi gerekçe olarak tabii bir takım tebligatların yapılmaması evet. ifade edildi ama parti meclisini o tebligatlar yapıldıktan sonra hemen toplar mı? Kemal Bey çünkü bir de disiplin kurulu oluşturacak ve ona göre süreci ilerletecek. Öyle de bir derdi var.
1: Şimdi disiplin tartışmasıyla parti meclisi tartışmasının ya iç içe geçtiği yerler var. Mesela nerede anlıyoruz biz bunu? Mesela milletvekillerinin ihraç edilebilmesi için parti meclisinin kararı lazım. Çünkü son bir haftada bir sürü şey konuştuk. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu yanılmıyorsa bayramın birinci günü. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ben hiç öyle ki insanları ihraç etmeye dair bir şey söylemedim dedi. Yani biz bu uygun koşullar oluşursa ihraç kararını vereceğiz ama ihraç listeleri çeşitli kişiler tarafından da yayınlanmakta.
0: Ama arınmadan kasıt ne o zaman? Nasıl inceleyecek? Şimdi, ne yapacak? Neye göre yapacak?
1: Şimdi şöyle arınma meselesi mutlak muttandan bir gün önce biliyorsunuz bir video yayınladı.
0: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma siyasetine ihtiyacı var ve yolsuzluk var. Çünkü CHP tekrar ahlak kodlarına geri dönmeli. Bunu da her gün tekrar ediyor. Sadece kendisi değil. Onun kurmayları da tekrar etmekte.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şeye de ihtiyaç var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Eğer ihraçlar ağır basarsa, yani bu ne demek? Baskı. Yani siyaseten şiddet aynı zamanda. Politik anlamda kullanıyorum bunu. Bu partinin durulması, ondan sonra partinin tek bir vücut haline gelmesini geciktirecektir. Bir de şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Mesela pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis zoruyla yani yönetimin oraya gelmesi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ya da en azından Özgür Özel yönetimine mesafeli bazı vekillerin tepkisine yol açtı. Bunlar da bunu açıkça diye getirdiler. Yani Kemal Bey evet arınma siyasetini bir politik manevra olarak kullanacaktır ama kendisi de söyledi ya uygun koşullar altında. Yani mesela ilk iş olarak işte ben işte belediyelerle ilgili bütün üyeleri, buna Ekrem İmamoğlu dahil, bunların üyeliklerini askıya alıyorum, bazı milletvekillikleri de yolsuzluğa başvurmuştur, bunları da ihraç kararı alıyorum dediği zaman bu parti içindeki sertliği daha da arttıracaktır. Bunu ben konjektür olarak zamana yayacağı kanaatindeyim.
0: Peki Kemal Bey, geçin ama çok kısa.
1: Buyurun.
0: Parti meclisini kurmadan disiplin kurulunu oluşturabiliyor mu?
1: Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi ayrı ayrı seçiliyor.
0: Tabii ki ama yani onu ayrı bir form olarak tutabilir, onu başlatabilir. Evet. Belki hani bunu hızlıca sonuca bağlayacak ve hemen ihraçlar başlayacak anlamında söylemiyorum ama bir süreci, bir incelemeyi, bir takım
2: değerlendirmeyi... İkisi birbiriyle ilişkili, tek başına kurulmuyor.
0: Ben de o yüzden öyle biliyorum da o yüzden emin olamadım. Yani
1: şöyle, Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi arasında organik bir bağlantı var ama biliyorsunuz kurultaydan onların seçilmesi farklı listelerden oluyor. Yani bir kişi parti meclisine seçilen kişi oradan Yüksek Disiplin Kurulu'na geçmiyor. Dolayısıyla ikisi ayrı listelerde. Şu aşamada o listelerin güncellenmesi lazım. Onun bir altını çizelim. Yani mesela epey sayıda kişinin üyeliği düştü.
0: Tabii.
1: Belediye başkanı seçildiler, siyaseti bıraktılar filan. Yani parti meclisinin güncel listesi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun güncel listesi. Ama parti meclisi çalışmazsa Yüksek Disiplin Kurulu çalışmaz mı? Yani orada bir tabii ki bir rezerv bırakmak lazım.
0: Kemal Bey, siz birbiriyle ilintili, ilişkili dediniz. Yani nasıl çalışmayı planlıyor? Yani hemen ihraçlar gelmez belki ama nihayetinde bir modalite anlamında bunun yöntemi nedir?
2: Yani CHP tüzüğüne göre ihraç süreçlerinin parti meclisinde de karar alınması gerekiyor. Tek başına genel başkanın birisini ihraca disiplin kuruluna sevk edip ihraç etmesi zannediyorum mümkün değil. Kılıçdaroğlu
0: da. Yok zaten Armağan Bey de aynı şeyi söylüyor. Yani nihayetinde onu gerektiriyor ama diyelim ki bir sürece yayacak bunu. Önce bir inceleme yapacaksa parti meclisiyle ilgili bir nihai karar vermeden ya da o toplantıyı yapmadan disiplin kurulu oluşturup onu çalıştırmaya başlayabilir mi anlamında soruyorum.
2: Hayır. Hayır, öyle olmaz. Yani tamam. Parti meclisini kurmadan disiplin süreçlerini çalıştırmaz. Kendi iş düzükleri açısından da pek mümkün değil bu. Hı hı. Şimdi daha önce de biz Türk siyasetinde gelenektir. Yani mitoz bölünme gibi partiler bölünür, yeni partiler doğar. Bunları çok şahit olduk. İşte AK Parti'den Deva Partisi, Gelecek Partisi doğdu, ayrıldılar. Fakat ilk defa biz iki parti içerisindeki grubun partinin sahibi benim aslında tartışmasına şahit oluyoruz. Bizim gibi hukuk da buna ilk defa şahit oluyor. Bizim gibi ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi bürokrasisi de şahit oluyor. Şimdi meclis bürokrasisi internet sitesinde Özgür Özel'in adını yazdıysa, kapısını tabelayı değiştirdiyse seçimi kabul etmiş anlamına geliyor. Enteresan bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da bu seçimi sanki kabul etmiş gibi hayırlı olsun yeni görevi diye söyledi. Zannediyorum sonradan akıllarına geldi ya da sonradan karar verdiler. Bir yazı yazarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu seçim olmadı, bu bizim grup başkanımız değil diye bir yazı gönderdi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bürokrasisi, ben 5 yıl çalıştım orada. Meclis başkanı başdanışmanlığı yaptım. Şimdi orayla da görüştüğümde tablo şu: meclisin hukukçu kadroları, bürokratları var. Bunlar şimdi bu tabloyu aldılar önlerine. 106 yıllık meclis tarihini taradılar. Eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu gördüler. Burada emsal teşkil eden bir karar bulamadılar. Hani Yargıtay'ın emsal teşkil eden kararları olur. Ona benzer meclisin de eski kararları vardır. Hepsi de kayıtlıdır. Bu arada en güçlü bürokrasidir meclis. Şimdi emsali yok. Ne olacak o zaman? Bir içtihatta bulunacak işte. Yani yeni durumla ilgili bir içtihatta bulunması gerekiyor. Yani bir yeni karar alacak. Nasıl alacaklar bunu? Meclis Başkanlığı Divanı var. Meclisin Bakanlar Kurulu gibidir. Bir araya gelecekler ve bir divan kararı olacaktır. Yani çünkü sonraki dönemleri de etkileyebilecek önemli bir içtihat anlamına geliyor. Ve diyecekler ki bir partinin genel başkanı ve genel merkezi, parti grup başkan vekili bizim başkanı, bizim başkanımız değildir derse biz bunu karine olarak kabul ederiz ve meclis grup başkanı olarak kabul etmeyiz Özgür Özel'i diyebilir. Ya da der ki bizim tüzüğümüze göre meclisin partilerin kendisine ait tüzükleri vardır ama meclis grubu ayrı bir tüzüğe tabidir. O da meclisin kendi iç tüzüğü. Biz bu tüzüğe göre Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu kabul ettik. Reddedebilir. Hı hı. Buna karar vermiş değiller. Buna nasıl karar vereceklerini de tartışıyorlar. Fakat bu burada bitebilir mi? Şöyle bir problem var. Mesela terörsüz Türkiye konusunda bayramdan sonra bir kanun teklifi gelecek. Hı hı. DEM Partisi'nin açıklamasına göre. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki biz CHP olarak bu kanun teklifini olumlu buluyoruz ve destekliyoruz. Grup buna itiraz ederse ne olacak? Ya da grup dedi ki biz bunu kabul ediyoruz. Genel merkez hayır biz bu kanunu uygun görmüyoruz. Genel başkan böyle bir şey dediğinde ne olacak? Son derece karmaşık, sorunlu, sıkıntılı bir sürece girmiş oluyoruz. Hı hı. Şimdi meclisin kararı kritik bir karar olacaktır. Yani meclis başkanlığı ve meclis hükmü şahsiyeti bu tartışmaya girdiğinde CHP içerisindeki bir tartışmanın tarafı durumuna da gelebilir. Böyle bir tehlike de var. Hı hı. Ama ortada bir genel başkanın ilk defa 106 yıllık parlamento tarihimizde yani Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde ben partimin grubunun seçtiği grup başkanını tanımıyorum diye bir yazı yazdı. Hı hı. Görülmüş bir şey değil bu. Bunu önümüzdeki dönemde nasıl karar vereceklerini anlayacağız. Şimdi grup toplantısına da itiraz etti Kılıçdaroğlu. Evet. Grup toplantısı da yapamaz diyor.
0: Evet.
2: Bu da mesela yok meclisin tarihinde. Olmuş bir şey değil. Böyle bir usul de yok.
0: Bugün Özgür Özel'i bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı dinleyebildiniz mi Kemal Bey?
2: Evet, yani ben yapacağım diyor.
0: Tam olarak da öyle demedi aslında. Yani böyle bir muğlak bıraktı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na tırnak içerisinde hukuki olarak bu karar neyi bağlar, neyi bağlamaz üzerinden grup başkanlığı ve genel başkanlığı ayırarak mesaj verdi ama ısrarla ben konuşacağım gibi de bir net pozisyonda takınmadı ya da konuşmalarından siz öyle mi çıkardınız? Onu bir sormak isterim.
2: Yani
0: çünkü
2: ömür
0: biraz muğlak bıraktı sanki.
2: Devam edeceğim diye bir şey söyledi benim haberlerde okuduğum.
0: Grup başkanlığından istifa etmeye niyetim yok dedi. Doğru. Kemal Bey'in grup başkanı olması mümkün değil dedi. Grup yönetiminin iradesi önemlidir dedi. Ama mesela çıkıp yani ben grup toplantılarını yapmayacağım ya da yapacağım falan şeklinde net bir ifade duymadık. Soru da gelmedi aslında ama hani bu kadarı sizce bu konuşmaları mesela salı günü biz görecek miyiz ya da çarşamba günü görecek miyiz Özgür Özel'in konuştuğunu?
2: Şimdi bakın ben parlamentoda çalıştığımda şöyle bir tablo vardı. Bazı partiler grup başkan vekillerini işaret ederler. Şu hı hı. isimleri grup başkan vekili olarak yani genel başkanlar işaret ederler. Milletvekilleri de bunu seçer. Bazen genel başkanın istemediği biri seçilmiştir. Oldu böyle bir şeyler. Fakat bu hiçbir zaman o genel başkanın bir yazıyla ya bu grup başkanı seçildi ama ben onu tanımıyorum şeklinde hiç olmadı. Hı hı. Ve olsa da geçerli olacağını da hiç sanmıyorum ben. Yani grup başkan vekili olarak seçtiği biri varsa bu meclis başkanlığının resmi olarak tanıdığı kişidir. Grup başkan vekili seçilmiştir, oylar sayılmıştır. Bu isim grup başkanı vekili olmuştur diye meclis başkanına bildirildiğinde bu geçerlidir. Bunu da grup yapar. Parti genel merkezi yapmaz. Fakat genel başkanın istemediği biri grup başkan vekili seçildiğinde mesela hiç itiraz olmadı. Hı hı. Yani bu çelişki yaşanmadı hiç. Çünkü parti genel merkezi ya grup bunu seçti ne yapalım der ve bunu yutkunur. Eğer çok itirazı varsa da yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Şimdi genel başkan grup başkan vekilini değil grup başkanına itiraz ediyor. Hı hı. Ayrıca genel başkan grubu da toplayamazsınız. Bizim talebimiz olmadan diye de bir talepte bulunuyor. Hı. Bu da yeni bir durum. Bu her ikisi şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bununla bir karar verecekler ve karar verdikleri anda tartışmanın bir parçası olacaklar ister istemez. Hı hı. Yani verdikleri karar iki taraftan birini mutlu etmeyecektir maalesef. Belki bir mahkeme süreci daha olabilir bu konuda. Yani bu son kararın neticesinde böyle olur mu diye mahkemeye başvurulursa belki öyle bir şey mahkeme kararıyla tekrar olabilir. O yüzden işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Her geçen gün bu hal artarak devam ediyor. O nedenle ben bölünmenin mukadder olduğunu görüyorum. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. O kadar çok komplikasyon yaşarlar ki, o kadar çok sıkıntı yaşanır ve bürokrasiyi, meclisi, muhalefeti hepsini birden etkileyecek bir hale gelir ki işin içinden çıkılmaz maalesef.
0: Önemli.
1: Şey söyleyebilir
0: miyim? Tabii buyurun.
1: Bu deminki konuyla ilgili bu parti meclisi yüksek disiplin kurulu ilişkisiyle ilgili onun maddesini buldum. Madde 63. Yani bu iki kurumun hangi durumda birlikte çalışacaklarına dair şöyle bir cümle var.
0: Hangi yönetmelik?
1: CHP'nin kendi tüzüğü. Tüzüğüne göre parti meclisi üyelerinin yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kurulunca karara bağlanır.
0: Parti meclisi istemi üzerine dediğine göre birlikte çalışmak zorunda.
1: Şöyle CHP'nin mesela 2 milyon üyesi var ya.
0: Evet.
1: Bu 2 milyon üyede şunların yargılanması söz konusuysa mesela milletvekillerinden birinin parti meclisi karar almadan yüksek disiplin kurulu asla soruşturma işlemi başlatamaz.
0: Tamam, ama geriye kalan birlikte çalışmak zorundalar.
1: Evet, bu noktada geriye kalan durumla ya şöyle diyeyim. Mesela pazartesi parti meclisi toplanmazsa, bir sonraki pazartesi toplanmazsa, epey bir süre toplanmazsa bu toplanmama hali devam edebilir mi? Bir süre edebilir. Hmm. Buna rağmen yüksek disiplin kurulu toplanabilir mi? Evet, toplanabilir. Hmm. Ama şu kişilerle ilgili yargılama süreçleri varsa yüksek disiplin kurulunun karar alabilmesi için önce parti meclisinin toplanması lazım. Bir milletvekilini yüksek disiplin kurulu kendi başına soruşturup atamaz ya da bir işlem yapamaz. Mutlaka parti meclisi toplanacak. Demek ki orada bir bağlantı kurmuşlar.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: NTV Radyo.
1: Mutlu geceler, saat 4 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebun'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Cezayir'in ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ve Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini de belirtti. Liderler ayrıca birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı. Orta Doğu krizine odaklanalım. Ateşkes iddiaları konuşulurken İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Taslim Ajansı da Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Buşehr'de Amerika'ya ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İki ülke arasında bir anlaşmaya dönük diplomatik çabaların bu hafta yoğunlaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte karşılıklı saldırıların kısıtlı da olsa yeniden patlak verdiği aktarılıyor. ABD-İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'da Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
2: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'nin anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD-İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: Sıradaki başlık ekonomi. Yurt içi piyasalar bayram tatilinin nedeniyle kapalı. Küresel piyasalarda ise olumsuz bir hava hakim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları satış baskısı yarattı. Petrol yeniden $100 dolara yaklaşırken altın 2 ayın en düşük seviyesinde.

0: İran Savaşı'nda barış umudu azaldı, piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Küresel piyasalarda bir süredir barış umudu fiyatlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması, İran'ın da misilleme yapması olumlu havayı dağıttı. Brent petrolün varil fiyatı %2 yükselerek yeniden 100 dolara yaklaştı. Doların küresel değeri arttı. Altında sert değer kaybı yaşanıyor. Ons altın 4400 doların altına inerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Olumsuz fiyatlanmadan kripto paralar da etkilendi. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3 daralarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Hafta başında 78 bin dolar olan Bitcoin'in fiyatı 74 bin dolara düştü. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle Borsa İstanbul haftanın geri kalanında işleme kapalı olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda ise talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
3: Genel Başkan'la Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
0: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
4: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
1: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti, DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
0: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
5: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
6: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
0: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. Deva, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
7: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
8: İlk kez mecliste bayramlaşmayı tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
0: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
9: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
0: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
10: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
11: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
0: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
12: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
1: Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 artış gösterdi.
13: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
14: Ne kadar et getirdiniz efendim?
13: 7-8 kilo.
0: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
15: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
0: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
15: Birinci günü saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
14: Kaç kilo getirdik efendim?
13: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularken de getirdik.
14: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
16: Yarım saat 45 dakika oldu.
13: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
14: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
15: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek arttırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak şey yaptık. Enerji maliyetleri bizi de hayliyle etkiliyor.
16: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
13: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
14: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
15: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün ve dana diyebiliriz biz buna.
1: İstanbul Avcılar'da yol ortasında arıza yapan bir otomobile arkadan süratli gelen alkollü sürücü çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D100 karayolunda yaşandı. Arıza yapan araçta bulunan 3 kişi sorunu anlamak için otomobilinden indi. Bu sırada makas atarak ilerleyen bir otomobil arıza yapan araca çarptı. Kazanın şiddetiyle diğer araçların da zarar gördüğü olayda 5 otomobilde hasar oluştu. Kazada yaralanan biri ağır, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri de sürüyor. Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkan kişi eşini ve bir kadını daha bıçaklayarak yaraladı. Olay İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde yaşandı. Cezaevinden bayram tatili nedeniyle izinli çıkan kişi eve gitti. Eşini ve o sırada evde bulunan başka bir kadını bıçakladı. Bir kişiyi de darp etti. Yaralanan kadınların sağlık durumları ise iyi. Saldırgan drone destekli arama çalışması sonucu yakalandı. Zanlının uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama suçlarından kayda olduğu öğrenildi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Kutlamalar akşam saatlerine kadar sürecek.
17: Mehteran takımı, gemi ve tekne kortejleri, yürüyüşler, ikramlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cuma namazının ardından İstanbullularla bayramlaşacak. Burada İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Kentin farklı noktaları da kutlamalara sahne olacak.
18: İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz. Saat 11'de Cuma günü 29 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı'nda toplanacağız. Mehteran'la birlikte hep birlikte yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geleceğiz. Bu topraklarda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Tesadüfen alınmadığını biliyoruz.
17: Ayrıca saat 09:30-18 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'in ziyareti açılacak. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Boğaz hattı da hareketli olacak.
18: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler, gösterecekler. Hemşehrilerimizin özellikle sahillerde, Haliç'in kenarlarında, Sarayburnu'nda, karşı tarafta bunu izlemelerini istirham ediyoruz.
17: Akşam saatlerinde ise havai fişek ve drone gösterileri düzenlenecek.
1: E-ticarette alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri de kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi ise Çankayalılar yaptı.
0: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8 ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5 ile Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5 ile Sarıyer izledi.
1: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
0: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla, 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
1: Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret platformu Temu'ya 200 milyon euro ceza kesti. AB komisyonundan yapılan açıklamada yasa dışı ürün satışına ilişkin yeterli tespit yapılmadığı belirtildi. Platformda tüketicilerin yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi. Bazı ürünlerin temel güvenlik testlerini geçemediği, bazılarının ise kimyasal limitleri aştığı ifade edildi. Açıklamada şirketin yeni cezalarla da karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu. Ve spor. İran 2026 Dünya Kupası öncesinde vize krizi yaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolculara henüz vize vermemesine tepki gösteren Federasyon Başkanı Mehdi Taş, FIFA'ya çağrıda bulundu.
19: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Dünya Kupası'na da yansıdı. Savaş halindeki iki ülke dev turnuva öncesinde vize kriziyle gündemde. Ankara'daki Büyükelçiliğe geçen hafta yapılan başvurunun yanıtsız kalması İran cephesini kızdırdı. İran basınına konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, vize sorunu şu anda en önemli konumuz. FIFA, vizelerin zamanında verilmesi ve kafilemizin sorunsuz seyahati için bu süreci çözmeli dedi. G grubundaki 3 maçını Los Angeles ve Seattle'da oynayacak İran'ın yaşadığı krize Meksika'dan çözüm önerisi geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, İran milli takımının Meksika'da kamp yaparak maç günleri özel izinle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmesini teklif etti. Vize bekleyen İranlı futbolcularsa hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. 19 Mayıs'tan beri Türkiye'de kamp yapan Asya temsilcisi 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için seyahat planlaması yapmayı bekliyor.
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat yenileme projesini açıkladı. Kapasiteyi 64 bine yükseltmeyi planlayan Yıldırım, gelecek sezon şampiyonluk kupasını da yenilenen stadyumda kaldırmak için söz verdi.
20: 64 bin kişinin önünde kupayı kaldırdık.
19: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe stadını yeniden büyütmeyi hedefliyor. 25 yıl önce stadyumu yenileyen eski başkan, aday olduğu olağanüstü kongre öncesinde yönetim kurulu listesindeki Nihat Özbağ ile planlamayı konuştu.
21: Alttan geçiş imkanları oluyor ve seyirci buradan rahat rahat giriyor. Evet. Betonarme yapılıyor, sonra çelik kolonlar geliyor ve türbünümüzü yapıyoruz.
19: Yıldırım, taraftara 2027 Mayıs'ında 64 bin kişilik stadyumda şampiyonluk kutlaması sözü verdi.
20: Yasin, şimdi diyorsun ki bu stadı seneye Mayıs ayında bitirmiş olacağız. 64 bin kişinin önünde kupayı temenni ediyoruz. İnşallah diyoruz, inanıyoruz, kaldıracağız. Ya. Şampiyonluğu da burada kutluyoruz.
21: Evet. Başkanım, o zaman ben söz veriyorum. Bunu şampiyonluktan önce bitireceğim. Stat benden, şampiyonluk sizden.
20: Tabii şampiyonluk kolay. Sen stadı yap.
19: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre 7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Trabzon'da 17 yaşındaki Kalbinur Cimşit 3 yıl önce kickboksla tanıştı. Kalbinur kısa sürede büyük başarılar elde etti. Türkiye'deki derecelerinin ardından dünya şampiyonu da oldu.
0: Enerjik bir çocuk olduğu için spora yönlendirildi. Kickboksta yeteneğiyle dikkat çekti. 17 yaşındaki Kalbinur Cimşit kısa sürede dünya şampiyonluğuna ulaştı.
22: İlk başladığımda çok zorlandım tabii ki de. Ama sonradan hocam ışık gördüğünü söyledi bana. Çok yoğun çalışmalardan geçtik. Sonra da emeğimizin karşılığını aldık tabii.
0: Kalbinur Cimşit Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşıyor. 3 yıl önce 14 yaşındayken enerjisini atması için babası tarafından spora yönlendirildi. Kickboksa başlayan Kalbinur azmi ve yeteneğiyle öne çıktı. Antrenmanlarını profesyonel düzeye taşıdı. Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda üst üste dereceler elde etti. Ortahisar Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu. Son olarak bu yıl Antalya'da düzenlenen 43 ülkeden 3000'e yakın sporcunun katıldığı Uluslararası Vako Kickbox Dünya Kupası'na gitti. Gençler kategorisinde 52 kiloda dünya şampiyonu oldu.
22: Beni en çok motive eden şey tabii ki de ailemin beni desteklemesi, bana güvenmesi. Bu sporda çok kendimi bulmuş gibi hissediyorum.
0: Kalbi Nur Çimşit'in şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu.
1: Noktaladık. Yayınımız yakın planla devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
1: Başkan arasındaki bölünmenin nasıl yansımaları olacağını, hukuki ve siyasi tartışmaları konuştuk. Biraz uzlaşma için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerilerini konuşmayı sürdürüyorduk. Kemal Öztürk, sizinle devam edeyim bu turda. Sizinle başlayayım daha doğrusu. Devlet Bahçeli'nin önerilerine baktığınız zaman çok dengeli bir dil ki Armağan Hoca altını özellikle çizdi. Yani hangi noktalara vurgu yaptığını Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu boyutuyla, ama önerilerini de sıraladı. Uygulanabilir mi CHP açısından, yoksa siz bölünmeye gideceğini düşündüğünüz için soruyorum. Bundan sonra biz partinin nasıl dağılacağını mı konuşacağız?
2: Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu konuya yaklaşımını anlayabiliyorum. Yani satır aralarında okuduğum kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasette ve devlet düzeninde bir yeri olduğuna inanıyor Bahçeli ve kurucu parti olarak, Atatürk'ün kurduğu parti olarak siyasette var olmasını çok önemsiyor. Önemsediği kadar konuyla da yakından ilgileniyor bu nedenle. Ayrıca Terörsüz Türkiye diye yürütülen projenin de bir parçası olmasını arzu ediyor CHP'nin. Yani iç siyaseti tahkim etmek, iç siyaseti güçlendirmek, safları sıklaştırmaktan kastı, CHP'yi de içine alan Terörsüz Türkiye projesine geniş tabanlı bir destek ve bir kuvvet aktarmak. Neticede bununla ilgili bir kanun teklifi gelecek. Bu kanun teklifinde CHP önemli bir yerde duruyor. Milletvekili sayısı açısından, taban açısından önemli bir yerde duruyor. Kurulan komisyon işlevini biraz böyle gösterdi. Yani CHP oraya katılarak ve komisyonda yer alarak aslında sürecin bir parçası ve pasif de olsa destekçisi olduğunu gösterdi. Şimdi kanun çıkacağı için kanunun kabul edilme tabanının geniş olmasını arzu ediyor. Hem hükümet arzu eder böyle bir şey, ama Bahçeli buna çok önem verdiği için CHP'nin güçlü, tek parça ve sistemin içerisinde, siyasetin içerisinde bir yerde olmasını arzu ediyor. Mahkeme kararından önce, mahkeme umarım böyle bir karar vermez diyerek ifadelerini açıkladı, ama mahkeme karar verdi. Karar verilir verilmez Sayın Kılıçdaroğlu umarım bundan feragat eder dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bundan feragat etmedi. Bütün bunlara rağmen resmi olarak mahkeme kararının yanında durduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu resmi muhatap kabul ettiğini de görmüş olduk. En azından bayram ziyaretlerinde böyle bir tablo çıktı. Ama Özgür Özel'i de arayarak bayramda halen iki tarafın birleşmesini, uzlaşmasını arzu ettiğini gösteriyor. Neticede bu parti bölünürse, Ekim Partisi kurulursa parlamentodaki aritmetik değişecek ve ortaya başka bir tablo çıkacaktır. Bu tabloyu istemediği için Sayın Bahçeli aynı yerinde duruyor. Yani CHP'nin tek parça, bütünleşik olmasından yana ve mahkeme kararının uygulanmasından yana, bunu da 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümünde kurultay yaparak bir şekilde sağlamasını istiyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun buna da uyacağını düşünmüyorum şahsen. Yani 9 Eylül'de bir kurultaya gideceğini zannetmiyorum. Çünkü bu delege yapısıyla kurultaya gittiğinde tablonun farklı olmayacağını, yani Özgür Özel'le yaşadığı sıkıntılardan benzer şeyler yaşayacağını Düşünüyor olabilir. Ve ben ısrarla Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar bayramda bu yönde bir açıklama yapmasa da tasfiye sürecini kesinlikle uygulayacağını düşünüyorum. Yani suça bulaşmış, yargılanmış, mahkum olmuş, hapse girmiş, soruşturma geçiren kişilerin aklanarak gelmesi açıklamasını yapacağını ve üyeliklerinin askıya alınacağını düşünüyorum. Bunu yapacaktır. Çünkü bu süreçte kendisi kişisel olarak da duygusal olarak da çok yıprandı, hakarete uğradı, dışlandı, işte fotoğrafı parçalandı. Bunları biraz da kişiselleştirmiş görüyorum ben Kılıçdaroğlu'nun. Bu kişiselleştirilmiş mücadele ve kavganın sonucunda bunları yapmazsa güçsüz olduğu görülür. Bu tasfiyeleri, bu çok eleştirdiği tasfiyeleri, aktörleri aracılığıyla kamuoyunda dinlendirdiği argümanları, yani CHP'nin içerisine girdiler, yolsuzluk oldu, CHP kirlendi, ahlaki erozyona uğradı. Peki bunları yapanlar kimler? Hepimiz biliyoruz. İşaret ettikleri isimleri, kişileri, belediye başkanlarını, milletvekillerini, siyasetçileri. Peki bunlarla ilgili bir şey yapacak mı? Yapması gerekir ki güçlü olsun, eli güçlensin veya güç gösterisinde bulunsun. Şimdi tablo her ne kadar Özgür Özel'den yana ise de güçlü konuma geldikçe bu tablo değişecektir. Güç siyasette her zaman için etkileyici bir çekim gücüdür ve dengeleri etkiler. Seçime gidecek olan bir Türkiye var bir yıl içerisinde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine karar verecek olan bir genel merkez varsa, bir parti meclisi varsa, o da güçlü olduğunu göstermişse tasfiyelerle, yumruğunu masaya vurmasıyla, direnciyle, o zaman her şey, tablo değişir. O yüzden ben bunları yapmadan bir kurultay sürecini işleteceğini düşünmüyorum. Parti meclisini oluşturacak, arkasından disiplin kurulunu oluşturacak ve bugüne kadar dinlendirdiği tasfiyelerin bir kısmını da yapacaktır bana göre. Bunu yapmadan o koltukta oturmasını da pek mümkün görmüyorum.
1: Peki, Şakir Dinçayn, şimdi AK Parti ve MHP arasında ton farklılığı var mı? Bu anlamda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını siz nasıl okudunuz?
3: Ton farklılığı var. Yani bir şekilde MHP yetkilileri, sadece Sayın Bahçeli değil, hocam da söyledi, Fethi Yıldız özellikle yani süreçteki aksaklıklara işaret ettiler. Ve bir şekilde CHP'nin toparlanması ve demokrasinin Türkiye'nin zarar görmeden bu işten çıkması konusunda gayet aklı selim bir devlet adamı olgunluğuna yakışır konum alıyorlar. Ha, AK Parti öyle almıyor demiyorum ama onlar daha tarafsız duruyorlar bu işte. CHP'nin iç meselesidir. Kendi kendilerine çözerler deniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu meselede başından sonuna Kemal Bey'le, Kemal Öztürk'le biz farklı düşünüyoruz. Bu konuda da farklı düşünüyoruz. Güç her zaman size iktidarı getirmez. Güç her zaman kitlelerin peşinden, özellikle parti içerisindeki genel başkanlık makamı, kitlelerin her zaman peşinizden koşacağı anlamına gelmez. Eğer seçmeninizin gözünde sadece güçlü iseniz ama haklı değilseniz, o zaman seçmen size gereken cevabı verir, hem de çok sert biçimde verir. Daha önce verdi mi bu cevabı? Verdi. Ne zaman verdi? Bülent Ecevit'e verdi. 99 seçimlerinde birinci parti olan Demokratik Sol Parti aslında kendi içinden yeni bir grup çıkartmıştı. Onların da kendi yenilikçileri vardı. İşte IMF'den neydi? Kemal Derviş, işte İsmail Cem gibi. Hakikaten kamuoyunda karşılığı olan isimler partiyi yönetmeye aday oldular. Ama Bülent Ecevit ilerlemiş yaşına ve bozulan sağlığına rağmen güç bende dedi. Yumruğunu masaya vurdu. Vurdu da ne oldu? 2002 seçimlerinde birinci partiyken 2002 seçimlerinde kendiyle birlikte partisini de toprağa verdi. Yani seçmen her zaman güçünün peşinden gelmiyor.
1: Fakat Kemal Bey bir sonuca odaklı bir şey söylemedi yani. Kemal Bey'in yapabildiği üzerinde ama o zaman aynı görüşte olmuyorsunuz.
3: Ben
1: yani
3: söylüyorum.
1: Yani aslında siz başka bir tarafı savunuyorsunuz.
3: Sadece seçmen değil, partisi ne kadar peşinden gider ondan da emin değiliz. Yani ben herhangi bir siyasi partiye mensup olmamama rağmen tüm siyasi partilerde öğrencilerim var, arkadaşlarım var. Ve partilerin farklı kanatlarına ulaşabiliyorum bu ne diyelim partili olmama kimliğinden dolayı. Ve CHP'nin farklı kesimleri var. CHP'nin işte Alevi seçmeni var, Kürt seçmeni var, solcu seçmeni var, ulusalcı seçmeni var. Hangi grupla konuşursam konuşayım ki bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun peşinden hiç ayrılmayan, can siperhane Kılıçdaroğlu'na savunmuş, ona oy vermiş, bir kere iki kere değil 13 kere kaybettiği seçimlerde onun peşinden gitmiş olan bu parti teşkilatı Kılıçdaroğlu'nun arkasında değil artık. Partiyi açıp kapatması gerekecek. Yani hocam dedi işte Baykalcılar İnönücüleri işte efendim Kılıçdaroğlu geldi Baykalcıları. Bu tasfiye tam olarak gerçekleşmiyor. Ve Özgür Özel ve ekibi de Kılıçdaroğlu'nun adamlarını tamamıyla tasfiye etmediler. Yeni birilerini getirmiş olabilirler parti ama ne kadar yeni birilerini getirdiler ben ondan çok emin değilim. Hı hı. Mevcut parti aslında Kılıçdaroğlu'nun 13 senedir oluşturduğu, biriktirdiği kadrolara dayanıyor. Yani Kılıçdaroğlu, bunu birkaç kere söyledim ama tekrar tekrar söylemek lazım, altını çizmek lazım. Eğer partide bir yolsuzluk, ahlaksızlık varsa bu yolsuzları, ahlaksızları 15 senedir, 13 senedir parti içerisinde barındıran, bunları partiye kazandıran, partide her ne yapıyorlarsa ilk defa yapmadılar herhalde. Hı hı. Bunları yapmalarına göz yuman, eğer göz yummadıysa habersiz kalan, kendi koltuğunu kaybedinceye kadar gıkı çıkmayan kişi Sayın Kılıçdaroğlu idi. Bugün mesela haram diye iki tane hippi topu, iki tane Mercedes mi çıktı koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden, o da manidar. Demek ki o kadar yani. İki tane Mercedes makam aracını çıkarttılar ve bu haram parayla alınmış dediler. Mali işlerden sorumlu gelen başkan yardımcısı ayrı haram parayla alınmadı, faturaları var. Bunlar CHP'nin parasıyla alındı. Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu 1,5 sene boyunca bu makam araçlarından bir tanesini kullandı dedi. Yani eğer bir arınma söz konusu olacaksa hakikaten Kılıçdaroğlu'nun partiye getirdiği, şimdi eleştirdiği, belediye başkanı yaptığı, mesela kimi belediye başkanı yaptı? İmamoğlu'nun belediye başkanı yaptı. Eğer İmamoğlu'nda bir yolsuzluk varsa İmamoğlu'nu önce neresiydi orası?
1: Beylikdüzü.
3: Beylikdüzü'ne sonra işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösteren Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Sadece orası mı? Yok. Özgür Özel'i de getiren, partide sağ kolu yapan, ikinci adam yapan kişi yine Kılıçdaroğlu'ydu. Bugün Özgür Özel'in yanındaki hemen herkes aslında Kılıçdaroğlu'nun adamları. Onun için bunlar haram yiyen insanlar dediği vakit kimlerden bahsettiği, kendi adamlarından bahsettiği bilincinde olması lazım Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
1: Peki mesela Özgür Özel'in lafları üzerinden bir soru sorayım. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var diyor Özgür Bey. Bunu hiç doğru bulmuyorum diyor. Partililiğe yakıştırmıyorum diyor. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, ayrılmıyoruz diyerek de bir pozisyon koydu.
3: Ayrılmalarında fayda var sonuna kadar. Yani partiden ihraç edilsinler. Eğer bunu yapabiliyorsa Kılıçdaroğlu, bu kadar partiye hakim olabilirse bu aşamada, bunu yapana kadar beklemeleri lazım. Ama anlaşılan o ki ne meclis grubunu toplayacak, ne parti meclisini toplayacak bir destek tabanına henüz partide sahip değil. Üstelik bu parti meclisi kendi parti meclisi. Bu milletvekilleri. Bu milletvekillerini kim belirledi? Bir düşünelim. 2023 genel seçimlerinde bu milletvekillerinin hepsini Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu genel merkez belirledi. Yani bunların aslında hepsi Kılıçdaroğlu'nun adamı. Yani arındırmaya çalıştığı kişiler kendi adamları. Eğer bu adamlar yanlış yaptıysa kendi mirasıyla mücadele ettiğini Sayın Kılıçdaroğlu'na birisinin söylemesi lazım. Tabii ki yani yargı kararları kesinleşir ve insanların suçlu olduğu sadece kanaatin ötesine geçerse bu insanların partiyle ilişkisinin kopartılması gerekir mi? Tabii ki gerekir. Ama CHP'lilerin aklına bir de şöyle bir soru geliyor. Sadece CHP'lilerin değil, yani bu işi adil bir şekilde takip eden insanlar diyorlar ki ya hangi belediye başkanı eli kirli yakalansa etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Ve kendini kurtarmak için bunu bir de genel merkeze yüklü gibi, doğrudur yanlıştır, insanlarda böyle de bir kanaat oluşuyor mu? Oluşuyor. Yani aslında genel merkezi suçlayanlar ya da partiye genel olarak suçlamalar yöneltenler aslında bir şekilde etkin pişman olduklarına göre, yani bir işe bulaşmış olan, kendileri hakikaten yanlış yapan insanlar. Bu da kamuoyunun zihninde, vicdanında soru işareti yaratıyor mu? Yaratıyor. Bu arada bir şey daha, bir cevap daha Kemal Öztürk'e. Ben ona bir araya geldiğimizde abi diyorum. O da bana abi deme, ben senden o kadar yaşlı değilim diyor. Ama benden yaşlı. Neyse. Şimdi bir daha cevap hocam. Daha o da şu.
1: Her zeminde mindere çekiyorsun sana. Evet. Ben söyleyeyim yani size.
4: Yapmıyor da
3: tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yasal kararlar uygulanmalı ama şimdi uluslararası indekslere bakıyoruz. Türkiye'de uluslararası adalet bakımından 142 ülke sıralandığında maalesef memleketimiz 113. sırada. Hı hı. Belki 115'tir ya da 110'dur, neyse. Akıldan söylüyorum, küçük hatalar yapmış olabilirim ama 110'un üstünde değiliz. Büyük bir gerileme var adalete duyulan güvende.
1: Evet.
3: Birincisi bu. İkincisi, tamam o işte MİT tırlarında Anayasa Mahkemesi kararını uymayacağım dedi ama uyuldu o karara. Peki. Uyulmayan onlarca Anayasa Mahkemesi kararı var. Uyulmayan onlarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bakın bu terörsüz Türkiye sürecinde meclisimizin aldığı komisyon raporunda şöyle bir şey var. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarına ve AİHM kararlarına uyulacak. Hı hı. Bu zaten mecbur olduğumuz bir şey. Ha? Uymadığımız Anayasa Mahkemesi kararları da var. Yani biz maalesef böyle süreçlerde yaşadık. Aldıkları karardan dolayı az daha tutuklanacaktı Anayasa Mahkemesi üyeleri. Geçtiğimiz 1-2 sene önce, ne kadar oldu hatırlamıyorum. Seyirciler hatırlayacaktır. Hatırlamayanlar internetten bakarlar. Yasaların adil bir şekilde, mahkemelerin adil bir şekilde çalışması, yasaların herkese eşit bir şekilde uygulanması konusunda bazı eksiklerimiz de olabilir mi? Olabilir. Kamuoyunda da bu yönde kanaat var mıdır? Var. Sadece kamuoyunda değil, bu konuda yapılan ölçümler de bize bunu gösteriyor.
1: Peki. Buyurun devam edin ama toparlarsanız cumartesiye geçeceğim çünkü artık sona geliyoruz programın. Buyurun lütfen toparlayın.
3: Yani deveye boynun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Demokrasimizde, hukuk sistemimizde pek çok eksiklerimiz var. CHP'ye bugün de vurmak kolay. CHP'yi bir bütün olarak kalsın diye savunmak bugün zor bir şey. Bunu bir tek MHP yapıyor şu anda. Demokrasinin gereği siyasi partilerimize ve demokrasimize adil yarışa sahip çıkmaktır. Hı hı. AK Parti'nin başına geldiğinde de bunu yapmaktır, yapabilmektir. MHP'nin başına geldiğinde, CHP'nin başına geldiğinde,
1: tüm partilerin,
3: tekrar söyleyelim, 367 de bir yasal gereklilikti ama adil değildi. Hala vicdanımızda yaradır.
1: Armağan Öztürk, cumartesi günü biz ne bekliyoruz? Şimdi iki ayrı...
2: Benim bir söz hakkım olacak mı Şakir Hoca'nın bana bu kadar
1: yapmasına? Aslında
3: keşke çok, stüdyoda olsaydı.
1: Çok da itiraz edilmiş, karşıt görüş gibi olmadı. Çünkü o başka bir şey savundu. Siz aslında başka bir tarafında konuştunuz ama buyurun lütfen.
2: En azından bunu düzelteyim.
1: Peki, buyurun.
2: Şimdi... Şakir Hoca bir yanlışla başka bir yanlışı doğru gösteriyormuş gibi oluyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamayı ben de yanlış buluyorum. Hukuk devletindeyiz ve bunu yapmamız gerekiyor. İktidar bunu yapmamışsa büyük hata. Fakat siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararını uygulamamasını bunu örnek vererek sanki normalleştiriyormuşsunuz gibi. O yanlışsa bu da yanlış.
3: Yok yok, itiraz ediyorlar ama paşa paşa uygulamaları gerekir.
2: Evet. Şimdi birincisi hukukun gücünü ve uygulanmasını eğer gerçekleştiremezsek sıkıntılı bir ülke haline geliriz. Beğenmeyelim, eleştirelim, şiddetle karşı çıkalım. Ama barikat kurarak icra memurunun, polisin genel merkeze girmesine karşı çıkmak büyük hata, büyük yanlış ve çok eleştirilmesi gereken bir şey. Ağzınızdan bununla ilgili cümleleri zorla çıkarttım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu baştan aşağı cehennem zebanisine çevirmeyi iştahla ve şekle yaptınız. Adaletli olmak lazım birincisi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşmüş olduğu Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle ahlaki problemlerin tamamına gazeteci olarak şahit oluyoruz biz. İstanbul'da yaşıyoruz. Bir sürü belediye var, bir sürü belediyeyle iş yapan insanlar var ve bizimle muhatap olup söylüyorlar. Şimdi ben bu konulara çok fazla giren bir gazeteci değilim. Ama hiç de öyle sütten çıkmış, ak kaşıkmış gibi davranmayın Özgür Özel ve diğer ekibe. Neticede mahkeme kararı verdiği için o kurultayda yolsuzluk, hukuksuzluk, rüşvet, tehdit olayları yaşandı. Bunları ortaya çıkartan CHP'liler, bunları ispatlayan CHP'liler, bunların belgelerini, delillerini mahkemeye taşıyan CHP'liler ve mahkemenin haklı bulduğu da bu CHP'liler. Şimdi buradan yola çıkarak Kılıçdaroğlu'nu savunma pozisyonuna düşmek benim açımdan çok büyük bir istemediğim bir pozisyon. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun siyasetini hep eleştiren, en çok ve en sert eleştiren gazetecilerden birisiyim. Ama Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun sütten çıkmış ak kaşık görüntüsüne de kesinlikle karşıyım. Asla böyle bir insanlar değil, asla böyle bir siyaset yapmıyorlar. Mahkemeler karar verdikçe ne olduğu anlaşılıyor. Ses kayıtları, görüntü kayıtları, belgelerin bunların tamamı CHP'liler tarafından taşınmış şeyler. Şimdi iktidarın en büyük hatası yargıya olan güvenin aşağılarda seyretmesidir. Ama yargının verdiği kararların hepsinin yanlış olduğunu, iktidar tarafından alındığını ifade etmek de büyük hatadır. Ben Adalet Bakanımızın yerine olsam en büyük kampanyayı yargıya olan güven endeksini zirveye çıkartmak için yaparım. Çünkü eğer yargıya olan güven çok zirvelerde olsaydı siz de böyle konuşamazdınız. Bu tartışmalar da böyle olmazdı. Çünkü bazen yanlış karar veriyor yargı ama bazen de doğru karar veriyor.
1: İşte zaten sanırım sebep ve sonucu kendi içinde, bu yüzden bu kadar çok tartışıyoruz sanırım.
2: Evet. Şimdi iktidara düşen iki şey var bana göre. Bir, bunu acil olarak yapması lazım. Yargıya güveni hemen arttırmak için büyük bir çalışma yapması lazım. İki, kanunlarımızda boşluklar var, eksikler var. Mesela Fethi Yıldız'ın bahsettiği konu sonradan sildi, sonradan tartışıldı. Nedir bu muğlaklıklar? Bir an önce çözün bunu. AK Parti grubu büyük bir parti. MHP ile birlikte kanunlarda bütün bizi bu saçmalığın içine çeken, siyaseti bu açmazın, bu tuhaflığın içine çeken kanuni eksiklikler ve boşluklar neyse çıkartın, hemen kanunu da çıkartın, bitsin bu tartışma. Yani iktidar bu tartışmada kenara çekilmiş durumu izliyor ama onun üstüne düşen görevler var. Öyle dışarıdan da izlememek gerekiyor. İki konuyu masasına almak, gündemine almak ve çözmek de gerekiyor. Ama CHP içerisindeki tartışmalarda bir tarafı demokrasiyi en çok savunan, efendim halkın desteğini almış, halkın gücünü aldığı için itiraz ediyor gibi göstermek büyük hata. O ekibin neler yaptığını mahkemeler ortaya çıkartıyor, delillerini ortaya çıkartıyor. Kararlar netleştikçe ben ancak bu cümleleri kurabilirim. Yani mahkeme karar verdiği zaman bu hırsızdır, bu yolsuzdur, bu suistimal etti, bu tehdit etti kararı verdiğinde Ben o cümleyi onlar için kurarım. Bu kurultay içinde bu cümleyi kuruyorum ben. O kurultayda insanların iradeleri çalındı, satın alındı, gasp edildi ya da yönlendirildi. Bu bir mahkeme kararı ve ben buna inanıyorum.
3: Halk bu işe böyle bakmaz.
1: Sizden de toparlamanızı isteyecektim ama aslında o tartışma, yani bu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışması çokça gündemimizde olan bir konu yıllardır.
3: Halk yolsuzluklara böyle bakmaz bu arada. Yani 17-25
1: o sizin 17-25
3: Aralık'ta
1: yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
3: yolsuzluk var mıdır yok mudur, neyse bu başka bir şey. Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde tapeler yayınladılar, bilmem ne yaptılar. Halk bunu yolsuzluk olarak görmedi. Halk bunu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yapılan bir darbe olarak gördü. Yolsuzluk olsa
2: CHP'ye
3: bile böyle gördü.
2: CHP'ye yapılan bir darbe olarak görseydi Şakir Hoca, anket sonuçları böyle çıkmazdı. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana yapılan anketlerde AK Parti ile CHP arasında bir uçurum oluşmuyor hala. Demek ki seçmenin tamamında bir şüphe var. Eğer bu CHP oyları fırlasaydı, AK Parti'nin oyları düşseydi bunu söylerdiniz, seçmen böyle düşünmüyordu. Hayır, seçmen sizin gibi düşünmüyor. Burada bir problem olduğunu düşünüyor. Bu yolsuzluklarda, bu haksızlıklarda bir CHP, şey olduğuna
3: yani
2: inanıyor
3: seçmen
2: ki...
3: Seçmen henüz partisini terk etmedi ama onu da görmek lazım.
1: Bunun da herhalde net yanıtını biz seçimde alacağız. İki taraf da pozisyonunu koydu, tartışmaları koydu. Biraz uzamasın da istiyorum. Öyle. Çünkü hakikaten Armağan Hoca'nın hakkına da giriyoruz artık yavaş yavaş. Dolayısıyla yavaş, son cümle... Yavaş yavaş da hızlı hızlı da girdik. Kemal Bey, toparlamanızı rica edeyim.
2: Armağan Hocama hemen sözü veriyorum.
1: Tamam, peki.
2: Ben de sıra bakmayın hocam.
1: Yani aslında çok temelde benzer noktalara da kesiştiğiniz yerler de var ama genel itibariyle doğrular açısından bakıldığı zaman da sizin sanırım izleyiciler ne demek istediğinizi anladı. Kemal Bey'in ne demek istediğini anladı. Evet, görüş farklılıklarınızı da gördü zaten. Armağan Bey, cumartesi günü ne bekliyorsunuz? Şimdi bir tarafta genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. Diğer tarafta Güven Park'ta bir bayramlaşma olacak. Özgür Özel tarafının, Özgür Özel'in de orada olması bekleniyor. Gerginlik bekler misiniz Ankara sokaklarında, özellikle Güven Park tarafında, onu bir sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir açıklama yapmasını beklersiniz?
4: Önce ne olup biteceğine dair bir şey söylemek istiyorum. Genel başkana rağmen kurultay yapmak imkansız olmasa bile çok zor. Bu da CHP özgü bir şey değil. Başka partiler bakımından da öyle. Çünkü siyasi partiler kanunu genel başkana çok fazla yetki vermiş durumda.
1: Bir dakika, geriye sardık şimdi.
4: Tekrar, genel başkana rağmen kurultay yapmak imkansız olmasa bile çok zor. Çünkü siyasi partiler kanunu genel başkanlara çok fazla yetki vermiş durumda. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de çok sayıda kanun değişmiştir. En az değişen kanunlardan birini siyasi partiler kanunu. Neden? Orada üstü örtük bir mutabakat var. Hiçbir genel başkan ve lider kendi yetkilerinden vazgeçmek istemediğinden gene bu siyasi partiler kanunu pek değişmez. Hı hı. Ve bu çok kritik anlarda da öyle. Mesela 2023 seçimlerini hatırlıyorum. Altılı Masa'nın bir uzun bir metni vardı. En az kısım siyasi partiler kanununa ayrılmıştı. Hı. Yani her şey değiştiriliyordu. Siyasi partiler kanununa çok dokunmamayı tercih etmektelerdi. Biraz ondan kaynaklanıyor. Gelelim şeye, bu ne söyleyecekler ve nereye gider bu meselesi? Yolsuz, bir önceki tartışmayla da alakalı. Şimdi ne yazık ki yolsuzluk siyasal sosyolojik bir parametre değil Türk toplumu için. Onu söyleyeyim. Yani bunu ben böyle olumladığım için söylemiyorum. Yani bu biraz da şeyle ilgili. Yani insanların kuralları ihlal ederek işlerini görmesi bizim toplumumuzda yaygındır. Ve sadece bizim toplumumuzda da yaygın değil, pek çok toplumda bu. Tabii yolsuzluk bir çerçeve. Onun altında ceza kanunu bakımından bir sürü suç var. Yani rüşvet bir suç mesela. O da yolsuzluğun bir parçası. Eğer yakalanırsanız, başınıza bir iş gelirse, savcılık işte iddianame düzenlerse ve başınız derde girerse tabii ki şeriatın kestiği parmak açmaz. Bu konu geride bırakılır o siyasi aktörle birlikte. Ama mesela bir parti yolsuzluk yapıyor ya da o partinin bir kanadı yolsuzluk yapıyor. Bunun üzerinden bir yeni söylem üretmek çok kolay değil. Bunun için söylüyorum. Kemal Bey'in önce CHP seçmenleri, sonra tüm muhalif kitle, ardından da tüm topluma söyleyecek bir şeylerin olması gerekiyor. Ne dedi kendisi? Dedi ki ben sustum. Mahkeme devam ediyor ama artık susmayacağım, konuşacağım. Konuşacaklarının bir kısmının ya da epey bir kısmının bu konuyla ilgili olacağı açıkça ortada. Yani bu yolsuzluk tartışması ile ilgili.
1: Konuşmak yeter mi? Yoksa deliller mi sunması gerekir? Ya
4: önce konuşarak başlaması lazım. Çünkü Kemal Bey'in en önemli özelliklerinden biri suskunluğu. Yani epey uzun süreler sessiz kalabilme, bu da bir yetenektir siyasette. Bazen de işe yaradığı da açıkça ortada. Yani önce biz aslında sözleri ve söylemleriyle, hani siyasette söz söylemekle ilgili. Ama burada tabii sen birine öyle yaptın dediğin zaman o da hayır yapmadım diye de biliyor. Dolayısıyla bunun bir kanıtla ilgili bir durumun da olması lazım. Kemal Bey'in sözlerinin eylemlerle desteklenmesi gerekiyor. Ama hani mesela bu konu tasfiyeyle de alakalı ya. Şimdi mesela şimdi yürütülen iki tane dava var. Bu iki dava silsilesi bence bu tartışma için kritik önemde. Bir tanesi Ekrem Bey çevresindeki işte o büyük ana yolsuzluk davası. İkincisi de bu Mutlak Butta'nın bir ceza davası kısmı var bu arada. Pek çok hukukçu şunu da eleştirdi. Yani hukuk davası niye böyle sonuçlandı? Daha ceza davasında adamları gerçekten rüşvet alıp almadığını anlayamadık ki. Hani o konuda bir ceza verilmedi. Yani bu iki davanın sonucunun bu tasfiye ve yolsuzluk süreçleri için hem kanıt olarak kullanılması hem de süreci hızlandırması veya olmuyorsa yavaşlatması mümkün. Ama benim yani başta konuşmanın başında vurguladığım şey şu. Sadece buna dayanarak söylem üretmek imkansız. Yani benim karşıtlarım işte daha düne kadar CHP liderliğini temsil eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ve çevresindekiler yolsuzluk ve ahlaksızlığa dair işlere bulaştılar argümanı söyleyebilir. Kendince hakkı da olabilir. Buna kanıt da söyleyebilir ama siyasal sosyolojik gerçeklerimiz itibariyle toplumun da söyleyecek başka şeylerin de olması gerekiyor. Yani bir umut vaat etmek, iktidarla olan mücadele. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinden atması gereken asıl mesele ne? Yani CHP'deki mücadele ettiği kanat onu iktidarla işbirliği yapmakla suçluyor. Hı hı. Mesela bu söylemin kırılması gerekiyor.
1: Bu nasıl, onu ne söylerse hemen, kırabilir bu, eğer böyle bir algı varsa gerçekten.
4: Ya bunun hemen şimdi bu arada bu söylemin nasıl oluştuğuna dair de yine hakkaniyetli bir şey söyleyeyim.
5: AK Partili tüm yorumcular, AK Parti'ye yakın olan tüm yorumcular Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için böyle bir algı ister istemez oluşuyor.
4: Şöyle bir şey var, bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve muhalif seçmende ya bir ötekileştirme ve harcama kültürü çok yaygın. Yani daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, sarayın adamı diye bir sürü yani Özgür Özel normalleşmeye başladığında neler yazılmıştı hakkında. Yani bu sarayın adamı iktidarla işbirliği halinde aslında bu hain. Bakın bu kelime de çok kolay kullanılıyor. Ve ötekileştirme düzeyi çok yüksek. Bu çok patolojik bir şey. Ya yani bununla ilgili de bir durum var. Yani her mahallenin kendi korkuları ve kaygıları var ama buradaki dilin de çok ağır olduğunu ve sadece Kılıçdaroğlu'na bağlı olmadığını da söylemek lazım. Biraz medyanın durumuyla da ilgili. Medya siyaset ilişkileri de ayrıca bir tartışmalı konu.
5: Hocam CHP özgü değil ama o. Yani
4: evet,
5: bizim siyasi kültürümüzde rakibinize hain dersiniz, terörist dersiniz.
4: Terörist de deniliyor.
5: Değil mi? Deniyor. Yani bunlar yanlış ama böyle bir şey sadece CHP'de değil tüm siyasi
4: siyasette var ama muhalif kesim iktidarın yerini almak, iktidara ulaşmak istediği için buradaki tahammül sınırının çok az olduğu da açıkça ortada.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24.

0: 7 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo. Yeniden merhaba. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yozgat'ta 3 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı. Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce dün akşam saatlerinde kayboldu. Ailesinin ihbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gönüllülerin de desteğiyle Alameddin Yaylası çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli, Karamürsel ve Bursa İnegöl'de gece saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerine su bastı. İhbarlarla yönlendirilen itfaiye ekipleri pompalar yardımıyla suları tahliye etmek için aralıksız çalıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yine akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar dereye döndü, sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını da su bastı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde de iki ev su altında kaldı. Ev sakinleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri de yolda suyun akışı için kanal açtı. Yağışın yer yer sürdüğü yerlerde tedbirler de devam ediyor. Yetkililer vatandaşları yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan telefon görüşmesinde kendisini dinleyen hacılara selam gönderdi. Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hacılara duada bizleri de unutmayın temennisinde bulundu. Hacılarsa Erdoğan'a dualarımızdasınız diyerek karşılık verdi. Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyetleri genel merkeze gitti. DEM Parti ise ikisine de gitmedi. Birçok parti her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
2: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
3: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
4: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
2: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
5: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
6: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhurbaşkanlık Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
2: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
7: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
2: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
8: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
9: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
2: MHP AK Parti bayramlaşmasında da

0: süreci ilişkin beklentiler dile getirildi.
1: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatı olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den ise karara tepki var.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
4: Genel Başkan'dan Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
0: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok. Mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
5: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
2: Ateşkes iddiaları konuşulurken İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Taslim Ajansı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiği iddia etti. İki ülke arasında bir anlaşmaya dönük diplomatik çabaların bu hafta yoğunlaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte karşılıklı saldırıların kısıtlı da olsa yeniden patlak verdiği aktarılıyor. ABD-İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtiliyor.
6: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'nin anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
2: Yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı, küresel piyasalarda ise olumsuz bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları da satış baskısını arttırmış durumda. Petrol yeniden 100 dolara yaklaşırken altın 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
0: İran savaşında barış umudu azaldı, piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Küresel piyasalarda bir süredir barış umudu fiyatlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması, İran'ın da misilleme yapması olumlu havayı dağıttı. Brent petrolün varil fiyatı %2 yükselerek yeniden 100 dolara yaklaştı. Doların küresel değeri arttı. Altında sert değer kaybı yaşanıyor. Ons altın 4400 doların altına inerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Olumsuz fiyatlanmadan kripto paralar da etkilendi. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3 daralarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Hafta başında 78 bin dolar olan Bitcoin'in fiyatı 74 bin dolara düştü. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle Borsa İstanbul haftanın geri kalanında işleme kapalı olacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda Umman'a tehdit geldi. Umman'da herkes gibi davranacak yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından Tahran'dan Umman'a destek gecikmedi.
0: İran Hürmüz Boğazı'nda Umman'la ortak mekanizmayı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkesini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması, Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki savaş sonrası temel anlaşmazlık konusu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylense de henüz somut bir çözüme varılamadı. Hatta Tahran yönetimi Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizmayı görüştüklerini belirtti. Bu açıklama Trump'ın tepkisini çekti. Kabine toplantısında Umman'ı hedef aldı. Trump Umman'ı İran'la Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü paylaşmaya yönelik herhangi bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyardı. Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump tehdit savurduktan kısa süre sonra ise Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım atmak zorunda kalacağını düşünmediğini ifade etti. Trump'ın sözlerinin ardından Tahran'dan Umman'a destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın açıklamalarını kınadı. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik yok etme tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Umman'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlattı. Bu arada Tahran yönetimi son 24 saatte Boğaz'dan 26 geminin geçtiğini duyurdu. İki geminin ise durdurulduğunu açıkladı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sık sık Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ve kimse tarafından kontrol edilemeyeceğini vurguluyor.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. İşgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir yerleşim yerindeki konferansta konuştu Netanyahu. Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Ordu Gazze'nin %50'sini kontrol ediyordu. Şimdi bunu %60'a çıkardık diye seslendi. Talimatım %70'e geçilmesi yönünde diye de ekledi. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.

0: İstanbul'daki bayram manzaralarıyla devam ediyoruz. Sahil kesimlerindeki parklardaki yoğunluk devam etti dün de. Pek çok kişi de adalara, Boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatili fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın tadını çıkardı.
1: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
2: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
3: İstanbul'dayız, biz İstanbul'da kaldık.
4: Bursa'dan geliyoruz, biz de İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir, bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
5: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
1: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
6: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım, bakalım.
7: Babamla aileyle bir küçük bir gezme, dedim bir çay sohbeti, muhabbeti.
1: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
8: Yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
1: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
9: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
1: Zeytinburnu, Küçükçekmece Minnet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Minnet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı.
0: Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre %45 artış gösterdi.
10: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
11: Ne kadar et getirdiniz efendim?
10: 7-8 kilo.
12: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
13: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
12: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
13: Birinci gün saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
11: Kaç kilo getirdik efendim?
10: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularınkini de getirdik.
14: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
15: Yarım saat 45 dakika oldu.
10: Bize beklememiz lazım tabii ki.
16: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
13: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek artırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak şey yaptık. Enerji maliyetleri bizi de haliyle etkiliyor.
15: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
10: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
16: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
13: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları ise Et ve Süt Kurumu alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı alımın 1-7 Haziran günleri arasında yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, üreticilerin SEK raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabileceklerini söyledi. Alımlar Et ve Süt Kurumu'nun belirlediği fiyatlar üzerinden yapılacak. Buna göre büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira arasında, küçük başta ise 200 ila 480 lira arasında. Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Rıza Demir, Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde yaşıyordu. Hayvancılık yapan Demir'in vücuduna kene yapıştı. Dört çocuk babası Rıza Demir bir süre sonra da rahatsızlandı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan hasta 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Yargıtay bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu da boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği taşıyor.
12: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
17: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar niteliğinde olup örnek bir karardır.
12: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
11: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
9: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
12: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
16: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
17: İş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkat alacaktır.
11: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
18: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şey yok yani.
11: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
9: Yok yok boşanmam. Kocam çok severim.
0: İstanbul Avcılar'da yol ortasında arıza yapan bir otomobile arkadan süratli gelen alkollü sürücü çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D100 karayolunda yaşandı. Arıza yapan araçta bulunan 3 kişi sorunu anlamak için otomobilden indi. Bu sırada makas atarak ilerleyen bir otomobil arıza yapan araca çarptı. Kazanın şiddetiyle diğer araçların da zarar gördüğü olayda 5 otomobilde hasar oluştu. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri de sürüyor. İzmir'deki bir Luna Park'ta arızalanan oyuncaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olayın adresi Buca. Bayram tatilini fırsat bilerek eğlenmek için Luna Park'a giden vatandaşlar bindikleri bir eğlence makinesinin arızalanması üzerine yüzlerce metre yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Yine aynı Luna Park'taki hız treninde de benzer bir teknik sorun yaşanınca ziyaretçiler raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. İki eğlence makinesi de çalışanların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Vatandaşlar da kurtarıldı. Spor dünyasından bir notla devam ediyoruz. Fenerbahçe'de tek gündem 7 Haziran'daki başkanlık seçimi. Genel kurul üyeleri de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında bir tercih yapacaklar. Spor basınının önde gelen isimlerine göre çok farklı profildeki iki adayın teknik direktör tercihleri ve transfer vaatleri belirleyici olacak.
19: Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım Hakan Safi seçimi için gün sayıyor, adayların teknik direktörleri ve transfer vaatleri merak ediliyor. Sarı lacivertlerde 40 bin aşkın kongre üyesinin oy kullanma hakkı var.
20: Bence hala Sayın Aziz Yıldırım önde ama bu %70'e 30'dan bugün geldiğimiz noktada kimilerine göre 60'a 40, kimilerine göre daha da az.
21: Kişisel görüşüm çok fazla yüksek fark olmadan bir başkan belirlenecek.
20: Çok büyük de bir fark yok. Çok da böyle Aziz Yıldırım'ın ağır favori olduğu, baskın bir şekilde önde olacağı bir seçim olmayacakmış gibi de bir hissiyat da geliyor.
22: Benim izlenimim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında bir oy alacağı yönünde. Sayın Hakan Safi eğer bu katılımın 20 binin üzerine çıkmasını sağlarsa, 25 binlere falan çıkmasını sağlarsa bir şansı olabilir. Ama aksi takdirde Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor.
19: Başkan adaylarının şanslarını Murat Aşık, İlker Duralı, Cüneyt Kaşeler ve Serkan Akkoyun değerlendirdi. Yorumculara göre Aziz Yıldırım gelenekçi ve görkemli bir geçmişi, Hakan Safi ise başarılı bir geleceğin vaadini temsil ediyor.
22: Sayın Aziz Yıldırım daha önce Fenerbahçe'de 20 yıl boyunca başkanlık yapan, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazandıran ve eserler kazandıran ama aynı zamanda kötü anıları da olan bir başkan adayı ve kendisinin de seçim kampanyası. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Yeni bir şey vaat etmemize gerek yok diyor. Sayın Hakan Safi ise kendisi çok heyecanlı, çok istekli, arzulu. Bunu lansman toplantısında da gördük. Her şeyi halledebileceğini ve her şeyi Fenerbahçe için en iyi şekilde yapacağından bahsediyor.
21: Aziz Yıldırım biraz daha gelenekçi bir tavırda ilerliyor. Yani güvene talip, bana güvenin çünkü daha önceden yaptım biliyorsunuz, buna talip. Hakan Safi biraz daha gelecekçi bir tavırda. Yani benim neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. Aslında biraz hayalcilik de var.
2: Birisi daha gelenekselci, daha o işte modern tabir, old school diyebileceğimiz Sayın Aziz Yıldırım. Biri her an ne sürpriz yapacak acaba? Yani böyle çok sürprize açık, çok heyecanlı ve değişik bir yöneticilik profilinden bugün farklı bir başkan adayı profiline dönüşmüş Sayın Hakan Safi.
19: Kongre üyeleri en çok başkan adaylarının hangi teknik direktörü seçeceğini merak ediyor.
22: Vaatler çok önemli ama bu vaatler gerçekçi mi konusunu da sorgulayacaktır insanlar diye düşünüyorum. Ben Aykut Kocaman'ın, Aziz Yıldırım'ın bir numaralı ve tek adayı olduğuna eminim. Dönelim Sayın Safi bölümüne. Orada da Farioli adı öne çıkıyor. Ben Montella'nın, Mancini'nin olduğunu düşünüyorum. Conte, sen dedin ya hani, kimi getirirdin? Keşke imkan olsa Conte'yi getirse Fenerbahçe. İsmail Kartal'ı, Hakan Safi, Aykut Kocaman'ı da Aziz Yıldırım getirirse hiç şaşırmayalım. Bu doğrudur demiyorum ama gerçektir diyorum. Türkiye gerçeklerinde gerçektir diyorum.
2: Bir senede şampiyonluk eşittir Antonio Conte gibi bir önerme yapabiliyoruz. Ben Sayın Hakan Safi'nin birinci adayının hala Conte olduğunu düşünüyorum. Aziz Bey, Aykut Kocaman, yani acaba Nuri Şahin, böyle güçlendirilmiş bir Nuri Şahin olur mu? Bilemiyorum ama ben sanki Aziz Bey eğer kararını kongreye kadar açıklamazsa, yani biz 6-7 Haziran'a kadar Aziz Bey'in teknik direktör adayını duymazsak, ben onun teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
21: Aziz Yıldırım diyor ki bana oy verecekler, beni seçecekler. Ben Aykut Kocaman'ı hoca yaparsam Aykut Kocaman'ın sonuna kadar arkasında dururum. Ve oy veren insanlar der ki biz Aziz Yıldırım'a oy verdik. O Aykut Kocaman'a inanıyorsa biz de inanıyoruz. Hakan Safi tarafı şöyle düşünüyor. Ben misalen Farioli'yi, Montella'yı takımın başında düşünüyorum. Ama onun ekibi de şöyle diyor. Ya Farioli, Montella'ya saygı duymakla beraber biz Conte'yi getirelim ki insanlar Conte'yi getirdiğimiz için bize oy versin. Ve biz de oy verilen projenin, Conte projesinin arkasında duralım. Çok şey değişeceğini tahmin etmekle beraber günün sonunda şaşırmayacağım tavla da şu. İsmail Kartal karşısında Aykut Kocaman. Buna da hiç şaşırmam.
2: Süper Lig'in aslında dinamikleri bir kere iç sahada olabildiğince tulum çıkartmak üzerine kurulu. Artık güçlü bir oyun gerekiyor. Türkiye'de o güçlü oyun size hem taraftardan destek kazandırıyor hem de maç kazandırıyor. Bu matematiğe uygun ister yerli Aykut Kocaman, İsmail Kartal, başka bir yerli ya da isterseniz yabancı, işte Jesus ismi yine çok gündemde kendisinin açıklamalarından sonra özellikle fark etmez. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun oynatacak bir teknik direktörü ihtiyacı var. Çünkü öbür türlüsünü hele bu kadar uzun süredir şampiyon olamayınca bünye çok kabul etmiyor.
19: Kongre üyelerinin transfer beklentileri de büyük. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi için Avrupa'nın yıldız santrforları gündemde.
2: Daha bu derenin altından çok sular akar. Çünkü o vaat aşamasına daha gelmedik. Vaatler, hayaller, taraftarı biraz cezbedecek söylemler. Herhalde son bir hafta daha net isimler üzerine konuşabiliriz. Sayın Hakan Safi bir defa iki tane net santrfor almak istiyormuş. Ve oraya çok ciddi bir bütçe ayırdığı söyleniyor. Yani burada tabii şimdi aklına insan ister istemez. Fenerbahçe'nin bir bonservis şu anda limited olduğu için. Ya benim aklıma Lewandowski geliyor mesela yıldız santrfor olarak. Çünkü bonservisi yok. O limitten de yemiyorsunuz. Lewandowski ve mesela şu anda tamamen artık bu varsayıma geçtim. Lewandowski ve Girassi. Lewandowski ve Sörlot. Yani onun böyle hayalleri olduğu söyleniyor. Aziz Bey tarafındaysa bir santiforun Vedat Muriç ve bir tane de önüne. Hakan Bey'in benim duyduğum kendi iletişim ekibine de birazcık böyle sohbetlerimde son bir hafta 10 gün ya da bir hafta diyeyim hatta 10 gün de değil. Ya her gün bir isim açıklarsa şaşırma diyorlar.
22: Şöyle bir cümlesi oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ben aslında transfer açıklamayacaktım ama forvetleri seçimden önce açıklayacağız. Çünkü gençler çok heyecanlı demiş. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Demek ki Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı teknik direktör, Hakan Safi'nin açıklayacağı transferler çok önemli olacak bu konuda. Belirleyici olacak.
19: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Bir gün önce ise adaylar kongre üyelerine son kez seslenecek.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz, bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Valla aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı, o kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var, bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım, sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Veyahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsine baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önünden hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürt... Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik, yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum, gerçekten yüzlerce yıl dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda. Sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: Sizce İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul biliyorsunuz şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski Suriçi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Teodosius dönemine uzanır. İmparator Teodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağanüstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten, eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz ya, öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin ilk kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'deydi, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet, tamam, Londra'da da Soho var. Ne bileyim işte New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil. Sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulluğu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani Antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmememize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez yani, bu şehri gez gez bitmez, her gün gezsek 365 gün ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Sur içi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Sur için tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamının en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnimi silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. E İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kral Bizas diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo-Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyor. Şehir dediğimizde o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet, en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da tabii. Bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun, büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık biz. Bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım direniyor.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit, hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek, yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma, Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte tapınaklar, imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim, sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getiriyor. Bu iki dönem bence en güzel dönemdir. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz, yani devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni döneminde o tür özellikleri taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyecilerin yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yıllarını, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya o günkü Beyoğlu neydi? O günkü oteller, hangi oteller vardı? Hangi pastaneler vardı? Hangi pasajlar vardı? İnsanlar nasıl yaşıyorlardı? Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız. Ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi. Ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçirdi, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerini canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ederiz, vakit ayırdınız, ağzınıza sağlık, iyi bayramlar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar dilerim, biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Ahmet Ümit'le birlikte İstanbul'u konuştuk. Ben Zeynep Güler, prodüksiyonda Atilla Özdal'la birlikte iyi bayramlar diliyoruz.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
0: Hava durumu.

0: Ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri sürdüreceğini belirtti. Liderler birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken diğer yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.
1: İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasnim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İran'ın Bender Abbas kentine de saldırılar düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan güçlerinin 5 İran saldırı dronunu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. dronu fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. Gerek Amerikan Merkez Komutanlığı gerekse İran Dışişleri Bakanlığı karşı tarafın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Körfez ülkelerindense artan tansiyona tepki var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran saldırılarını tehlikeli bir tırmanış sözleriyle nitelendirerek kınadı.
0: ABD-İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını da yazdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
2: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'nin anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD, İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik

0: yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler sürüyor. Son olarak Axios, Amerika ile İran'ın anlaştığını fakat ABD Başkanı Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu. Bölgedeki son gelişmeleri de Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi.
2: Şu an bir mutabakattan bahsederken dün biliyorsunuz İran'ın kuvvetli bir Amerikan üssüne saldırısını düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Onun öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı konuşuluyordu. Dolayısıyla şu an için böyle bir mutabakata varılmış olması tabii ki umut verici. Ama ne kadar tutarlı ve devam edilebilir, yani sürdürülebilir, o konuda biraz şüpheler var. Ama geldiğimiz aşamada en azından tarafların iletişim halinde olması, dolaylı veya doğrudan, en azından bir metin üzerinde konuşuyor olması tabii ki umut verici. Neden? Artık Körfez'de meydana gelebilecek her bir gelişme İran'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de aşmış durumda. Büyük bir ihtimalle şu an itibarıyla ekilmiş olan tohumlar önümüzdeki 3-5 ay içerisinde eğer tedbir alınmazsa menfi bir etkiyle küresel piyasalarda bir dalgalanmaya yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın bir iki günlük düşünmeyi istemesi, evet, belki karar verme açısından önemli. Belki kendi ekibiyle oturup sonuçları konusunda bir etki analizi yapacaklar. Çünkü burada strateji geliştirme ve karar almada bir yöntem vardır. Bir karar almadan önce etkilerini baştan sona farklı projeksiyonlarla ortaya koyarsınız. Muhtemelen Amerikan tarafı bir beyin fırtınasıyla bu süreci gerçekleştirecek. Ama geldiğimiz aşamada Trump mevcut koşulların dikte ettiği gerçekler nedeniyle böyle bir anlaşmayı kabullenmek zorunda. Eğer ola ki o anki psikolojik durumuyla reddederse veya İran ola ki yeni bir girişim yaparsa o takdirde o projeksiyonlar, alternatif öngörüler büyük bir ihtimalle daha kötü durum senaryolarına doğru kayabilir. Yeni bir gelişme şu olabilir. Sahada tarafların kontrol edebildiği ve edemediği dinamikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin şu an itibarıyla İran'a yönelik başlatabileceği münferit herhangi bir saldırı veya bir alabileceği karar burada ne Amerikalıların ne de İranlıların bekleyebileceği bir gelişme olurdu. Veya İran'ın sahilde bekleyen unsurlarından bir tanesi eğer ola ki bir saldırı düzenleyip bir Amerikan askerinin hayatına mal olursa o takdirde istenmeyen bir gelişme, bir erin belki de hiç kontrol edilemeyen bir anda yanlış bir hareketine tabi olarak gelişecek. Dolayısıyla burada istenmeyen gelişmeleri önlemek açısından bir taraftan her iki tarafın da bu siyasi iradelerini açıkça dile getirmeleri, bu niyetleri açıkça ortaya koymaları ve kendi müttefiklerine veya mevcut koalisyonlarına veya kendi unsurlarına bu niyeti açıkça ilan etmeleri gerekir. İşte bu noktada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Geçmiş ateşkesten eğer ders çıkarılır da bu anlaşma daha sistemik, daha kurumsal bir çerçevede uygulanmaya başlanırsa, evet, enerji ve finansal piyasaların beklediği gerçekleşir ve bir rahatlama meydana gelir. Bilmiyorum Amerikan borsalarını takip eden var mı? Şu an Amerikan borsaları bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir spekülatif hareket değil, aslında bir istikrarsızlıktır. Şu an Amerikan cenahında bu konu çok önemli. Çünkü Amerikan ortalama vatandaşın emekli ikramiyeleri şu an Amerikan borsalarında 401B çerçevesinde. Bu bir kanundur, vergiden muaftır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ateşkes kararlarının veya savaş kararlarının mümkün olduğunca borsayı etkilememesi genellikle istenir. Bu nedenle de devletler çoğunlukla cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra bu tür kararlar alır. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İran, ki İran bu durumun gayet farkında, enerji ve finansal piyasalar üzerinden bu meseleyi daha sürdürülebilir, yönetilebilir kılmak istiyorlarsa bu anlaşmaya sadık kalmaları gerekir. İlk 60 gün içerisinde ben Amerikalıların mevcut güçlerini orada bulundurmasının, kalıcı bir anlaşmanın imza altına alınmasının müteakip net olarak bölgeden çekilmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ola ki İran Amerikalıların beklemediği bir eylemde bulundu. Nedir? Ben Körfez'de kontrollü bir geçiş ilan ettim dedi veya ücret talep etti veya bu gemilere yönelik geçişi engelleyecek ama tamamen yasaklamayacak veya kapatmayacak engelleyici tedbirler aldı. O takdirde büyük bir ihtimalle bu ablukalar farklı şekilde Amerikalılar tarafından uygulanabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma çözümünde biliyorsunuz karşılıklı adım atma esastır. Bir tarafın bir adım atması daha sonra diğer tarafın benzer adımı benzer bir şekilde belki farklı bir yöntemle tekrar etmesi beklenecek. Ancak eğer bu sürecin net olarak detayları ortaya konmamışsa yani somut bir şekilde o metin içerisine yazılmamışsa yanlış anlamalar her zaman müsaittir. İnşallah bu metin içerisinde kimin hangi zamana takvime göre nasıl bir adım atacak karşılıklı olarak uzlaşıyla bir şekilde bir sonuca vardırılır.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
0: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansta dile getirdi.
3: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
0: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
1: Yurt içi gündem başlıklarıyla devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda, talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli karar aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan, göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
6: Genel Başkan'la Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bundan ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
4: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
7: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
1: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti, DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında bununla birlikte 3 bayramları yapılmayan ziyaret de bu kez gerçekleşti.
4: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
8: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
9: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
4: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
10: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
11: İlk kez mecliste bayramlaşmayı tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
4: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
12: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
4: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
13: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
14: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
4: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
15: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
1: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda ise 5 bin lira düştü.
4: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban bayramının ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
16: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
17: Fiyatlar insin diye geldik.
18: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
16: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
19: 1000 lira da denmez.
20: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
21: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
4: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçük başlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
22: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
4: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
23: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik.
2: Tekrar koç getirdik. Bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
17: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen sene göre bugün biraz daha iyi.
1: Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
4: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in açık hava müzesini andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıra vertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
20: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Cami.
4: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
23: Vallahi şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
4: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
24: Muazzam bir şehir. Çok memnunum. Yani herkes de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
4: Burası da Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
25: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
4: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
1: İstanbul'da bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktalarından biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesi oldu. Kentin en eski hayvanat bahçelerinden biri olan bu parkta hayvanlar serbestçe dolaşabiliyor. Çocuklar kafes arkasından değil doğrudan temas kurarak hayvanlarla oynayabiliyor.
4: Meraklı bakışlar, heyecanla uzatılan yemler. İstanbul'da bayramın renkli adreslerinden biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesiydi.
26: Buraya sürpriz geldik, çok sevdim. Lemurları şimdi besliyorum, az önce de beslemiştik. Genepikleri besledik.
27: Zürafayla.
28: Atları besledim, hayvanat bahçesini gezdim. Çok eğlenceliydi.
29: Gelecek misin? Evet. Ama korkma.
30: Burası 40 senelik, aslında İstanbul şu an en eski hayvanat bahçelerinden biri. Çoğu hayvan serbest dolaşıyor. En özel tarafımız o ya. Onu korumaya çalışıyoruz. İnsanlarla interaktif. Özellikle çocukların küçük yaştan itibaren dokunarak keşfetmesi. Çok kıymetli bizim için.
4: Kimi ilk kez bir lemur gördü. Kimi en sevdiği hayvanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aydın Erde bayramda doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini sürdü.
31: Bayram için geldik. Kızlarımızı gezdirmeye geldik. Hayvanlara baktık.
4: Çocuklar kadar büyükler de bu atmosferin tadına çıkardı.
32: Bugün çok eğlendik. İşte bütün şeyi gezdik, hayvanat bahçesini.
33: Zürafayı gördük, deveyi gördük, lamayı gördük. Zürafayı besledik genişimde.
4: Bu parkın bir başka yönü daha var. Yaralı bulunan hayvanlar burada tedavi görüyor.
0: Geçen sene de iki tane geldi, yaralanmıştı ve annesi tarafından terk edilmiş, köpekler ısırmış. Birinin adı İstanbul, birinin adı Hazan. Onu büyüttük biberonla, besleyip gece gündüz demeden buraya bıraktık.
4: Bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini üstlenen merkez, kuş ve sürüngenlerin aralarında olduğu yüzden fazla türe ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bayram boyunca hayvanat bahçesinde dua ile iç içe keyifli vakit geçiriyor.
1: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.
4: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
3: İş yerlerin su bastı. Burada dükkanlar da buradaki gördüğün gibi hepsi sular altta, karşı taraf öyle.
4: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
1: Bayramın geri kalan günlerinde ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. Peki sıcaklıklar düşecek mi ve hangi yerler etkilenecek? Bunun için de NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
5: Batı Karadeniz'de başladı, Bolu'da, İç Anadolu'da, Afyon, Kütahya, Denizli tarafında. Hatta şu anda Kırklareli'nin bazı köylerinde doluyla birlikte, hatta iri taneli doluyla birlikte yağmur var. Tabii her yerinde değil, yani Kırklareli'nin tamamı da değil ama bazı köylerinde etkili oluyor. Şu anda izleyicilerimizi uyaralım. Bulunduğunuz yerde güneşli bir hava olabilir saat itibariyle ama öğleden hemen sonra ya akşam işte, akşam saatlerinde sizin bulunduğunuz yerlerde de sağanak yağmurlar olacak. Özellikle dere havalarından ve dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Eğer pikniğe gitmişseniz, öyle bir planınız varsa o birden hava kapanacak ve gök gürültüyle birlikte şiddetli yağmurlar da gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. İstanbul'da da bugün ilçe ilçe sağanak yağmur göreceğiz. Yer yer 10 ile 20 kilogram arasında yağmur düşebilir. Marmara genelinde var. Hatta İzmir ve Bodrum'un bile bazı ilçelerine yağmur yağabilir. Adana, Hatay, o bölgedeki yağışlar şiddetli. İç Anadolu'dakiler şiddetli. Kayseri, Sivas, Tokat, bu bölgelerdeki yağmurlar kuvvetli olacak. Yani kuvvetli dediğimiz yer yer 20 kilogram yağıyor ama bazı noktalara 60 kilogram hatta 80 kilogram düşebiliyor. Yine altına çizelim, kentin tüm ilçelerini etkilemiyor bu yağışlar. İki ilçesine 3 kilogram yağarken bir ilçesine 80 kilogram yağabiliyor. Özelliği bu yağışların tüm Karadeniz hattında olacak. Yıl olduğunda özellikle Doğu Karadeniz'de, yani Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Rize, Artvin tarafındaki yağışlar çok şiddetli. Yine yarın için Doğu Karadeniz'de dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü derenin bir bölümünden taşıyacak su büyük bir alanı, büyük bir alanda sele neden olabiliyor. Bu arada yarın daha serin bir hava olacak. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16-17 derece kadar düşecek. Çünkü rüzgar buz çiftlerinden soğuk esecek. Tabii bu serinleme Ege'ye kadar ulaşacak. Yani Bodrum'a, İzmir'e kadar ulaşacak. Bugüne göre 3-4 derece en azından daha düşük bir hava var. Bayram haftasının en serin günü Cuma olacak. Sonraki günlerde yağışlarımız var. Şunu da eklemek istiyorum. Haziran ayında yağışlı geçebiliriz. Mayıs kadar çoğu gün yok ama Haziran'da da bu şiddetli yağmurları görme ihtimalimiz çok yüksek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: NTV Radyo.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: Reklam.

0: Gözlerimizi kapattığımızda bizi yüzyıllar öncesinin İstanbul'una götüren pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde hoş geldiniz Yaprak Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi 10 Nisan'da müthiş bir albüm çıkardınız. Zamansız evet. Albümü. Onu konuşacağız ama ve sizin müzik yolculuğunuzu da konuşacağız ama önce bir klasik bayram mesajı konuşması yapalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız? Bu yeni çalışmayla birlikte bir koşturmacalar da var. Evet, nasıl geçiyor bugünler sizin için?
1: Keyfim yerinde çok şükür. Malum bayram heyecanı ve güzelliği de var, neşesi de var. Albüm sonrası da tabii bir hareketlilik oldu ister istemez ve hani geri dönüşleri de çok güzel ve çok mutlu oluyorum. Çünkü uzun zamandır klasik bir şeyler okumamı çok istiyordu dinleyici. Şimdi böyle bir albüm yapmış olmak ve hani asıl eğitimini aldığım eserlerin, asıl kaynağın sunulduğu bir arşivlik albüm yapmış olmak benim için çok heyecan verici. O yüzden çok mutluyum.
0: Harika. Şimdi Zamansız albümünde Dede Efendi'den Itri'ye 17 eser var.
1: Evet.
0: Ve tıpkı radyonun ilk zamanlarında olduğu gibi canlı bir şekilde
1: evet,
0: icra ettiniz.
1: Evet, hücum kayıt dediğimiz stille yani teknikle diyeyim. Eskiden taş plakların kayıt yapıldığı dönemde de sazlar ve solist stüdyoya girermiş ve bir nefeste şarkıların hepsi okunur çıkılırmış. Yani bir daha hani ay şurası olmadı bir daha alalım böyle bir şansları olmuyormuş. Ben de tamamen eskiye ithafen böyle bir kayıt yapmak istedim.
0: Tabii enstrümanların tınıları işte sizin sesinizle birleşmesi hepsi bir arada gerçek bir müzik dinleniyor aslında
1: çok
0: değil mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Üstünde oynanmadan.
1: Yani evet. Yaşayan bir şey
0: yaşayan
1: aslında
0: bir müzik.
1: Çok canlı bir müzik.
0: Peki nasıl çıktı bu fikir? Böyle bir albüm yapalım diye nasıl karar verdiniz?
1: Yani şöyle benim zaten uzun zamandır az önce de dediğim gibi klasik eserlerden oluşan bir albüm yapma fikrim hep vardı. Ama zamanlık oluyordum. Çünkü ben genelde ruh halime göre stüdyoya giriyorum ve ruh halime göre eserleri seçip okuyorum. Biraz öyle hani akışa bırakıyorum kendimi müzikal anlamda. Sonrasında o dönem gelişen bir üniversitede hocalık yapıyorum aynı zamanda ve o üniversitenin kampüsünde tekrar hayat bulan bir yalı var. Gazi Osman Paşa'nın olduğu söylenen ve eski dönemde orada yaşadığı bilinen bir yalı. Onu tekrar ihya edilmesiyle birlikte bir albüm yapma fikri çıktı ve bana da bunu sundular, benden istediler. Ben de tabii ki büyük bir mutlulukla karşıladım çünkü içinde okuyabileceğim eserleri düşününce bile heyecanlandım yani çünkü o yalıda ne çalar? İşte bakmıyor, çeşmi siyah çalar.
0: Harika.
1: Benzemez kimse sana çalar. Bir de ne çalar? Dede Efendi çalar yine bir gün Nihal. Yani
0: evet.
1: Oranın ruhunu ve atmosferini de düşününce böyle bu albüm beni çok heyecanlandırdı. Hatta içinde Gazi Osman Paşa'ya ithafen Plevne Marşı da var. Dinlemişsinizdir.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde gelişti aslında. Tamamen doğal bir sebeple ve bana böyle bir şey teklif edilmesiyle ben hemen 2 gün içinde bu albümü kaydettim. Hem de video kliplerini çektik 2 gün içinde yine. Şimdi de plak çıkacak. Plağın çıkmasını bekliyoruz. Dijitalde yayında zaten ama.
0: Evet.
1: Öyle yani benim için çok özel bir çalışma oldu hakikaten.
0: Evet, dinleyenler için de öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Siz de bahsettiniz yine bir gün Nihal bakmıyor çeşmi siyah benzemez kimse sana. Şöyle bir düşününce o zamanın şarkıları bambaşka,
1: evet.
0: Yaşanan aşkları bambaşka, o duyguları
1: tabii.
0: İfade ediş bambaşka değil mi?
1: Evet.
0: O sözler arasında dalıp gittiğiniz oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Hatta şey yani bazı eserleri o kadar böyle üzerime dikilmiş bir elbise gibi hissediyorum ki mesela bakmıyor çeşmi siyah onlardan biri.

0: o eserleri icra ettikten sonra böyle sahnede de işte ya da bir stüdyoda kayıttaysam da böyle bir dakika kendime gelemiyorum. Yani başka bir frekansa geçiyoruz herhalde şarkı söylerken. Çok etkileniyorum hem sözlerinden hem melodisinden. O yüzden çok severek yapıyorum zaten Türk müziği icrasını.
1: Öyle de etkisi geçiyor dinleyicilere.
0: Ne güzel, çok mutlu ettin beni.
1: Şimdi aslında biraz sizin yolculuğunuzu da konuşalım istiyorum. Şimdi 90'ların pop müzik patlamasında hepimiz olduğu gibi siz de çok etkilendiniz.
0: Evet.
1: Ama bir anda kendinizi Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buldunuz.
0: Evet.
1: O hikaye nasıldı? Müzik sizi nasıl kendine çağırdı?
0: Yani şöyle, çocukluğumdan beri zaten çocuk korolarında işte müzik öğretmenlerim hep dikkatini çeken bir çocuktum. Hem kulağımın çok iyi olduğunu hem sesimi çok iyi kullandığımı söylüyorlardı. Ben tabii o zaman çok algılayamıyordum. Hani neyi güzel buluyorlar acaba diye böyle kendi kendime şaşırıyordum verdikleri tepki karşısında. Sonrasında ben de işte gençlik döneminde tabii ki pop dinliyordum yani herkes gibi ama kaliteli pop dinliyormuşum. Onu sonradan şimdi fark ediyorum. İşte Tarkan, Kenan Doğulu her yerde bahsediyorum
1: Evet.
0: bundan. Sertab Erener hayranıydım. Sonra üniversiteye hazırlanırken aslında ben sayısal mezunuyum ve biyoloji okumak istiyordum. Bir taraftan üniversiteye hazırlanırken bir hobi olsun diye dedim ki Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gideyim. Hem orada biraz rahatlarım hem şarkı söylemeyi seviyorum. Biraz da Türk müziğini hani öğrenmiş olurum diye düşünerek oraya gittim. Sonra orada aldığım reaksiyon beni biraz böyle bir kendime getirdi. Dedim ki ben herhalde güzel bir sese sahibim ve bu sesi iyi kullanıyorum sanırım. Çünkü duyan böyle yüz ifadesinde inanılmaz bir değişikliğe uğruyordu. Yani ben sonradan anladım hani neye sahip olduğu, bana ne hediye edildiğini sonradan anladım. Ve bir anda fikrim değişti. Konservatuvara girmeye karar verdim. Zaten çok kısa bir sürede hazırlandım bir radyo sanatçısı, bir büyüğümle. O beni hazırladı ve hemen ilk girdiğim sınavda kazandım ses eğitimi bölümünü. Oradan mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu
1: Evet.
0: şekilde gelişti. Yani tamamen yine böyle aslında hislerimin peşinden giderek
1: Evet.
0: konservatuvara gitmeye karar verdim.
1: Gözlerimizi kapatınca işte açılışta da söyledim ya, sizin sesinizle bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. İşte o Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı zamanları. Siz biraz bahsettiniz ama ilk sizde böyle bir tonun olduğunu size kim söyledi?
0: Yani bana ilk söyleyen aslında ilkokuldaki müzik öğretmenimdi. Sabiha Küçük Tüfekçi, hatta dinliyorsa buradan hocama çok selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü o kadar çok ısrar etti ki aileme. Bu çocuk çok özel bir çocuk. Çok özel bir sesi var ve çok özel bir kulağı var. Lütfen konservatuvara gönderin. Lütfen müzikle ilgili bir şey yapsın diye. İlk o fark etti. Sonraki yıllarda da hani yaş aldıkça işte 8-9 yaşından bahsediyorum bu yaşadığım şey. Sonrasında sesim hep böyle olgun bir insan gibi çıkıyormuş. Yani öyle söylüyorlardı. Sonra da lisedeki müzik öğretmenim bunu fark etti. Esra hocam. Esra Güler, ona da buradan selamlar. O da fark edince ben dedim ki yani hani sanırım bu işte bir iş var yani benim
1: Evet.
0: bununla alakalı bir şeyler yapmam gerekiyor. Hatta beni bir ses yarışmasına hazırlamıştı. Orada bir ikinciliğim var. Yani böyle müziğe ısındırdı beni de
1: Evet.
0: lisede o müzik öğretmenim. Ardından da zaten bir şekilde çekildim oraya yani
1: Ne
0: öyle
1: kadar
0: söyleyeyim.
1: önemli müzik öğretmenleri, değil mi? Yani
0: Evet,
1: sanat öğretmenleri diyelim.
0: kesinlikle. Yani
1: Kesinlikle.
0: onların yönlendirmeleri ve bu işin peşini bırakmamaları aslında benim dikkatimi çeken şey oydu yani çocuk yaşta. Çünkü çok algılayamıyorsunuz
1: Evet.
0: ister istemez birçok şeyi. Ailem de hani belki şey dedi hani evet tamam güzel sesi ama belki sıradan biri diye düşünüyorlardı. Annem hatta ilk şey diyordu bana. Önce normal bir mesleğin olsun. Ondan sonra
1: Klasik bir
0: tabii
1: anne
0: tabii Türk
1: garanticiliği.
0: annesi. Ben de diyordum ki anne bu da bir meslek.
1: Evet.
0: Bu da çok zor bir şey ve bunun da çok ciddi eğitim süreci var. Neyse şimdi tabii gurur duyuyorlar. Ama o süreçte mesela yine o kararı verirken çok böyle yarım destek alıyordum onlardan ister istemez.
1: Evet.
0: Korkuyorlardı ne
1: Tabii.
0: yapacak bitirince işte iş bulabilecek mi vesaire. Biliyorsunuz çok zorluklarla çünkü yaşayan konservatuvar
1: Evet.
0: mezunlarımız var. Çok emek verdim, çok çalıştım ve hani bir şekilde o çalıştığım şeyin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hemen alınmıyor, evet uzun bir süreç ama bir şekilde size dönüyor, ona
1: Evet.
0: inanıyorum.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Sizi en çok etkileyen bir ses, bir besteci var mıydı, kimdi? Bize anlatır mısınız?
1: Benim aşık olduğum bir ses Münir Nurettin Selçuk'tur. Zaten okul dönemimde de hep onu dinleyerek, işte hep onun üslubuyla, onun stiliyle şarkıları öğrenmeye, geçmeye başladım. Hatta bana dişi Münir diyen çok insan var dinleyicilerim arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Ardından işte Safiye'yle sevgim çok yüksektir. Müzeyyen Senar'ın bazı kayıtlarını çok severim. Yani çok isim var böyle sayabileceğim ama asıl ana hatta Münir Nurettin Selçuk var.
0: Evet. Sizin kariyer yolculuğunuz da aslında, hani az önce canlı kayıt aldık diye anlattınız ama sizin kariyer yolculuğunuz da böyle bir canlı yayınla başlıyor değil
1: evet,
0: mi? Biraz
1: evet.
0: Oraya da girelim mi?
1: Olur, girelim. Yani o dönemde tabii ben okulda öğrenciyken kıymetli büyüğüm Murat Bardakçı'yla, kendisi hem hocam da sayılır bence. Çünkü her cumartesi Tarihin Arka Odası programında onunla birlikte her hafta yeni bir eser meşk ediyorduk ve o eşlik ediyordu. Ben söylüyordum, tamburuyla çalıyordu. Hatırlar zaten dinleyicilerimiz.
0: Evet.
1: O dönem benim için çok kıymetli bir dönem. Çünkü Murat Bey bana hem şarkı söylemeyi öğretmiştir hem de eski kayıtları nasıl dinlemem gerektiğiyle ilgili çok fazla tüyo verip çok fazla arşivinden kayıt dinletmiştir o dönemde. Çünkü bu imkanı ben okulda bulamamıştım ve hatta orada arşivle karşılaşınca dedim ki ya neler varmış, yani ne kadar zengin hakikaten
0: Evet.
1: bizim arşivimiz. Eser arşivi de çok zengin, yani çok sayıda eser var. Ama bugün mesela eleştirdiğimiz bir konudur bu hep. Bizim işte 100 eser etrafında dönüyor Türk sanat müziği dedikleri şey, aslında klasik Türk müziği olan. O yüzden ben hep böyle eski okunmamış eserleri bulup çıkartmaya, ondan öğrendiğim şekliyle. İşte yine eski kayıtlarda sevdiğim seslerden biri okuduysa onları bazılarını notaya almaya başladım. Ve bu şekilde hep böyle hani arkeolojik bir çalışma gibi aslında.
0: Evet.
1: Okunmayan ama aslında dinleyiciyle buluştuğunda bir reaksiyon oluşturacağına inandığım eserleri hep böyle okumaya çalıştım. Radyoda da aynı şekilde yine uğraşıyorum çıkartıp okumaya. O dönem benim için çok kıymetli oldu. Çünkü bana birçok şeyin anahtarını aslında Murat Bey verdi. O yüzden onu da buradan saygıyla, hürmetlerimi, sevgilerimi iletmek istiyorum.

0: klasik Türk müziği çok zengin bir makam çeşitliliğine sahip. Sizin en çok rahat ettiğiniz makam hangisi, böyle soralım. Beni anlatıyor dediğiniz bir makam var mı?
1: Şöyle, makamlar aslında çok çeşitli dediğiniz gibi ve her ruh haline iyi gelen bir makam var aslında. Zaten eski dönemde muski ile şifa haneler var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Su ve muski sesiyle şifa verilen yerler. Hı-hı. İnsanların iyileştiği, özellikle ruh hastalıklarına, bazı zihinsel problemi olan insanlara. O yüzden her makamın iyi geldiği bir duygu var. Ben buna inanıyorum. Ama genel anlamda bakarsak hiçbir zaman vazgeçmediğim bir makam Nihavend makamı.
0: Evet.
1: Ve sesime yakıştığını düşündüğüm bir makam. Çünkü böyle biraz hem hüzünlü, biraz neşesi de var içinde ama umutsuz bir hüzün değil yani. Öyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: Umut ışığı olan bir hüzün. Öyle hissettiriyor Nihavend bana.
0: Hı-hı.
1: O yüzden Nihavend diyebilirim.
0: Harika. Peki, türküler de aslında sizin için çok önemli.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Ve böyle çalışmalarınız da oldu. Hı-hı. İki ayrı, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Nedir türkülerin yeri sizin hayatınızda?
1: Türkülerin yeri de şöyle, tamamen genetik bir aktarım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim annem babam Erzurumlu ve Erzurum'da da inanılmaz güzel bir müzik kültürü var, her şehrimizde olduğu gibi. O yüzden sanırım oradan böyle bir yakınlık ve yatkınlık da var. Hançere, işte
0: Hı-hı.
1: ses kapasitesi vesaire. Türküleri de çok yakıştırıyorlar dinleyenler.
0: Evet.
1: Ben de çok keyif alıyorum. Bir de tabii benim eşim de halk müziği sanatçısı.
0: Hı-hı.
1: Onun da etkisi mutlaka olmuştur.
0: Muhakkak.
1: Bu şekilde yani, çok seviyorum türküleri okumayı.
0: Evet,
1: her
0: çok
1: yörenin
0: güzel
1: çünkü,
0: söylemişsiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Yani her yörenin hakikaten farklı bir icra stili ve nasıl diyeyim, duygusu var. Bana iyi gelen yöreler var, öyle diyebilirim.
0: O zaman Yaprak Sayır'ın sesiyle bir türküyle devam edelim.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Münir Nurettin dedik, Safiye Ayla dedik. Bir taraftan bir mirası taşıyorsunuz. Bir taraftan da bugünün gençlerine bu müziği anlatıyorsunuz. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Bize biraz onu da anlatır mısınız?
1: Yani o sorumluluğu taşımadan zaten o bayrağı çok doğru bir şekilde ileriye götürebileceğimize inanmıyorum. O hep derler ya, önce bir ayakların yere bassın. Benim için o ayakları yere basmak demek, o klasiğe, o geleneğe sahip çıkmak demek. Bunu da tabii böyle bir misyoner gibi değil yani. Bunu gerçekten sevdiğim için ben sahip çıkmak zorunda hissediyorum. Çünkü bu vatanın evladıyım ben de. Ama tabii bir yerde her şey ileri gidiyor. İşte teknoloji çağı, her şey çok hızlı. İşte hep anlatıyoruz ya, bir parmak hareketiyle bir anda geçilebiliyor. Evet. Yani ürettiğiniz, belki iki ayınızı verdiğiniz şey bir anda böyle saniyeler içinde yukarıda buluyor kendini. O yüzden de biraz yakalamaya çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama tek kaygımız bu olursa da bu sefer başka yerlerden fire veririz. Ve sanatsal kaygımız biraz sanki ötelenir gibi geliyor bana. O yüzden onu böyle çok dengede tutarak, hatta Caz Muskisi albümünü yapma sebebim de buydu benim. 2018'de yayınlamıştık. Yani cazla Türk müziği bir araya gelse nasıl olur diye bir büyüğüm sordu bana. Ve ben bir anda böyle bir ışık yandı. Aha dedim, muhteşem olur yani. Çünkü o sırada da tanıdığım bir aranjör, besteci, piyanist, caz piyanisti Baki Duyarlar vardı. Baki'ye hemen bu fikri götürdüm ve dedim ki, ya hani Türk müziğiyle caz bir arada ben bir albüm yapmak istiyorum. O çok mutlu oldu. Çünkü zaten Baki Duyarlar'ın babası da TRT geçmişi olan biri. Yani orada ut sanatçısı olan ve çok ciddi müzikal birikimi olan bir babası var. O yüzden hem cazı biliyor hem Türk müziğini biliyor gittiğim kişi. Dedim ki başkası yapamaz bu işi. Ve gerçekten de hani hiçbir şeyin, hiçbir eserin üslubunu, işte kimliğini bozmadan onların aranjelerini yaptı ve öyle güzel bir albüm yaptık.
0: Evet, çok da güzel bir albüm o
1: ve
0: da.
1: Ve başka bir kitleye de ulaştı yani, ister istemez çağı yakalayan bir şey oldu çünkü.
0: Evet. Hep Lütfen şarkısını yazmışlar.
1: Evet.
0: İşte Lütfen şarkısını dinleyin diye böyle altını çize çize.
1: Evet. Yani Lütfen'in tabii başka bir hikayesi de var. Belki biliyorsunuzdur. Yine büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden, kıymetli Devlet Bahçeli'nin bir gün çıkıp bir röportajında kimi dinliyorsunuz dediklerinde, ben işte genç bir hanımefendi var, Yaprak Sayar, onu dinliyorum demesiyle başlayan bir serüveni var o Lütfen'in. Daha sonrasında ben işte bir 3 sene sonra galiba yanına gidip albümümü hediye ettim kendisine. Ve çok mutlu oldu. O da herhalde bana bir jest olsun diye düşündü diye zannediyorum. Bir klip çekti Ankara sokaklarında klasik arabasıyla gezerken, arkada Lütfen çalıyordu. Biraz Lütfen'in popülaritesi aslında oradan da geliyor.
0: Evet. Çok güzel bir hikaye.
1: Aynen.

0: Bunu hep yazmışlar da sizi sahnede çok ağır ve ciddi görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an ben canlı gayet güler yüzlü ve işte sempatik birini görüyorum. Bu Türk müziğinin verdiği bir ağırlık mı bu sahnede böyle görünmek?
1: Ya aslında eskiden daha da ağırdım. Yani öyle olmaya çalışıyordum aslında, bunu itiraf ediyorum. Yani çünkü öyle olmazsam sanki ciddiye alınmayacakmışım gibi geliyordu. Halbuki hiç alakası yok. Bir de bu müziğin bize yüklediği bir şey var. Kesinlikle var. Buna inanıyorum. Ama bir arkadaşımın bir gün bana şunu demesiyle o uykudan uyandım. Çünkü dedi ki, ya dedi, sen normalde çok esprili, gülen, inanılmaz hani neşeli bir insansın. Sahnede sana ne oluyor dedi. Kendine gel. Neden dedi kendini yansıtmıyorsun? Bir an böyle bir uyanış yaşadım ve hakikaten dedim, yani ben sonuçta o an yaptığım işten keyif alıyorum. Çok mutluyum sahnede. Biraz dedim tebessüm etmem gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: O günden beri hep böyle dikkat ediyorum o. Hani daha doğal halimle sahnede olmaya çalışıyorum. O yüzden o değişimi hatta dinleyicilerimiz de söylüyor. Artık hani daha şeysiniz sahnede, rahat. Gün geçtikçe daha farklılaşıyorsunuz diye. Hoşuma gidiyor yani.
0: Tabii o yılların vermiş olduğu bir şey de vardı değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii bir de ben çok küçük yaşta televizyona çıkmaya başladım. Yani Bardakçı'yla çıkarken 21 yaşındaydım. O gençliğin, o toyluğun verdiği heyecan, stres,
0: kesinlikle
1: işte içine kapanıklık, daha hani gelişim çağında neredeyse öyleyken bu kadar ağır bir müzikle çıkıyorsunuz televizyona. Değişik bir dönemdi benim için.
0: Peki şimdi Spotify, YouTube gibi dijital platformlarda sizin eserleriniz. Bir taraftan bu mecraların tüketimi hızlandırdığı söyleniyor ama aslında gençlere ulaşmak adına da önemli bir şey değil
1: kesinlikle
0: mi bu?
1: Kesinlikle önemli. Çünkü biz üretmezsek bu sefer ortada bir kirlilik de oluyor ister istemez. Çünkü herkes şarkı söylüyor ve herkes sanatçı gibi ortaya atıyor kendini. Çünkü imkanlar o kadar fazla ki işte TikTok, Instagram, o kadar çok mecra var ki ister istemez hani mikrofonu eline alan, telefonu eline alan sanatçı gibi geçiyor ekranın karşısına. Eleştirmiyorum yani, bu da bir şey ama bir insan arayıp eğer bunun doğrusu ne diye bulmaya kalksa hani bulamayacak. O kirlilikten bahsediyorum. O yüzden de bence şahsi bir kanal olması gerekiyordu. Ben kendi adıma çok geç açtım aslında. Ama şimdi üretiyorum sürekli, işte video klipler çekiyoruz, kayıtlar yapıyoruz. Hem klasik hem daha işte insanların bildiği eserleri de kaydediyoruz. Ki bir şekilde hani ulaşılabilir olsun diye. Bence bunu her sanatçının Türk müziği icra eden yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, arşiv niteliği de taşıyor aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Yani artık o eski plaklara, taş plaklara ulaşma şansımız
1: hem
0: ne yazık
1: öyle
0: ki
1: bir
0: yok.
1: De şey yani
0: fiziki olarak da.
1: Gidip fiziki olarak da albüm artık alınmıyor yani her şey dijitalde oluyor. O yüzden bence güzel bir şey.
0: Çok da güzel oluyor.
1: Sağ olun.
0: Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Zamansız albümü de bir plak olarak da yayınlayacaksınız.
1: Evet, heyecanla bekliyorum.
0: O da çok güzel bir şey aslında. Bir taraftan da hala o nostaljiyi sürdüren ve aslında sizin tarzınıza da uygun olan bir şey. Yeni çalışmalar olacak mı? Bitirirken bunu da konuşalım.
1: Yani yeni çalışmalar olacak tabii. Başka konser projelerim var yapmak istediğim. Hatta hayata geçmek üzere olan. Yine bu Zamansız albümünün aslında biraz böyle devamı gibi de olacak. Onu hazırlamaya çalışıyorum şu an. Çalışmalar hiç bitmez.
0: Bitmiyor,
1: yani.
0: Evet,
1: her yıl mutlaka bir şey ilham oluyor ve bir şeye vesile oluyor. Çünkü üretmeden ben gerçekten duramıyorum. Yaptığınız işi bir şekilde sunmak istiyorsunuz ve geri dönüş almak istiyorsunuz. Müzik yapmak biraz da öyle bir şey. Ama bunu da çok seriye bağlamadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü o duygu yoğunluğu, duygu birikimi olmadan bir şey üretmek bana çok samimi gelmiyor. O yüzden o hissiyata geldiğim an diyorum ki, ben eşime söylüyorum hemen, benim stüdyoya girmem lazım. Sanırım zamanım geldi diyorum. O da evet evet sen diyor, hemen bir kayıt yap. O şekilde oluyor yani, biraz akışla geliyor aslında.
0: Umarız devamı hemen gelir. Biz de hemen kavuşmuş oluruz o şarkılara.
1: Ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: buralara
1: teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: Geldiniz.
1: Ne demek?
0: Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Bayram mesajınızı da alalım ve öyle bitirelim.
1: Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dileklerinize katılıyoruz. Bayram sohbetlerinde Yaprak Sayar bizimleydi. İyi bayramlar diliyoruz.

0: Dinler.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 7.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Bayramın 3. gününde gelişmelerle tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. İlk haberimizle başlatıyoruz hemen.

0: Değerli izleyenler, Kocaeli, Karamürsel ve Bursa İnegöl'de gece saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İhbarlara yönlendirilen itfaiye ekipleri pompalar yardımıyla suları tahliye etmek için aralıksız çalıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar dereye döndü, sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde de iki ev su altında kaldı. Ev sakinleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri de yolda suyun akışı için kanal açtı. Yağışın yer yer sürdüğü yerlerde tedbirler sürüyor. Yetkililer vatandaşları yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan telefon görüşmesinde kendisini dinleyen hacılara selam gönderdi. Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk hacılara duada bizleri de unutmayın temennisinde bulundu. Hacılarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualarımızdasınız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.
1: İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İran'ın Bender Abbas kentine de saldırılar düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan güçlerinin 5 İran saldırı dronunu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. dronu fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü, savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusuysa Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. Gerek Amerikan Merkez Komutanlığı gerekse İran Dışişleri Bakanlığı karşı tarafın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Körfez ülkelerindense artan tansiyona tepki var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı İran saldırılarını tehlikeli bir tırmanış sözleriyle nitelendirerek kınadı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
2: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran

0: Başkan'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'in anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
2: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansta dile getirdi.
3: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
1: Rusya'dan fırlatılan bir insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi, bir bina hasar aldı. Rusya'nın Ukrayna saldırıları gece boyu sürdü. Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Romanya Savunma Bakanlığı bir Rus insansız hava aracının Romanya hava sahasına girerek güneydoğudaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğünü açıkladı. Binada yangın çıktı, iki kişi hafif yaralandı. Ukrayna'nın Odessa kentinde ise İzmail Limanı hedef alındı. Yetkililer saldırının altyapıyı hedef aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yazısının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. "Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak," dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
3: Genel Başkan'dan Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
1: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, "Hukuki bir engel yok. Mesele de iyi niyet meselesidir," diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
4: "Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz."
0: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez ilk kez gerçekleşti.
1: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
5: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
6: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
7: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
8: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
9: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
10: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
11: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
12: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
0: Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
1: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in Açık Hava Müzesi'ni andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıravertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
13: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Cami.
1: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasanpaşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
14: Valla şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
1: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
15: Muazzam bir şehir.
16: Memnunsunuz.
15: Çok memnunum. Yani herkes de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
1: Burası da Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
17: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
1: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
0: İstanbul'da bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktalarından biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesi oldu. Kentin en eski hayvanat bahçelerinden biri olan bu parkta hayvanlar serbestçe dolaşabiliyor. Çocuklar kafes arkasından değil doğrudan temas kurarak hayvanlarla oynayabiliyor.
1: Meraklı bakışlar, heyecanla uzatılan yemler. İstanbul'da bayramın renkli adreslerinden biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesiydi.
18: Buraya sürpriz geldik, çok sevdim. Lemurları şimdi besliyorum, az önce de beslemiştik. Genepikleri besledik. Zürafayla.
19: Atları besledim, hayvanat bahçesini gezdim. Çok eğlenceliydi.
20: Gelecek misin? Evet. Ama korkma.
21: Burası 40 senelik, aslında İstanbul şu an en eski hayvanat bahçelerinden biri. Çoğu hayvan serbest dolaşıyor. En özel tarafımız o ya. Onu korumaya çalışıyoruz. İnsanlarla interaktif. Özellikle çocukların küçük yaştan itibaren dokunarak keşfetmesi. Çok kıymetli bizim için.
1: Kimi ilk kez bir lemur gördü. Kimi en sevdiği hayvanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aydın Erde bayramda doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini sürdü.
22: Bayram için geldik. Kızlarımızı gezdirmeye geldik. Hayvanlara baktık.
1: Çocuklar kadar büyükler de bu atmosferin tadına çıkardı.
2: Bugün çok eğlendik. İşte bütün şeyi gezdik, hayvanat bahçesini.
3: Zürafayı gördük, deveyi gördük, lamayı gördük. Zürafayı besledik yenişimde.
1: Bu parkın bir başka yönü daha var. Yaralı bulunan hayvanlar burada tedavi görüyor.
3: Geçen sene de iki tane geldi, yaralanmış deve. Annesi tarafından terk edilmiş, köpekler ısırmış. Birinin adı İstanbul, birinin adı Hazan. Onu büyüttük, biberonla besleyip gece gündüz demeden buraya bıraktık.
1: Bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini üstlenen merkez, kuş ve sürüngenlerin aralarında olduğu yüzden fazla türe ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bayram boyunca hayvanat bahçesinde duayla iç içe keyifli vakit geçiriyor.
0: Yargıtay, bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği taşıyor.
4: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
23: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar niteliğinde olup örnek bir karardır.
4: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
24: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
25: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
4: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
24: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
23: Sürekli iş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkate alacaktır.
24: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
26: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şey yok yani.
24: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
25: Yok yok, boşanmam. Kocam çok severim.
0: Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun ve titiz bir test programı yürütüldüğünü söyledi.
1: Milli elektrikli hızlı tren üretiminde kritik bir aşama daha geçildi. Test sürüşlerinde hız saatte 240 kilometreye ulaştı. Test sürecine ilişkin açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
27: Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hıza ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretimi, Türkiye Raylı Sistem Araçları anonim şirketi tarafından yerli imkanlarla yapılıyor. 577 yolcu kapasiteli 8 araçtan oluşan setlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemleri bulunuyor. Bakan Uraloğlu, tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Trenlerde engelliler için 2 yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeli yolcuların platforma ve trene rahat ulaşmaları için özel asansörlerin bulunduğu bilgisini de verdi.
0: Milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır seri üretim sürecinin başladığını duyurdu.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'da önemli bir aşama daha geride kaldı. Füzeler doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin yerli hava füze programı Gökdoğu kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik hava muharebe kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze ailesi F-16'lardan Kaan'a kadar birçok platformda kullanılacak şekilde tasarlandı. Test süreçleri tamamlanan iki füze için seri üretim süreci başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
27: Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.
1: Bozdoğan, görüş içi hava hava füzesi olarak geliştirildi. Yani pilotun hedefi doğrudan görebildiği yakın mesafeli hava muharebelerinde kullanılacak. Gökdoğan ise görüş ötesi hava hava füzesi sınıfında yer alıyor. Bu sistem pilotun hedefi çıplak gözle görmeden radar verisiyle çok uzak mesafeden vurmasına imkan tanıyor.
0: İsviçre'de bir tren istasyonunda bıçaklı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın adresi Winterthur kenti. Tren istasyonunda meydana gelen olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Videoda bıçaklı bir kişinin istasyonda bağırarak koştuğu görülüyor. O esnada çevrede küçük çocukların olduğu da görüntülere yansıdı. Polisin verdiği bilgiye göre olayda en az 3 kişi yaralandı. Yerel basında ise saldırganın yakalandığı bilgisi var. 31 yaşındaki saldırganın İsviçre vatandaşı olduğu belirtiliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer saldırıyı terör eylemi olarak niteledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk restoran müdürü aniden yola fırlayan çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Wimbledon bölgesinde yaşanan olayda ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halinde olan motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını fark eden bir Türk restoran müdürü Onur İnci saniyeler içerisinde harekete geçti. İnci hızla koşarak çocuğu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Türk restoranın müdürü İnci, küçük çocuğu güvenli alana itmeyi başarsa da motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. İnci, olay sonucu omzundan yaralanırken küçük çocuksa kazadan yara almadan kurtuldu. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 7 kişi define aramak için girdikleri mağarada 20 Mayıs'tan bu yana mahsur. 7 defineciden 5'ine ulaşıldı ancak mağaradan çıkarılmaları için de ayrı bir operasyon gerekiyor.
1: Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Farklı ülkelerden kurtarma ekipleri kayıp 7 kişiden 5'ine ulaşmayı başardı. 7 Laos vatandaşı 20 Mayıs'ta başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki terk edilmiş bir altın madenine girdi. Altın bulmak için girdikleri madende aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. Altın arayan 7 kişiden 5'ine yerin yaklaşık 300 metre derinliğindeki bir mağarada ulaşıldı. Görüntülerde sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. Taylandlı kurtarma ekibinin lideri 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak hemen dışarı çıkarılamayacaklarını duyurdu.
5: Bulduğumuz 5 kişiyi henüz dışarı çıkaramıyoruz. Çünkü çok dar bir geçitten geçilmesini ve su altında dalış yapılmasını gerektiren bir bölgede mahsur kaldılar.
1: Kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etmeye çalışacaklarını söyledi. Böylelikle güvenli bir geçit açılarak mahsur kalanların kurtarılmasının sağlanabileceği belirtiliyor. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.
0: Sırada gazeteler var değerli izleyenler. İlk olarak Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Sabah gazetesinden sizlere okuyacağımız ilk başlık. Şaibeli Kurultay'da oy pusulası itirafı demiş gazete. Ağbaba ve Özel'in kara kutusu Turgut Koç'un ek ifadesi Kurultay davasına bomba gibi düşmüş Sabah gazetesine göre. Rüşveti alan delegeler oy pusulasının fotoğrafını gönderdi diyen Koç. Kirli para trafiğinde yeni itiraflarda bulundu diye aktarıyor okuyucusuna. Ve yine Sabah gazetesine göre burada yazılan iddialarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm kozlar Kılıçdaroğlu'nun elindeymiş. Bir sonraki başlığımız Fatih Ruhu 573 yıldır ayakta. Dünya tarihinin seyrini değiştiren, Bizans'ın 1000 yıllık hakimiyetine son veren İstanbul'un fethi 573 yaşında diye aktarıyor gazete. Değerli izleyenler, bu sayfadan bir haber daha büyütebil. Karadeniz gazından 2 milyar dolar geldi demiş. 6 milyar metreküplük üretimle 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi ise enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı diye aktarmış. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Bir sonraki sayfamız Milliyet gazetesi. Burada ilk olarak Sinan'ın Selimiye sırrı başlığını görüyoruz. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. Şöyle bakıyorum, 451 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta dururken statik hesaplamaların olmadığı dönemde yaptığı eserler yüzyıllardır ayakta duruyor demiş. Sinan'ın Öklid'i örnek aldığını söylemiş Profesör Doktor Diker. Bir sonraki başlığımız bu sayfada tehdide doymuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığını açık bıraktı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor demiş gazete. Ve yine uzlaşı iddiası, Amerikan merkezli Axios internet sitesi, haber sitesi, Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlatılması konusunda anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Trump'ın mutabakata henüz nihai onay vermediğini öne sürdü demiş. Ve bu da bir cümle, tek bir cümle olarak yazılmış. İsrail bayram demedi. İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine tahliye uyarısı yaptıktan sonra şehirdeki Hizbullah altyapısına yönelik yeni saldırılar başlattı diyor Milliyet gazetesi. İstanbul'da özlenen tablo, Kurban Bayramı dolayısıyla başta Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunluklar oluştu. İstanbul'da kalanlarsa adalara akın etti. Her gün yüzlerce kişinin saatlerce trafikte sıkıştığı ana arterler boş kaldı demiş ki İstanbul'da kalan varsa hakikaten bu durumu, şu fotoğraftaki durumu birebir yaşamıştır. Ben en azından yaşadım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının yaz aylarında Türkiye'yi de etkisi altına alabileceğini belirtti demiş Avrupa sıcağı bize geliyor başlığıyla. Hürriyet gazetesi 66 yıldır böyle su görmemiştik demiş büyük puntoyla attığı başlıkta. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranı %75'ler civarında. Bazı barajlar %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birisine dönüşebilir demiş. İyi yönetilmeli, çok iyi yönetilmeli diyor. Fazlası değil, yani şimdi bugün fazla diye değil, yarın öbür günü de düşünerek ve fazlayı da iyi yönetme anlamında. Burada değerli izleyenler, sırada şurada salı çıkmazı başlığını, evet. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi demiş gazete. Milletvekillerine yazı gönderen Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in yakın kurmaylarından Grup Başkan Vekili Emir Kılıçdaroğlu'nu arayıp grup toplantısının yer ve saatiyle ilgili tasarruf sahibi olmadığı tepkisini gösterdi. Anlaşma beklenirken karşılıklı vurdular. Müzakereler başarılı gidiyor denirken Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde ibre tekrar çatışmaya döndü demiş gazete. Amerika İran'ın Hürmüz kıyılarını bombaladı. Tahran kuvvetteki Amerikan üssünü vurdu. Bu arada değerli izleyenler, Amerikan basını anlaşmanın, iki ülkenin anlaştığını ancak Trump'ın onayının beklendiğini iddia etti. Haberi burada da yer bulmuş kendisine. Bir sonraki sayfaya geçelim. Yeni Şafak gazetesi, Türkse yardıma gelmiştir diyor. Nairobi sokaklarından yükselen ses. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye. Kenya'da da hayırla yad ediliyor. Türkiye çamurlu sokaklarda yalnızca ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırmıyor. Unutulmuş insanlara yeniden onur, aidiyet ve kardeşlik hissi kazandırıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Gazze'de işgal genişliyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Son 48 saatte şehrin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Gazze şeridinde işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatı verildiğini açıkladı demiş. Afette kesilen internete para cezası diye de bir başlığımız var. İnternet erişiminde yeni bir dönem başlıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hayata geçireceği yeni modele göre operatörler altyapı yatırımlarının yanında uygun fiyatlı, kesintisiz hizmet sunmakla mükellef olacak. Afet ve acil durumlarda hizmet veremeyen operatöre yüksek para cezaları kesilecek. Tekrar edelim. Afet ve acil durumlarda hizmet veremeyen operatöre yüksek para cezaları kesilecek demiş. Hani bu acaba şeyi de kapsıyor mu? Allah göstermesin, deprem olduğu zaman biliyorsunuz herkes, hepimiz birbirimizi arıyoruz. Ciddi manada bir ulaşım problemi yaşanıyor. Herhalde ona ilişkin bir şey olabilir. Ayrıntıları ilerleyen günlerde hep beraber paylaşacağız yine. Cumhuriyet gazetesi siyasette mutlak butlan bayramı başlığını atmış. Parti ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu yönetimiyle AKP'li isimler birlikte hizmette anlaştı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları AK Parti ile 3 bayramlık araya son verdi. İki partinin karşılıklı heyetler arası bayramlaşmasında iç cephe ve dış cephe mesajları öne çıktı demiş gazete. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 2025'teki iki bayramda hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmamıştı. Şeker Bayramı'nda ise AK Parti ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu kanadı ilk ziyaretini de AK Parti'ye yaptı diye yazmış Cumhuriyet Halk Partisi. Bu sayfadan bir başlık daha, istihdam krizi kapıda. Dedim ama yanlış yeri büyüttüm. Evet, bayramda bile katletti. Asıl başlığımız bu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi. Gazze'de onlarca Filistinliyi katleden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini operasyon bölgesi ilan etti. Tarihi Sayda kentinde birçok yerleşim yeri havadan bombalandı. Bayramda bile katletti diyor gazete. Burada bu arada hani istihdam krizi kapıda, orası değil de asıl okuyacağımız başlık ama şöyle aktarmış gazete. Dünya yapay zekaya göre yeniden şekillenirken Türkiye düşük teknoloji yatırımından vazgeçmiyor demiş haberin açıklamasında. Akşam gazetesi vizede global vurgun demiş, büyük puntoyla attığı başlıkta. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFS Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü. Lighthouse Reports'un raporu, Avrupa Birliği Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadelerine dayandırıldı. Raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili şu usulsüzlükler sıralandı. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlıyor. Kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşılmasında ihlaller var. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevular bloke edilip sonradan satılıyor iddiaları varmış bu şirket hakkında. Değerli izleyenler, uzay yolunda güç birliği TürkSat ile Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzaladı. İlk hedef ulusal fırlatma sistemi yapımı süren TürkSat 7A uydusunun 2029'da Türkiye'nin kendi fırlatma sistemiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor demiş 2029'da. Posta Gazetesi'ne geçeceğiz şimdi. Çelik Kanatlar onlara emanet. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim alan 149 öğrenciden 43'ü kız. Gökyüzündeki yerlerini almak için zorlu uçuş eğitimlerinden geçerek Türk havacılık sektörüne hazırlık yapıyorlar. Öğrenciler tek motorlu ve çok motorlu uçaklarla şimdiden uçuş deneyimini ediniyor demiş. Çelik Kanatlar onlara emanet başlığıyla birlikte. Hemen yanında madalya avcısı, Çubuk Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Melisa Liva Darka, ablası Esile Elif Darka'nın judo antrenmanlarını izleyerek 7 yaşında judoya başladı. Melisa Liva yaklaşık 4-5 aylık eğitimin ardından Ankara'da katıldığı ilk turnuvada birinci oldu. Son bir ayda ise birisi uluslararası turnuva olmak üzere 5 altın madalya kazandı demiş Posta Gazetesi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Türkiye, su riskine karşı önlem almak için su politikalarında değişikliğe gitti. Peki bireyler bu politikalara destek olmak için ne yapmalı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'a sorduk.
5: Öncelikle şunu söylerim, bireylerin su kullanımı açısından artık bugüne kadar yapılan açıklamalardan etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü çeşmeyi açtıkları zaman suyun gelmediği durumda doğrudan etkilenecekler. Ama bir şeyi ifade ederek burada katkıda bulunmaya çalışalım su yönetimine, kirletmesinler. Yani Türkiye'de suyun miktar olarak yönetiminin yanı sıra kalite olarak da yönetimine ihtiyacı var. Neden? Çünkü büyük bölümü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın raporları dikkate alındığında batı bölgelerimizde yer alan nehirlerin büyük bölümü 3. ve 4. derecede kirlilikle karşı karşıya. Sonuç itibariyle sanayide fabrikanın başındaki de bir birey, aynı zamanda işte daha fazla gübre kullanarak yaygın kirliliğe sebep olan da çiftçimiz de bir birey. Onun dışında yine mutfakta kullanılmış yağların çeşmeye dökülmemesi konusunda dikkatli davranması gereken de bir birey. Bu anlamda baktığımızda benim önerim su kaynaklarının kirlenmemesi. Çünkü aşırı kirliliğe doğru gidiyoruz ve Avrupa Birliği hala bu sorunu aşamadı. Ve bu nedenle de çok radikal önlemler alma çabası içerisinde bugünlerde konuşuluyor. Türkiye'nin mevcut durumundan daha geriye gitmemesi kirlilik açısından. Bu açıdan bireylerimizin tabii önce miktar olarak suyun korunmasına, daha sonra da kalite olarak suyun korunmasına verdikleri önemi arttırmaları gerekiyor. Bu açıdan da bir düşünce değişikliğine, düşünce devrimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın doğrultusunda toplumsal olarak suyumuza sahip çıkarsak hep beraber sonuç alacağız gibi görünüyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: NTV Radyo. Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam. NTV Radyo.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının güçlü kalemlerinden E.M. Forster'ın En Uzun Yolculuk isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Hasan Fehmi Nemli çevirmiş. Edward Morgan Forster 1879 Londra doğumlu. King's College Cambridge'de önce klasik filoloji, daha sonra tarih eğitimi gördü. Kolejiyle hayat boyu bağını koparmayan Forster, olgunluk döneminde fahri öğretim üyeliği aldı ve dersler verdi. İlk 4 romanı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yayımlandı. Savaş yıllarında İskenderiye'de Kızıl Haç yararına görev yapan Forster, savaş sonrasında Hindistan'a gitti. Bu ülkeye yaptığı seyahatlerin edebi bakiyesi ünlü romanı Hindistan'a Bir Geçit oldu. Forster bir edebiyat eleştirmeniydi. Çeşitli süreli yayınlara incelemeler ve denemeler yazdı. Cambridge'de edebiyat üzerine verdiği bir dizi dersi roman sanatı adıyla kitaplaştırdı. 1970 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden Forster'ın eserlerinden bazıları Meleklerin Uğramadığı Yer, Kutup Yazı, Manzaralı Bir Oda, Morris, Cennet Dolmuşu, Howard's End. Bugün sözünü ettiğimiz En Uzun Yolculuk, E.M. Forster'ın erken dönem eserlerinden. Forster bu romanında bireyin tercihleriyle toplumsal beklentiler arasındaki çatışmayı ele alıyor. Çocuk yaşta kimsesiz kalan Ricky Elliot, üniversite hayatına büyük umutlarla başlar. Yazar olmak istemektedir ve fena sayılmayacak bir edebiyat yeteneği vardır. Fakat yılları kendi halinde bir üniversite öğrencisi olarak geçer gider. Agnes'le evlenmesinin ardından sıradan bir okulda öğretmenlik yapmaya başlar. Ricky, Cambridge'in konforlu tek düzeliğinden evliliğin karmaşık gerilimlerine, dostluğun sağladığı güvende olma hissinden aile sırlarının karanlığına uzanan bir yola girer. Yazar olma arzusu giderek sönümlenir ve gelenekselliğin yüksek duvarları karşısında hayallerinden bir bir vazgeçer. E.M. Forster'ın biyografisinin yazarı, eleştirmen ve akademisyen Philip Nicholas Furbank, En Uzun Yolculuk için Forster'ın kendi özel acılarını tüm çıplaklığıyla ortaya serdiği bir kitaptır, diyor. Doçent Doktor Işıl Uzun'un Kendini İyileştir isimli çalışması Hay Kitap'tan yayımlandı. Işıl Uzun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Ulusal ve uluslararası mecralarda yayımlanmış çok sayıda makalesi olan Doktor Uzun, halen Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Doktor Işıl Uzun'un sağlıklı yaşam konusunda hareket noktası self-healing yaklaşımı. Kitapta ifade edildiği üzere self-healing, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve zihinsel dönüşüm tedavilerini kapsayan ve iyileşmenin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir öğreti. Kendini iyileştir, temelde bir halk sağlığı kitabı. Doktor Işıl Uzun'un çalışmasında, son yıllarda dünyada ve ülkemizde her yaş grubunda hızla artan kronik inflamasyon ve buna bağlı hastalıkların biz farkında olmadan nasıl geliştiği ele alınıyor ve yanı sıra bu hastalıkların self-healing yöntemiyle nasıl önlenebileceği, iyileştirilebileceği anlatılıyor. Japon yazar Tomoka Shibasaki'nin Akutagawa ödüllü romanı Bahar Bahçesi, Gutenberg yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Arina Rengin Petek çevirmiş. Eşinden boşandıktan sonra Tokyo'da yeni bir hayata başlayan Taro, yakında yıkılması planlanan bir apartman dairesinde yalnız yaşamaktadır. Bu sırada üst kat komşusu Nishi ile aralarında alışılmışın dışında bir arkadaşlık başlar. Nishi'nin oturdukları apartmanın yanındaki mavi eve duyduğu tuhaf saplantı, Taro'ya yeni bir dünyanın kapılarını aralar. Nishi'nin Bahar Bahçesi adlı bir fotoğraf kitabında keşfettiği bu gizemli ev, kısa süre içinde ikisinin de hayatlarının odak noktası haline gelir. Nishi'nin takıntısı, Taro'yu da sonu belirsiz bir maceraya sürükler. Tanıtım metninde, Bahar Bahçesi bir yandan sıradan gündelik anların içindeki dramatik gerilimi yansıtırken, diğer yandan modern kentte insanların birbirlerine ne kadar yakın ama aynı zamanda ne kadar uzak olduklarını gösteriyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
11: Reklam.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
14: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
16: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.
20: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
21: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: Reklam.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Muga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni vidi göz.

0: ödemelerde varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Reklam.
2: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
1: Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Saatler 8 oldu. Haberlerle yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Yozgat'ta 3 yaşında çocuk kayboldu. Aramalar sonucunda çocuk sağ olarak bulundu. Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce dün akşam saatlerinde kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gönüllülerin de desteğiyle Alameddin Yaylası çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çocuk aramalar sonucu sağ olarak bulundu.

0: Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı. Yetkililer İzmail limanına düzenlenen saldırıda altyapının hasar aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
1: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
2: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
3: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
4: Geçecek. Bu günlerde geçecek inşallah.
5: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
6: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
7: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
8: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
9: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda, talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
11: Genel Başkan'la Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
1: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına

0: özgürüysen hukuki bir engel yok. Mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
1: Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'da Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
3: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'nin anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler sürüyor. Son olarak haber sitesi Axios, Amerika ile İran'ın anlaştığını fakat Başkan Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu. Bölgedeki son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan değerlendirdi.
4: Şu an bir mutabakattan bahsederken dün biliyorsunuz İran'ın kuvvetli bir Amerikan üssüne saldırısını düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Onun öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı konuşuluyordu. Dolayısıyla şu an için böyle bir mutabakata varılmış olması tabii ki umut verici. Ama ne kadar tutarlı ve devam edilebilir yani sürdürülebilir o konuda biraz şüpheler var. Ama geldiğimiz aşamada en azından tarafların iletişim halinde olması dolaylı veya doğrudan en azından bir metin üzerinde konuşuyor olması tabii ki umut verici. Neden? Artık Körfez'de meydana gelebilecek her bir gelişme İran'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de aşmış durumda. Büyük bir ihtimalle şu an itibarıyla ekilmiş olan tohumlar önümüzdeki 3-5 ay içerisinde eğer tedbir alınmazsa menfi bir etkiyle küresel piyasalarda bir dalgalanmaya yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın bir iki günlük düşünmeyi istemesi evet belki karar verme açısından önemli. Belki kendi ekibiyle oturup sonuçları konusunda bir etki analizi yapacaklar. Çünkü burada strateji geliştirme ve karar almada bir yöntem vardır. Bir karar almadan önce etkilerini baştan sona farklı projeksiyonlarla ortaya koyarsınız. Muhtemelen Amerikan tarafı bir beyin fırtınasıyla bu süreci gerçekleştirecek. Ama geldiğimiz aşamada Trump mevcut koşulların dikte ettiği gerçekler nedeniyle böyle bir anlaşmayı kabullenmek zorunda. Eğer ola ki o anki psikolojik durumuyla reddederse veya İran ola ki yeni bir girişim yaparsa, o takdirde o projeksiyonlar, alternatif öngörüler büyük bir ihtimalle daha kötü durum senaryolarına doğru kayabilir. Yeni bir gelişme şu olabilir. Sahada tarafların kontrol edebildiği ve edemediği dinamikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin şu an itibariyle İran'a yönelik başlatabileceği münferit herhangi bir saldırı veya bir alabileceği karar burada ne Amerikalıların ne de İranlıların bekleyebileceği bir gelişme olurdu. Veya İran'ın sahilde bekleyen unsurlarından bir tanesi, eğer ola ki bir saldırı düzenleyip bir Amerikan askerinin hayatına mal olursa, o takdirde istenmeyen bir gelişme, bir erin belki de hiç kontrol edilemeyen bir anda yanlış bir hareketine tabi olarak gelişecek. Dolayısıyla burada istenmeyen gelişmeleri önlemek açısından bir taraftan her iki tarafın da bu siyasi iradelerini açıkça dile getirmeleri, bu niyetleri açıkça ortaya koymaları ve kendi müttefiklerine veya mevcut koalisyonlarına veya kendi unsurlarına bu niyeti açıkça ilan etmeleri gerekir. İşte bu noktada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Geçmiş ateşkesten eğer ders çıkarılır da bu anlaşma daha sistemik, daha kurumsal bir çerçevede uygulanmaya başlanırsa, evet, enerji ve finansal piyasaların beklediği gerçekleşir ve bir rahatlama meydana gelir. Bilmiyorum, Amerikan borsalarını takip eden var mı? Şu an Amerikan borsaları bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir spekülatif hareket değil, aslında bir istikrarsızlıktır. Şu an Amerikan cenahında bu konu çok önemli. Çünkü Amerikan ortalama vatandaşın emekli ikramiyeleri şu an Amerikan borsalarında 401B çerçevesinde. Bu bir kanundur, vergiden muaftır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ateşkes kararlarının veya savaş kararlarının mümkün olduğunca borsayı etkilememesi genellikle istenir. Bu nedenle de devletler çoğunlukla cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra bu tür kararlar alır. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İran, ki İran bu durumun gayet farkında, enerji ve finansal piyasalar üzerinden bu meseleyi daha sürdürülebilir, yönetilebilir kılmak istiyorlarsa bu anlaşmaya sadık kalmaları gerekir. İlk 60 gün içerisinde ben Amerikalıların mevcut güçlerini orada bulundurmasını, kalıcı bir anlaşmanın imza altına alınmasının müteakip net olarak bölgeden çekilmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ola ki İran, Amerikalıların beklemediği bir eylemde bulundu. Nedir? Ben Körfez'de kontrollü bir geçiş ilan ettim dedi veya ücret talep etti veya bu gemilere yönelik geçişi engelleyecek ama tamamen yasaklamayacak veya kapatmayacak engelleyici tedbirler aldı. O takdirde büyük bir ihtimalle bu ablukalar farklı şekilde Amerikalılar tarafından uygulanabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma çözümünde biliyorsunuz karşılıklı adım atma esastır. Bir tarafın bir adım atması, daha sonra diğer tarafın benzer adımı benzer bir şekilde belki farklı bir yöntemle tekrar etmesi beklenecek. Ancak eğer bu sürecin net olarak detayları ortaya konmamışsa, yani somut bir şekilde o metin içerisine yazılmamışsa, yanlış anlamalar her zaman müsaittir. İnşallah bu metin içerisinde kimin hangi zamana takvime göre nasıl bir adım atacak karşılıklı olarak uzlaşıyla bir şekilde bir sonuca vardırılır.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise bunu yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.
3: İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasnim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İran'ın Bender Abbas kentine de saldırılar düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan güçlerinin 5 İran saldırı dronunu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM,
5: İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. drone'u fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü, savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusuysa Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. Gerek Amerikan Merkez Komutanlığı gerekse İran Dışişleri Bakanlığı karşı tarafın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Körfez ülkelerindense artan tansiyona tepki var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı İran saldırılarını tehlikeli bir tırmanış sözleriyle nitelendirerek kınadı.
2: İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmiş durumda.
0: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Beyze yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sánchez yetkinlerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sánchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sánchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Diğer yandan Sánchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sánchez'in kardeşi David Sánchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sánchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sánchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkinler suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
2: İzmir'de kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saat 02.15 sıralarında İzmir-Çeşme otoyolunda meydana geldi. Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç savrularak takla attı ve şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan Karapolat'la bariyerlere savrulan Meliha Acer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda 5 bin lira düştü.
0: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
6: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
7: Fiyatlar insin diye geldik.
8: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
6: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
9: 1000 lira da vermedik.
10: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
11: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
0: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçükbaşlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
12: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
0: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
13: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
14: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen sene göre bugün biraz daha iyi.
2: Değerli izleyenler, bayramlarda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 arttı.
15: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
16: Ne kadar et getirdiniz efendim?
15: 7-8 kilo.
3: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
17: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
3: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
17: Birinci gün saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
16: Kaç kilo getirdik efendim?
15: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularınkini de getirdik.
16: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
18: Yarım saat 45 dakika oldu.
15: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
3: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı, ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
17: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek artırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak yaptık. Enerji maliyetleri bizi de hayliyle etkiliyor.
18: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
15: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten, her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
3: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
17: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
2: İstanbul'daki bayram manzaralarına bakalım şimdi. Sahil kesimlerindeki parklardaki yoğunluk devam etti. Pek çok kişi de adalara, Boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatile fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın tadını çıkardı.
0: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
6: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
19: İstanbul'dayız, biz İstanbul'da kaldık.
20: Bursa'dan geliyoruz, biz de İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir, bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
19: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
0: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
6: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım.
7: Bakalım.
10: Babamla aileyle gezmeyiz. Küçük bir gezme, dedim bir çay sohbeti, muhabbeti.
0: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
7: Yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
0: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
7: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
0: Zeytinburnu, Küçükçekmece Minnet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Minnet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı.
2: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
0: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlham Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
21: İş yerleri su bastı. Burada dükkanlar da buradakiler gördüğün gibi hepsi su var altta. Karşı taraf öyle.
0: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
2: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
0: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
2: İzmir'de bir Luna Park'ta arızalanan oyuncaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olay Buca'daki bir Luna Park'ta yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilerek eğlenmek için Luna Park'a giden vatandaşlar, bindikleri bir eğlence makinesinin arızalanması üzerine yüzlerce metre yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Yine aynı Luna Park'taki hız treninde de benzer bir teknik sorun yaşanınca ziyaretçiler raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. İki eğlence makinesi de çalışanların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Vatandaşlar kurtarıldı. İstanbul Avcılar'da yol ortasında arıza yapan bir otomobile arkadan süratli gelen alkollü sürücü çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D100 karayolunda yaşandı. Arıza yapan araçta bulunan 3 kişi sorunu anlamak için otomobilden indi. Bu sırada makas atarak ilerleyen bir otomobil arıza yapan araca çarptı. Kazanın şiddetiyle diğer araçların da zarar gördüğü olayda 5 otomobilde hasar oluştu. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. E-ticarette, elektronik ticarette alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi ise Çankayalılar yaptı.
0: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8'de Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5'te Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5'te Sarıyer izledi.
2: Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Kutlamalar akşam saatlerine kadar devam edecek.
1: Mehteran takımı, gemi ve tekne kortejleri, yürüyüşler, ikramlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cuma namazının ardından İstanbullularla bayramlaşacak. Burada İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Kentin farklı noktaları da kutlamalara sahne olacak.
4: İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz. Saat 11'de Cuma günü 29 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı'nda toplanacağız. Mehteran'la birlikte hep birlikte yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geleceğiz. Bu topraklarda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Tesadüfen alınmadığını biliyoruz.
1: Ayrıca saat 09:30-18 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'in ziyareti açılacak. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Boğaz hattı da hareketli olacak.
4: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler, gösterecekler. Hemşehrilerimizin özellikle sahillerde, Haliç'in kenarlarında, Sarayburnu'nda, karşı tarafta bunu izlemelerini istirham ediyoruz.
1: Akşam saatlerinde ise havai fişek ve drone gösterileri düzenlenecek.
2: Dünya ekonomi tarihi daha önce hiç tanık olmadığı bir finansal kırılmanın eşiğinde. Mühendis ve girişimci Elon Musk, 800 milyar doları aşan kişisel servetiyle insanlık tarihinin ilk trilyoneri olma yolunda hızla ilerliyor. Peki Musk bu noktaya nasıl geldi? Detaylar haberimizde bu haberle, bu dosyayla beraber de bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
22: Dünya ilk kez bir trilyoneri bekliyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk servetini daha önce görülmemiş bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Musk'ın zenginleşme süreci geleneksel sanayilerle değil, 90'ların internet çılgınlığıyla yani dotcom'la başladı. 1995 yılında kardeşi Kimball'la kurduğu ve yerel işletmeler için bir şehir rehberi niteliğinde olan Zip2, Musk'ın ilk büyük çıkışı oldu. Şirket 1999 yılında Compaq tarafından $307 milyon satın alındığında, Musk henüz 28 yaşındayken $22 milyon kazandı. Musk, Zip2 satışından kazandığı paranın neredeyse tamamını internet bankacılığı vizyonuna yatırarak X.com'u kurdu. Şirket daha sonra rakibi Confinity ile birleşerek PayPal adını aldı. 2002 yılında eBay, PayPal'ı $1.5 milyar satın aldığında, şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk'ın payına düşen rakam $175.8 milyon. İşte kırılma anlarından biri bu noktada başladı. Musk, PayPal satışından elde ettiği parayı uzay ve elektrikli araç sektörüne yatırdı. SpaceX ve Tesla'nın doğuşu bu şekilde başladı. Musk, PayPal'dan gelen parayla 2002 yılında SpaceX'i kurdu. Hemen ardından 2004'te Tesla'ya erken aşama yatırımcısı olarak katılarak yönetimi devraldı. 2008 yılı Musk'ın neredeyse iflas ettiği yıl oldu. SpaceX'in ilk 3 roket denemesi başarısız olmuş, Tesla ise üretim krizleriyle nakit tüketiyordu. Ancak aynı yılın sonunda gelen iki büyük gelişme Musk'ı ipten aldı. NASA ile yapılan $1.6 milyar anlaşma ve Tesla'ya yapılan son dakika yatırımlar. Daha sonrasında Tesla'da 2010 yılında hisse başına $17 halka arz edildi. 2020 yılına girildiğinde Elon Musk'ın serveti yaklaşık $27 milyar. Ancak salgın dönemi finans tarihinin en agresif servet katlanmalarından birine sahne oldu. Tesla, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün tek lideri olarak kabul görünce hisseleri astronomik bir hızla değer kazandı. Musk'ın serveti yalnızca 2020 yılında $150 milyar arttı. Ocak 2021'de Jeff Bezos'u geride bırakarak ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını aldı. Kasım 2021'de ise tarihte $300 milyar servet eşiğini geçen ilk insan oldu. Bugün Musk'ı $1 trilyon sınırına getiren şey artık sadece elektrikli otomobil satmak değil. Onun serveti birbiriyle konuşan yapay zeka, uzay mimarisi ve robotik şirketlerin oluşturduğu ekosisteme dayanıyor. Musk'ın en büyük varlığı haline gelen SpaceX, yapay zeka şirketi xAI ile devasa bir ortaklığa gitti. Bu hamleyle şirketin piyasa değeri $1.25 trilyon fırladı. Musk'ın bu birleşik yapıdaki yaklaşık %43'lük payı servetinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şu günlerde Wall Street SpaceX'in halka açılma hazırlıklarını konuşuyor. Finans analistlerine göre bu halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Musk resmi olarak $1 trilyon sınırını aşan ilk insan olacak. Ancak Musk'ın söz konusu serveti nakit değil. Servetinin %99,9'u yönettiği şirketlerin hisselerinden oluşuyor. Yani elinde nakit miktarı milyarlarca dolar olsa da trilyonerlik unvanı bu şirketlerin borsa değerlemelerine bağlı. NTV Radyo

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
13: Merhabalar. Bayram sofraları kuruldu, etli pilavlı yemekler yendi. Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revane olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin, pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Ferah mı ferah bir bayram tatlısı. Afiyet olsun. Bayramınız tekrar kutlu olsun.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Bizimmişimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Örümcekler olmasaydı ne olurdu? Akla ilk gelen dünyayı böcekler istila ederdi. Uzmanlar diyor ki evinizde örümcek varsa bilin ki aslında çokça böcek vardır. Örümcekler yaklaşık 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği saç telinden çok daha ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Örümcek bu olağanüstü özellikteki ipeği hayatta kalmak için üretiyor. O ipekten kundakta hayata atılıyor. Tehlikelerden korunmak için ağını örüyor ve ağına takılan böceklerle besleniyor. Örümcekler 8 göze sahip olmalarına rağmen insan standartlarına göre kör sayılabilirler. İşte dünyayı da en küçük ayrıntısına kadar yine bu ipek ağı ile kavrarlar. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ağı titreterek oluşan yankıdan ağ üzerindeki bir böceğin yerini tam olarak tespit edebiliyorlar. Bu çalışmadan yola çıkan bilim insanlarının tahminlerine göre örümcekler kendi aralarında bu ağ aracılığıyla çıkardıkları seslerle iletişim kuruyor olabilir.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Reklam.
1: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: Reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Akka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
2: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara...
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Saatler 9 oldu. Haberlerle yeniden birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
1: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran

0: normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Amerika ise bu durumu yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.
2: İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Buşehr'de ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İran'ın Bender Abbas kentine de saldırılar düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan güçlerinin 5 İran saldırı dronunu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. dronu fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. Gerek Amerikan Merkez Komutanlığı gerekse İran Dışişleri Bakanlığı karşı tarafın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Körfez ülkelerindense artan tansiyona tepki var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran saldırılarını tehlikeli bir tırmanış sözleriyle nitelendirerek kınadı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
2: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansta dile getirdi.
3: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
1: Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda iki kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye

0: Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus insansız hava araçlarının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı. Yetkililer İzmail Limanı'na düzenlenen saldırıda altyapının hasar aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'dan fırlatılan bir insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi, bir bina hasar aldı. Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Romanya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracının güneydoğudaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğünü açıkladı. Binada yangın çıktı, iki kişi hafif yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ihlali olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceği duyuruldu. Milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır seri üretim sürecinin başladığını duyurdu.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'da önemli bir aşama daha geride kaldı. Füzeler doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin yerli hava füze programı Gökdoğu kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik hava muharebe kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze ailesi V-16'lardan Kaan'a kadar birçok platformda kullanılacak şekilde tasarlandı. Test süreçleri tamamlanan iki füze için seri üretim süreci başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
2: Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.
1: Bozdoğan, görüş içi hava füzesi olarak geliştirildi. Yani pilotun hedefi doğrudan görebildiği yakın mesafeli hava muharebelerinde kullanılacak. Gökdoğan ise görüş ötesi hava füzesi sınıfında yer alıyor. Bu sistem pilotun hedefi çıplak gözle görmeden radar verisiyle çok uzak mesafeden vurmasına imkan tanıyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy.

0: Gözlerimizi kapattığımızda bizi yüzyıllar öncesinin İstanbul'una götüren pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde hoş geldiniz Yaprak Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi 10 Nisan'da müthiş bir albüm çıkardınız. Zamansız evet. Albümü. Onu konuşacağız ama ve sizin müzik yolculuğunuzu da konuşacağız ama önce bir klasik bayram konuşması yapalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız? Bu yeni çalışmayla birlikte bir koşturmacalar da var. Evet, nasıl evet. Geçiyor bugünler sizin için?
1: Keyfim yerinde çok şükür. Malum bayram heyecanı ve güzelliği de var, neşesi de var. Albüm sonrası da tabii bir hareketlilik oldu ister istemez ve hani geri dönüşleri de çok güzel ve çok mutlu oluyorum. Çünkü uzun zamandır klasik bir şeyler okumamı çok istiyordu dinleyici. Şimdi böyle bir albüm yapmış olmak ve hani asıl eğitimini aldığım eserlerin, asıl kaynağın sunulduğu bir arşivlik albüm yapmış olmak benim için çok heyecan verici. O yüzden çok mutluyum.
0: Harika. Şimdi Zamansız albümünde Dede Efendi'den Itri'ye 17 eser var. Evet. Ve tıpkı radyonun ilk zamanlarında olduğu gibi canlı bir şekilde
1: evet,
0: icra ettiniz.
1: Evet, hücum kayıt dediğimiz evet. Stille yani teknikle diyeyim. Eskiden taş plakların kayıt yapıldığı dönemde de sazlar ve solist stüdyoya girermiş ve bir nefeste şarkıların hepsi okunur çıkılırmış. Hı-hı. Yani bir daha hani ay şurası olmadı bir daha alalım böyle bir şansları olmuyormuş. Ben de tamamen eskiye ithafen böyle bir kayıt yapmak istedim.
0: Tabii enstrümanların tınıları işte sizin sesinizle birleşmesi hepsi bir arada gerçek bir müzik dinleniyor aslında
1: çok
0: değil mi?
1: Çok teşekkür
0: üstünde
1: ederim.
0: Üstünde oynanmadan.
1: Yani evet. Yaşayan bir şey
0: yaşayan
1: aslında
0: bir müzik.
1: Çok canlı bir müzik.
0: Peki nasıl çıktı bu fikir? Böyle bir albüm yapalım diye nasıl karar verdiniz?
1: Yani şöyle benim zaten uzun zamandır az önce de dediğim gibi klasik eserlerden oluşan bir albüm yapma fikrim hep vardı. Ama zamanlık oluyordum. Çünkü ben genelde ruh halime göre stüdyoya giriyorum ve ruh halime göre eserleri seçip okuyorum. Biraz öyle hani akışa bırakıyorum kendimi müzikal anlamda. Sonrasında o dönem gelişen bir üniversitede hocalık yapıyorum aynı zamanda ve o üniversitenin kampüsünde tekrar hayat bulan bir yalı var. Gazi Osman Paşa'nın olduğu söylenen ve eski dönemde orada yaşadığı bilinen bir yalı. Onu tekrar ihya edilmesiyle birlikte bir albüm yapma fikri çıktı ve bana da bunu sundular, benden istediler. Ben de tabii ki büyük bir mutlulukla karşıladım çünkü içinde okuyabileceğim eserleri düşününce bile heyecanlandım. Yani çünkü o yalıda ne çalar? İşte bakmıyor çeşmi siyah çalar.
0: Harika.
1: Benzemez kimse sana çalar. Bir de ne çalar? Dede Efendi çalar yine bir gün Nihal. Yani evet. Oranın ruhunu ve atmosferini de düşününce böyle bu albüm beni çok heyecanlandırdı. Hatta içinde Gazi Osman Paşa'ya ithafen Plevne Marşı da var. Dinlemişsinizdir.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde gelişti aslında. Tamamen doğal bir sebeple ve bana böyle bir şey teklif edilmesiyle ben hemen 2 gün içinde bu albümü kaydettim. Hem de video kliplerini çektik 2 gün içinde yine. Şimdi de plak çıkacak. Plağın çıkmasını bekliyoruz. Dijitalde yayında zaten ama.
0: Evet.
1: Öyle yani benim için çok özel bir çalışma oldu hakikaten.
0: Evet, dinleyenler için de öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Siz de bahsettiniz yine bir gün Nihal bakmıyor çeşmi siyah benzemez kimse sana. Şöyle bir düşününce o zamanın şarkıları bambaşka, evet. Yaşanan aşkları bambaşka, o duyguları tabii. İfade ediş bambaşka değil mi?
1: Evet.
0: O sözler arasında dalıp gittiğiniz oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Hatta şey yani bazı eserleri o kadar böyle üzerime dikilmiş bir elbise gibi hissediyorum ki mesela bakmıyor çeşmi siyah onlardan biri.

0: o eserleri icra ettikten sonra böyle sahnede de işte ya da bir stüdyoda kayıttaysam da böyle bir dakika kendime gelemiyorum. Yani başka bir frekansa geçiyoruz herhalde şarkı söylerken. Çok etkileniyorum hem sözlerinden hem melodisinden. O yüzden çok severek yapıyorum zaten Türk müziği icrasını.
1: Öyle bir etkisi geçiyor dinleyicilere.
0: Ne güzel, çok mutlu ettin beni.
1: Şimdi aslında biraz sizin yolculuğunuzu da konuşalım istiyorum. Şimdi 90'ların pop müzik patlamasında hepimiz olduğu gibi siz de çok etkilendiniz.
0: Evet.
1: Ama bir anda kendinizi Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buldunuz.
0: Evet.
1: O hikaye nasıldı? Müzik sizi nasıl kendine çağırdı?
0: Yani şöyle, çocukluğumdan beri zaten çocuk korolarında işte müzik öğretmenlerim hep dikkatini çeken bir çocuktum. Hem kulağımın çok iyi olduğunu hem sesimi çok iyi kullandığımı söylüyorlardı. Ben tabii o zaman çok algılayamıyordum. Hani neyi güzel buluyorlar acaba diye böyle kendi kendime şaşırıyordum verdikleri tepki karşısında. Sonrasında ben de işte gençlik döneminde tabii ki pop dinliyordum yani herkes gibi ama kaliteli pop dinliyormuşum. Onu sonradan şimdi fark ediyorum. İşte Tarkan, Kenan Doğulu her yerde bahsediyorum bundan.
1: Evet.
0: Sertab Erener'e hayranıydım. Sonra üniversiteye hazırlanırken aslında ben sayısal mezunuyum ve biyoloji okumak istiyordum. Bir taraftan üniversiteye hazırlanırken bir hobi olsun diye dedim ki Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gideyim. Hem orada biraz rahatlarım hem şarkı söylemeyi seviyorum. Biraz da Türk müziğini hani öğrenmiş olurum diye düşünerek oraya gittim. Sonra orada aldığım reaksiyon beni biraz böyle bir kendime getirdi. Dedim ki ben herhalde güzel bir sese sahibim ve bu sesi iyi kullanıyorum sanırım. Çünkü duyan böyle yüz ifadesinde inanılmaz bir değişikliğe uğruyordu. Yani ben sonradan anladım hani neye sahip olduğu, bana ne hediye edildiğini sonradan anladım. Ve bir anda fikrim değişti, konservatuara girmeye karar verdim. Zaten çok kısa bir sürede hazırlandım bir radyo sanatçısı, bir büyüğümle. O beni hazırladı ve hemen ilk girdiğim sınavda kazandım ses eğitimi bölümünü. Oradan mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi.
1: Evet.
0: Bu şekilde gelişti. Yani tamamen yine böyle aslında hislerimin peşinden giderek konservatuara gitmeye karar verdim.
1: Gözlerimizi kapatınca işte açılışta da söyledim ya, sizin sesinizle bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. İşte o Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı zamanları. Siz biraz bahsettiniz ama ilk sizde böyle bir tonun olduğunu size kim söyledi?
0: Yani bana ilk söyleyen aslında ilkokuldaki müzik öğretmenimdi. Sabiha Küçük Tüfekçi, hatta dinliyorsa buradan hocama çok selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü o kadar çok ısrar etti ki aileme. Bu çocuk çok özel bir çocuk. Çok özel bir sesi var ve çok özel bir kulağı var. Lütfen konservatuara gönderin, lütfen müzikle ilgili bir şey yapsın diye. İlk o fark etti. Sonraki yıllarda da hani yaş aldıkça işte 8-9 yaşından bahsediyorum bu yaşadığım şey. Sonrasında sesim hep böyle olgun bir insan gibi çıkıyormuş. Yani öyle söylüyorlardı. Sonra da lisedeki müzik öğretmenim bunu fark etti. Esra hocam. Esra Güler, ona da buradan selamlar. O da fark edince ben dedim ki yani hani sanırım bu işte bir iş var yani. Benim bununla alakalı bir şeyler yapmam gerekiyor. Hatta beni bir ses yarışmasına hazırlamıştı. Orada bir ikinciliğim var. Yani böyle müziğe ısındırdı beni de lisede o müzik öğretmenim. Ardından da zaten bir şekilde çekildim oraya yani.
1: Ne kadar önemli müzik öğretmenleri değil mi?
0: Evet.
1: Yani sanat öğretmenleri
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet kesinlikle. Yani onların yönlendirmeleri ve bu işin peşini bırakmamaları aslında benim dikkatimi çeken şey oydu yani çocuk yaşta. Çünkü çok algılayamıyorsunuz ister istemez birçok şeyi. Ailem de hani belki şey dedi hani evet tamam güzel sesi ama belki sıradan biri diye düşünüyorlardı. Annem hatta ilk şey diyordu bana. Önce normal bir mesleğin olsun. Ondan sonra
1: klasik bir anne garanticiliği.
0: Türk annesi. Ben de diyordum ki anne bu da bir meslek. Bu da çok zor bir şey ve bunun da çok ciddi eğitim süreci var. Neyse şimdi tabii gurur duyuyorlar. Ama o süreçte mesela yine o kararı verirken çok böyle yarım destek alıyordum onlardan ister istemez.
1: Evet.
0: Korkuyorlardı ne yapacak bitirince işte iş bulabilecek mi vesaire. Biliyorsunuz çok zorluklarla çünkü yaşayan konservatuar mezunlarımız var. Çok emek verdim, çok çalıştım ve hani bir şekilde o çalıştığım şeyin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hemen alınmıyor, evet uzun bir süreç ama bir şekilde size dönüyor, ona inanıyorum.
1: Evet.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Sizi en çok etkileyen bir ses, bir besteci var mıydı, kimdi? Bize anlatır mısınız?
1: Benim aşık olduğum bir ses Münir Nurettin Selçuk'tur. Zaten okul dönemimde de hep onu dinleyerek, işte hep onun üslubuyla, onun stiliyle şarkıları öğrenmeye, geçmeye başladım. Hatta bana dişi Münir diyen çok insan var dinleyicilerim arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Ardından işte Safiye'yle sevgim çok yüksektir. Müzeyyen Senar'ın bazı kayıtlarını çok severim. Yani çok isim var böyle sayabileceğim ama asıl ana hatta Münir Nurettin Selçuk var.
0: Evet. Sizin kariyer yolculuğunuz da aslında, hani az önce canlı kayıt aldık diye anlattınız ama sizin kariyer yolculuğunuz da böyle bir canlı yayınla başlıyor değil
1: evet,
0: mi? Biraz
1: evet.
0: Oraya da girelim mi?
1: Olur, girelim. Yani o dönemde tabii ben okulda öğrenciyken kıymetli büyüğüm Murat Bardakçı'yla, kendisi hem hocam da sayılır bence. Çünkü her cumartesi Tarihin Arka Odası programında onunla birlikte her hafta yeni bir eser meşk ediyorduk ve o eşlik ediyordu. Ben söylüyordum, tamburuyla çalıyordu. Hatırlar zaten dinleyicilerimiz.
0: Evet.
1: O dönem benim için çok kıymetli bir dönem. Çünkü Murat Bey bana hem şarkı söylemeyi öğretmiştir hem de eski kayıtları nasıl dinlemem gerektiğiyle ilgili çok fazla tüyo verip çok fazla arşivinden kayıt dinletmiştir o dönemde. Çünkü bu imkanı ben okulda bulamamıştım ve hatta orada arşivle karşılaşınca dedim ki ya neler varmış, yani ne kadar zengin hakikaten
0: Evet.
1: bizim arşivimiz. Eser arşivi de çok zengin, yani çok sayıda eser var. Ama bugün mesela eleştirdiğimiz bir konudur bu hep. Bizim işte 100 eser etrafında dönüyor Türk sanat müziği dedikleri şey, aslında klasik Türk müziği olan. O yüzden ben hep böyle eski okunmamış eserleri bulup çıkartmaya, ondan öğrendiğim şekliyle. İşte yine eski kayıtlarda sevdiğim seslerden biri okuduysa onları bazılarını notaya almaya başladım. Ve bu şekilde hep böyle hani arkeolojik bir çalışma gibi aslında.
0: Evet.
1: Okunmayan ama aslında dinleyiciyle buluştuğunda bir reaksiyon oluşturacağına inandığım eserleri hep böyle okumaya çalıştım. Radyoda da aynı şekilde yine uğraşıyorum çıkartıp okumaya. O dönem benim için çok kıymetli oldu. Çünkü bana birçok şeyin anahtarını aslında Murat Bey verdi. O yüzden onu da buradan saygıyla, hürmetlerimi, sevgilerimi iletmek istiyorum.

0: klasik Türk müziği çok zengin bir makam çeşitliliğine sahip. Sizin en çok rahat ettiğiniz makam hangisi, böyle soralım? Beni anlatıyor dediğiniz bir makam var mı?
1: Şöyle, makamlar aslında çok çeşitli dediğiniz gibi ve her ruh haline iyi gelen bir makam var aslında. Zaten eski dönemde muskiyle şifa haneler var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Su ve muski sesiyle şifa verilen yerler. İnsanların iyileştiği, özellikle ruh hastalıklarına, bazı zihinsel problemi olan insanlara. O yüzden her makamın iyi geldiği bir duygu var. Ben buna inanıyorum. Ama genel anlamda bakarsak hiçbir zaman vazgeçmediğim bir makam Nihavend makamı. Evet. Ve sesime yakıştığını düşündüğüm bir makam. Çünkü böyle biraz hem hüzünlü, biraz neşesi de var içinde ama umutsuz bir hüzün değil yani, öyle söyleyeyim. Evet. Umut ışığı olan bir hüzün, öyle hissettiriyor Nihavend bana. O yüzden Nihavend diyebilirim.
0: Harika. Peki, türküler de aslında sizin için çok önemli.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Ve böyle çalışmalarınız da oldu, iki ayrı değil mi?
1: Evet, evet.
0: Nedir türkülerin yeri sizin hayatınızda?
1: Türkülerin yeri de şöyle, tamamen genetik bir aktarım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim annem babam Erzurumlu ve Erzurum'da da inanılmaz güzel bir müzik kültürü var, her şehrimizde olduğu gibi. O yüzden sanırım oradan böyle bir yakınlık ve yatkınlık da var. Hançere, işte ses kapasitesi vesaire. Türküleri de çok yakıştırıyorlar dinleyenler. Evet. Ben de çok keyif alıyorum. Bir de tabii benim eşim de halk müziği sanatçısı. Onun da etkisi mutlaka olmuştur. Bu şekilde yani, çok seviyorum türküleri okumayı. Evet, her
0: çok
1: yörenin
0: güzel
1: çünkü,
0: söylemişsiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Yani her yörenin hakikaten farklı bir icra stili ve nasıl diyeyim, duygusu var. Bana iyi gelen yöreler var, öyle diyebilirim.
0: O zaman Yaprak Sayır'ın sesiyle bir türküyle devam edelim.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Münir Nurettin dedik, Safiye Ayla dedik. Bir taraftan bir mirası taşıyorsunuz. Bir taraftan da bugünün gençlerine bu müziği anlatıyorsunuz. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Bize biraz onu da anlatır mısınız?
1: Yani o sorumluluğu taşımadan zaten o bayrağı çok doğru bir şekilde ileriye götürebileceğimize inanmıyorum. O hep derler ya, önce bir ayakların yere bassın. Benim için o ayakları yere basmak demek, o klasiğe, o geleneğe sahip çıkmak demek. Bunu da tabii böyle bir misyoner gibi değil yani. Bunu gerçekten sevdiğim için ben sahip çıkmak zorunda hissediyorum. Çünkü bu vatanın evladıyım ben de. Ama tabii bir yerde her şey ileri gidiyor. İşte teknoloji çağı, her şey çok hızlı. İşte hep anlatıyoruz ya, bir parmak hareketiyle bir anda geçilebiliyor. Evet. Yani ürettiğiniz, belki 2 ayınızı verdiğiniz şey bir anda böyle saniyeler içinde yukarıda buluyor kendini. O yüzden de biraz yakalamaya çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama tek kaygımız bu olursa da bu sefer başka yerlerden fire veririz ve sanatsal kaygımız biraz sanki ötelenir gibi geliyor bana. O yüzden onu böyle çok dengede tutarak, hatta Caz Muskisi albümünü yapma sebebim de buydu benim. 2018'de yayınlamıştık. Yani cazla Türk müziği bir araya gelse nasıl olur diye bir büyüğüm sordu bana ve ben bir anda böyle bir ışık yandı. Aha dedim, muhteşem olur. Yani çünkü o sırada da tanıdığım bir aranjör, besteci, piyanist, caz piyanisti Baki Duyarlar vardı. Baki'ye hemen bu fikri götürdüm ve dedim ki, ya hani Türk müziğiyle caz bir arada, ben bir albüm yapmak istiyorum. O çok mutlu oldu. Çünkü zaten Baki Duyarlar'ın babası da TRT geçmişi olan biri. Yani orada ut sanatçısı olan ve çok ciddi müzikal birikimi olan bir babası var. O yüzden hem cazı biliyor hem Türk müziğini biliyor gittiğim kişi. Dedim ki başkası yapamaz bu işi. Ve gerçekten de hani hiçbir şeyin, hiçbir eserin üslubunu, işte kimliğini bozmadan onların aranjelerini yaptı ve öyle güzel bir albüm yaptık.
0: Evet, çok da güzel bir albüm o
1: ve
0: da.
1: Ve başka bir kitleye de ulaştı yani, ister istemez çağı yakalayan bir şey oldu çünkü.
0: Evet. Hep Lütfen şarkısını yazmışlar. İşte Lütfen şarkısını dinleyin diye böyle altını çize çize.
1: Evet. Yani Lütfen'in tabii başka bir hikayesi de var, belki biliyorsunuzdur. Yine büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden, kıymetli Devlet Bahçeli'nin bir gün çıkıp bir röportajında kimi dinliyorsunuz dediklerinde, ben işte genç bir hanımefendi var, Yaprak Sayar, onu dinliyorum demesiyle başlayan bir serüveni var o Lütfen'in. Daha sonrasında ben işte bir 3 sene sonra galiba yanına gidip albümümü hediye ettim kendisine. Ve çok mutlu oldu. O da herhalde bana bir jest olsun diye düşündü diye zannediyorum. Bir klip çekti Ankara sokaklarında klasik arabasıyla gezerken, arkada Lütfen çalıyordu. Biraz Lütfen'in popülaritesi aslında oradan da geliyor.
0: Evet. Çok güzel bir hikaye. Aynen.

0: Bunu hep yazmışlar da sizi sahnede çok ağır ve ciddi görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an ben canlı gayet güler yüzlü ve işte sempatik birini görüyorum. Bu Türk müziğinin verdiği bir ağırlık mı bu sahnede böyle görünmek?
1: Ya aslında eskiden daha da ağırdım. Yani öyle olmaya çalışıyordum aslında, bunu itiraf ediyorum. Yani çünkü öyle olmazsam sanki ciddiye alınmayacakmışım gibi geliyordu. Halbuki hiç alakası yok. Bir de bu müziğin bize yüklediği bir şey var. Kesinlikle var. Buna inanıyorum. Ama bir arkadaşımın bir gün bana şunu demesiyle o uykudan uyandım. Çünkü dedi ki, ya dedi, sen normalde çok esprili, gülen, inanılmaz hani neşeli bir insansın. Sahnede sana ne oluyor dedi. Kendine gel. Neden dedi kendini yansıtmıyorsun? Bir an böyle bir uyanış yaşadım ve hakikaten dedim, yani ben sonuçta o an yaptığım işten keyif alıyorum. Çok mutluyum sahnede. Biraz dedim tebessüm etmem gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: O günden beri hep böyle dikkat ediyorum o. Hani daha doğal halimle sahnede olmaya çalışıyorum. O yüzden o değişimi hatta dinleyicilerimiz de söylüyor. Artık hani daha şeysiniz sahnede, rahat. Gün geçtikçe daha farklılaşıyorsunuz diye hoşuma gidiyor yani.
0: Tabii o yılların vermiş olduğu bir şey de vardı değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii bir de ben çok küçük yaşta televizyona çıkmaya başladım. Yani Bardakçı'yla çıkarken 21 yaşındaydım. O gençliğin, o toyluğun verdiği heyecan, stres,
0: kesinlikle
1: işte içine kapanıklık, daha hani gelişim çağında neredeyse öyleyken bu kadar ağır bir müzikle çıkıyorsunuz televizyona. Değişik bir dönemdi benim için.
0: Peki şimdi Spotify, YouTube gibi dijital platformlarda sizin eserleriniz. Bir taraftan bu mecraların tüketimi hızlandırdığı söyleniyor ama aslında gençlere ulaşmak adına da önemli bir şey değil mi bu?
1: Kesinlikle önemli. Çünkü biz üretmezsek bu sefer ortada bir kirlilik de oluyor ister istemez. Çünkü herkes şarkı söylüyor ve herkes sanatçı gibi ortaya atıyor kendini. Çünkü imkanlar o kadar fazla ki işte TikTok, Instagram, o kadar çok mecra var ki ister istemez hani mikrofonu eline alan, telefonu eline alan sanatçı gibi geçiyor ekranın karşısına. Eleştirmiyorum yani, bu da bir şey ama bir insan arayıp eğer bunun doğrusu ne diye bulmaya kalksa hani bulamayacak. O kirlilikten bahsediyorum. O yüzden de bence şahsi bir kanal olması gerekiyordu. Ben kendi adıma çok geç açtım aslında. Ama şimdi üretiyorum sürekli, işte video klipler çekiyoruz, kayıtlar yapıyoruz. Hem klasik hem daha işte insanların bildiği eserleri de kaydediyoruz. Ki bir şekilde hani ulaşılabilir olsun diye. Bence bunu her sanatçının Türk müziği icra eden yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, arşiv niteliği de taşıyor aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Yani artık o eski plaklara, taş plaklara ulaşma şansımız ne yazık ki yok.
1: Hem öyle, bir de şey yani
0: fiziki olarak da,
1: gidip fiziki olarak da albüm artık alınmıyor. Yani her şey dijitalde oluyor. O yüzden bence güzel bir şey.
0: Çok da güzel oluyor.
1: Sağ olun.
0: Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Zamansız albümü de bir plak olarak da yayınlayacaksınız.
1: Evet, heyecanla bekliyorum.
0: O da çok güzel bir şey aslında. Evet. Bir taraftan da hala o nostaljiyi sürdüren ve aslında sizin tarzınıza da uygun olan bir şey. Yeni çalışmalar olacak mı? Bitirirken bunu da konuşalım.
1: Yani yeni çalışmalar olacak tabii. Başka konser projelerim var yapmak istediğim. Hatta hayata geçmek üzere olan. Yine bu zamansız albümünün aslında biraz böyle devamı gibi de olacak. Onu hazırlamaya çalışıyorum şu an. Çalışmalar hiç bitmez.
0: Bitmiyor,
1: yani.
0: Evet,
1: her yıl mutlaka bir şey ilham oluyor ve bir şeye vesile oluyor. Çünkü üretmeden ben gerçekten duramıyorum. Yaptığınız işi bir şekilde sunmak istiyorsunuz ve geri dönüş almak istiyorsunuz. Müzik yapmak biraz da öyle bir şey. Ama bunu da çok seriye bağlamadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü o duygu yoğunluğu, duygu birikimi olmadan bir şey üretmek bana çok samimi gelmiyor. O yüzden o hissiyata geldiğim an diyorum ki, ben eşime söylüyorum hemen, benim stüdyoya girmem lazım. Sanırım zamanım geldi diyorum. O da evet evet sen diyor, hemen bir kayıt yap. O şekilde oluyor yani, biraz akışla geliyor aslında.
0: Umarız devamı hemen gelir. Biz de hemen kavuşmuş oluruz o şarkılara.
1: Ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: buralara
1: teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: Geldiniz.
1: Ne demek.
0: Bizi kırmadınız. Bayram mesajınızı da alalım ve öyle bitirelim.
1: Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dileklerinize katılıyoruz. Bayram sohbetlerinde Yaprak Sayar bizimleydi. İyi bayramlar diliyoruz.

0: Cash.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit...

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ücra bir ormanlık alandaki bir ev uzun zamandır ülke gündemindeydi. Nedeni, evi tasarlayan kişinin modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi olduğu iddiasıydı. Yıllar boyunca kanıtlanamayan bu bilgi uzun süren araştırmalar sonunda netleşti. Üç katlı evin Gaudi'nin eseri olduğu anlaşıldı. Antoni Gaudi eşsiz, sıra dışı tasarımlarıyla biliniyor. İnşaatı 144 yıldır devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia Bazilikası onun başyapıtı. 2026'da Tanrı'nın mimarı olarak da anılan Gaudi'nin 100. ölüm yıldönümü. Bu yıl aynı zamanda onun yaratıcı dehasının kalıcı hatıralarına ev sahipliği yapan Barcelona'nın da dünya mimarlık başkenti ilan edildiği yıl. Dolayısıyla bu sene arka fonda Barcelona, sahnede ikonik mimar olmak üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu hafta programımızda dünya mirasına kazandırdığı eserlerle, trajik ölümüyle mimari bir dehayı anlatacağız. Dünya hali başladı.
1: Dünya hali.
0: Antoni Gaudi, 1852'de Katalonya'nın Reus kentinde bakırcı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda romatizmayla mücadele etti. Bu durum onu yalnızlığa itti ama aynı zamanda yaratıcılığını besledi. 1878'de mimarlık eğitimini tamamladı. Mimariyi doğa ve din konularındaki tutkusuyla birleştirdi. Tüm bunlar onun kendine has ve büyüleyici mimarlığının bir parçası oldu. Gaudi, Art Nouveau akımının öncülerinden. Bu akım, 1890'ların başlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan görsel sanatlarda etkileyici bir üsluptu. İspanya'da modernist olarak adlandırılıyordu. Sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasına bir tepki olarak ortaya çıktı. Katalonya'da bu akımın Katalan modernizmi olarak bilinen yorumunun öncüsü de Antoni Gaudi oldu. Henüz mimarlık kariyerinin ilk yıllarında dönemin zenginlerinden Eusebi Güell'le tanıştı. Arkadaşlıkları ve Güell'in finansal yardımıyla Antoni Gaudi kariyerinde hızlı bir ilerleyiş fırsatı yakaladı. Neogotik üslupları dini sembolizmle harmanlayarak modernizmi yeniden şekillendirdi. Aynı zamanda güçlü Katolik inancı ve Katalan kimliğini de yansıttı. Eserlerinin her detayını dikkate aldı ve seramik, vitray, marangozluk gibi zanaatları birleştirdi. O her projeyi tuvale dönüştürürdü. Ona göre doğada düz çizgiler ya da keskin köşeler yoktu. Bu nedenle binalarda da düz çizgiler ya da keskin köşeler olmamalıydı. Gaudi, Barcelona'nın en ünlü eserlerini yarattıktan ve son yıllarını Sagrada Familia Bazilikası'na adadıktan sonra 7 Haziran 1926'da her zamanki gibi San Felip Neri Kilisesi'ne günlük yürüyüşünü yaptı. Kentin Akdeniz'e paralel uzanan bir caddesinde yürürken 30 numaralı tramvayın çarpması sonucu bilincini kaybetti. Onu önce kimse tanımadı. Hatta rivayete göre dilenci olduğu düşünüldü. Ertesi gün Sagrada Familia'nın papazı onu tanıdığında Gaudi'nin durumu tedaviden fayda göremeyecek kadar kötüleşmişti. Antoni Gaudi 10 Haziran 1926'da hayatını kaybettiğinde 73 yaşındaydı. Aslında Gaudi kariyeri boyunca çağdaşları tarafından yeterince takdir edilmedi. İddialı projelerdeki maddi kısıtlamalar ve inşaatların yavaş ilerlemesi gibi pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak bu engeller onun kararlılığını etkilemedi. Özellikle Barcelona'ya imzasını attı. Zamanla yenilikçi tasarımları geniş çapta kabul gördü. Ve ona yönelik bakış tuhaf bir mimardan dahi bir sanatçıya doğru evrildi. Etkisi Barcelona'nın çok ötesine ulaştı. Günümüzde Barcelona, dünya mirası listesinde yer alan 9 modernist yapıya ev sahipliği yapıyor. Bunların 7'si ise Gaudi tarafından tasarlandı. Çağdaşları tarafından takdirini ölümünden sonra görmüş olsa da Gaudi'nin hayattayken eleştirmenlerine verdiği yanısı da kararlı duruşunun ifadesiydi. Şöyle diyordu usta mimar: "Düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyordu.

Bugün eserleri dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve sürekli olarak inceleniyor. Halen Gaudi'ye ait olup olmadığı kesinleşmemiş yaklaşık 10 eser var. Programın başında dediğimiz gibi bunlardan biri ölümünün 100. yılında kesinleşti. İspanya'da ücra bir ormanlık alanda yer alan dağ evinin onun eseri olduğu tespit edildi. Barcelona'nın 125 kilometre kuzeyinde yer alan 3 katlı dağ evi bir çimento fabrikasında çalışan mühendisler için inşa edilmişti. Fabrikanın sahibi de sanayici Josep Güell'di. Ancak evi Gaudi'nin tasarlayıp tasarlamadığı bu zamana kadar netleşmemişti. Zira yapının ücra konumu ve Gaudi'nin o yıllarda Park Güell ve Casa Batlló gibi projelerle meşgul olması soru işaretleri yaratmıştı. İspanyol yetkililer spekülasyonlara son vermek için kapsamlı bir teknik ve tarihsel analiz talep etti. Raporu hazırlayan Gaudi'nin ölümünün 100. yılı dolayısıyla sene boyunca planlanan etkinliklerin de direktörü olan Galdric Santana oldu. Araştırma sonucuna ulaşmak için Gaudi yapılarının planları karşılaştırıldı. Bunun sonucunda rapor Gaudi'nin kariyerinin orta döneminde 1901-1908 yılları arasında bu evi tasarladığını ortaya koydu. Buna göre yapıda yalnızca o dönemde Gaudi tarafından kullanılan yapısal unsurlar vardı. Ancak uzmanlar Gaudi'nin binanın inşaatını bizzat denetlemediğini düşünüyor. Raporla beraber 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu yapının kime ait olduğu yönündeki sorular da yanıt bulmuş oldu. İspanyol yetkililer onun izini sürmeye devam edecek kuşkusuz. Ama en ünlü eserleri de ilgi çekmeyi sürdürecek. Mesela Gaudi'nin tamamlanan ilk konut projesi olan Casa Vicens ya da sonuncusu Casa Mila. Dalgalı cephesi ve sürrealist heykelsi çatısıyla Barcelona'nın uğrak yerlerinden. Üstelik hala kiracıları var. Bir başka eseri de Casa Batlló. Gaudi tarafından 1904-1906 yılları arasında Josep Batlló için yeniden tasarlanan bina, onun mimari üslubunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yapı, kemiksi balkonları andıran, dalgalı ve iskeletimsi bir cepheye ve bir ejderhanın sırtını çağrıştıran kemerli çatıya sahip. 2005'ten bu yana Dünya Mirası listesinde bulunan binanın 3. katı, 3 yıl süren restorasyon sonucunda Gaudi'nin ölüm yıldönümü anısına ziyarete açıldı. Barcelona'da hayal gücünün sınırlarını aşan Park Güell de onun eseri. Park Güell aslında başarısız olmuş bir yerleşim projesiydi. 17 hektardan fazla bir alanı kapsayan bir arazide aileler için bir yerleşim yeri oluşturulması amaçlanıyordu. Ama ortaya çıkan Gaudi'nin renk renk mozaiklerle süslü tasarımlarıyla dolu bir masal parkı oldu. Ve Gaudi'nin asırlık rüyası. Sagrada Familia Bazilikası. Kuşkusuz Barcelona deyince akla gelen ilk yerlerden. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atıldı. Gaudi Bazilika'nın yapımını 1883'te devraldı. Tüm enerjisini bu esere adadı. Hatta müşterim acele etmiyor diyerek Tanrı'yı kastettiği de söylenir. Yüksek kuleleri, detaylı cepheleri ve iç mekanındaki renkli vitraylarıyla Sagrada Familia, Gaudi'nin doğayı ve dini sembolleri birleştirdiği bir atmosfere sahip. Ancak onun tramvay kazasıyla ölümü, Bazilika'nın inşasının yarıda kalmasına yol açtı. O zamandan bu yana çalışmalar devam ediyor. Bu bazilikayı tamamlamak, bir anlamda 144 yıllık bir mücadele de demek. 2025'in Ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Sagrada Familia Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı. Son olarak İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölümde büyük bir vinçle yerleştirildi. Böylece bazilika 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi. Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia Bazilikası'nda çalışmalar, karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Antoni Gaudi, günümüze dek ayakta kalan eserleri inşa etmiş, mimari bir dahi. Yıl boyunca İspanya'da türlü türlü etkinliklerle anıldı, anılacak. Programımızı noktalarken, onun büyüleyici eserlerini bıraktığı Barcelona'dan bir müzik grubuna kulak vereceğiz. Grubun ismi Ojos de Brujo, yani büyücünün gözleri. Şarkının adı ise Nueva Vida, yani yeni hayat.
Flamenko ritimleriyle hayata yeniden sarılmayı anlatıyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Saatler 10 oldu. Haberlerle yeniden birlikteyiz. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus insansız hava araçlarının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı. Yetkililer İzmail Limanı'na düzenlenen saldırıda altyapının hasar aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
2: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşürmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi.

0: üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: Peki İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşabilir mi? Taraflar hangi konularda uzlaşamıyor? Bölgedeki son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi.
2: Şu an bir mutabakattan bahsederken dün biliyorsunuz İran'ın kuvvetli bir Amerikan üssüne saldırısını düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Onun öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı konuşuluyordu. Dolayısıyla şu an için böyle bir mutabakata varılmış olması tabii ki umut verici. Ama ne kadar tutarlı ve devam edilebilir, yani sürdürülebilir, o konuda biraz şüpheler var. Ama geldiğimiz aşamada en azından tarafların iletişim halinde olması, dolaylı veya doğrudan, en azından bir metin üzerinde konuşuyor olması tabii ki umut verici. Neden? Artık Körfez'de meydana gelebilecek her bir gelişme İran'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de aşmış durumda. Büyük bir ihtimalle şu an itibarıyla ekilmiş olan tohumlar önümüzdeki 3-5 ay içerisinde eğer tedbir alınmazsa menfi bir etkiyle küresel piyasalarda bir dalgalanmaya yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın bir iki günlük düşünmeyi istemesi, evet, belki karar verme açısından önemli. Belki kendi ekibiyle oturup sonuçları konusunda bir etki analizi yapacaklar. Çünkü burada strateji geliştirme ve karar almada bir yöntem vardır. Bir karar almadan önce etkilerini baştan sona farklı projeksiyonlarla ortaya koyarsınız. Muhtemelen Amerikan tarafı bir beyin fırtınasıyla bu süreci gerçekleştirecek. Ama geldiğimiz aşamada Trump mevcut koşulların dikte ettiği gerçekler nedeniyle böyle bir anlaşmayı kabullenmek zorunda. Eğer ola ki o anki psikolojik durumuyla reddederse veya İran ola ki yeni bir girişim yaparsa o takdirde o projeksiyonlar, alternatif öngörüler büyük bir ihtimalle daha kötü durum senaryolarına doğru kayabilir. Yeni bir gelişme şu olabilir. Sahada tarafların kontrol edebildiği ve edemediği dinamikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin şu an itibarıyla İran'a yönelik başlatabileceği münferit herhangi bir saldırı veya bir alabileceği karar burada ne Amerikalıların ne de İranlıların bekleyebileceği bir gelişme olurdu. Veya İran'ın sahilde bekleyen unsurlarından bir tanesi eğer ola ki bir saldırı düzenleyip bir Amerikan askerinin hayatına mal olursa o takdirde istenmeyen bir gelişme bir erin belki de hiç kontrol edilemeyen bir anda yanlış bir hareketine tabi olarak gelişecek. Dolayısıyla burada istenmeyen gelişmeleri önlemek açısından bir taraftan her iki tarafın da bu siyasi iradelerini açıkça dile getirmeleri, bu niyetleri açıkça ortaya koymaları ve kendi müttefiklerine veya mevcut koalisyonlarına veya kendi unsurlarına bu niyeti açıkça ilan etmeleri gerekir. İşte bu noktada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Geçmiş ateşkesten eğer ders çıkarılır da bu anlaşma daha sistemik, daha kurumsal bir çerçevede uygulanmaya başlanırsa, evet, enerji ve finansal piyasaların beklediği gerçekleşir ve bir rahatlama meydana gelir. Bilmiyorum Amerikan borsalarını takip eden var mı? Şu an Amerikan borsaları bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir spekülatif hareket değil, aslında bir istikrarsızlıktır. Şu an Amerikan cenahında bu konu çok önemli. Çünkü Amerikan ortalama vatandaşın emekli ikramiyeleri şu an Amerikan borsalarında 401B çerçevesinde. Bu bir kanundur, vergiden muaftır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ateşkes kararlarının veya savaş kararlarının mümkün olduğunca borsayı etkilememesi genellikle istenir. Bu nedenle de devletler çoğunlukla cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra bu tür kararlar alır. Şimdi eğer

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran, ki İran bu durumun gayet farkında, enerji ve finansal piyasalar üzerinden bu meseleyi daha sürdürülebilir, yönetilebilir kılmak istiyorlarsa bu anlaşmaya sadık kalmaları gerekir. İlk 60 gün içerisinde ben Amerikalıların mevcut güçlerini orada bulundurmasını, kalıcı bir anlaşmanın imza altına alınmasını müteakip net olarak bölgeden çekilmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ola ki İran, Amerikalıların beklemediği bir eylemde bulundu. Nedir? Ben Körfez'de kontrollü bir geçiş ilan ettim dedi veya ücret talep etti veya bu gemilere yönelik geçişi engelleyecek ama tamamen yasaklamayacak veya kapatmayacak engelleyici tedbirler aldı. O takdirde büyük bir ihtimalle bu ablukalar farklı şekilde Amerikalılar tarafından uygulanabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma çözümünde biliyorsunuz karşılıklı adım atma esastır. Bir tarafın bir adım atması, daha sonra diğer tarafın benzer adımı benzer bir şekilde belki farklı bir yöntemle tekrar etmesi beklenecek. Ancak eğer bu sürecin net olarak detayları ortaya konmamışsa, yani somut bir şekilde o metin içerisine yazılmamışsa yanlış anlamalar her zaman müsaittir. İnşallah bu metin içerisinde kimin hangi zamana takvime göre nasıl bir adım atacağı karşılıklı olarak uzlaşıyla bir şekilde bir sonuca vardırılır.
1: Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay dün Erbaa ilçesinde meydana geldi. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit çayına gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istedi ancak 4'ü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Dört Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Takipsizlik kararının bozulması hukukçuların gündeminde, saldırıyla ilgili yeni delillere ulaşılması ihtimaliyle birlikte eskiden sağlıklı bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de tartışılıyor.
2: Dört Nisan 2015'te Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlar otobüse isabet etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Eğer şoför ağır yaralı halde aracı durdurmayı başaramasa tablo hayli ağır olacaktı. Saldırının arkasında kim vardı? Bu sorunun yanıtı yıllarca merak edildi. Ancak bir sonuç çıkmadı. Şimdi dosya raflardan indirilmek üzere. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıl önce verilen takipsizlik kararının kanun yararına bozulduğunu söyledi. Kimi hukukçulara göre bu karar ya yeni bir delil bulunduğuna ya da eskiden soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğine işaret ediyor olabilir.
3: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse, onun tekrar canlandırılması için yeni bir delilin bulunması gerekir. Acaba burada bir delil vardı da bu göz ardı mı edildi? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu ciddi bir sorun olur. Acaba ortada deliller olmasına rağmen bunlar göz ardı mı edildi? Bunlar kim ve hangi amaçla göz ardı edildi? Bu da ayrı bir soruşturma konusudur.
2: İki şüpheliden birinin cep telefonu olay yeri yakınında sinyal vermişti. Görgü tanıklarının anlattığı otomobili onun kullandığı değerlendirildi. Diğer zanlının gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ise saldırıdan sonra arttığı belirlendi. Olay yeri yakınında bulunan av tüfeğinde ise parmak izi tespit edilemedi. Suçlamaları reddeden iki şüpheli de serbest bırakıldı.
4: Ortada bir pompalı tüfek bulunuyor. Olayın hemen 200 metre ötesinde. Kimin olduğu belli değil. Üzerinde bir muhtemelen parmak izi yok. Cumhuriyet Savcısı şunu düşünmüş olabilir. Ya üzerinde parmak izi yok. Ben isimleri sosyal medyada geçen iki kişiden bahsediliyor. Onlara ait olduğunu düşünmüyorum. Bir de masumiyet karinesi var. Cumhuriyet Savcısına bir takdir hakkı tanınmış. Savcı bunu, ben bunu yeterli şüphe olarak görmüyorum dava açılması için diye düşünebilir.
2: Aradan geçen 11 yıllık süre uzun gibi görünse de adli tıp bilimi açısından önemli bir engel değil. Mahkeme huzurunda yapılacak bir yargılama önemli.
4: Sanıklar mahkeme huzuruna çıkacak. Hakim tarafından sorgulanacak. Savcı tarafından sorgulanacak. Müşteki taraf vekillerince, Fenerbahçe Spor Kulübü vekillerince sorgulanacak. HTS kayıtları alınacak. Bütün bu yargılama eylemleri yapılacak ki bu kişilerin suçsuz olduğu, %100 suçsuz olduğu noktasında bir kanaate ulaşılsın. Sürenin geçmiş olması emin olun bir şey değiştirmiyor. Biz bunu takip ettiğim davalar arasında 10 yıl, 15 yıl geçmesine rağmen yine de davaların açıldığını, soruşturma aşamasındaki dosyaların yargılama aşamasına dönüştürülerek kişilere ceza verildiğini de gördüm ben.
3: 11 yıl sonra da olur, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da. Elbette ki aradan uzun zaman geçtikten sonra delil bulmak zorlaşabilir. Yahut da bulunacak tanıklar olayı yanlış hatırlamış olabilir. Ama özellikle dijital deliller günümüzde çok çok önem taşıyor. DNA incelemeleri var. Başka tür deliller de var. Dolayısıyla aradan zamanın geçmesi belli güçlükler yaratsa da konunun ispatı bakımından çok çok büyük bir engel değildir.
2: Dosyanın tekrar Trabzon'da savcılığa gitmesinin ardından yeniden iddianame düzenlenerek dava aşamasına geçilmesi bekleniyor.
1: İzmir'deki bir Luna Park'ta arızalanan oyuncaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olay Buca'daki bir Luna Park'ta yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilerek eğlenmek için Luna Park'a giden vatandaşlar bindikleri bir eğlence makinesinin arızalanması üzerine yüzlerce metre yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Yine aynı Luna Park'taki hız treninde de benzer bir sorun yaşanınca ziyaretçiler raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. İki eğlence makinesi de çalışanların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı ve vatandaşlar kurtarıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk restoran müdürü aniden yola fırlayan çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı. Wimbledon bölgesinde yaşanan olayda ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halinde olan motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını fark eden Onur İnci saniyeler içerisinde harekete geçti. İnci hızla koşarak motosikletin çocuğa çarpmasını önledi. Türk restoran müdürü İnci küçük çocuğun güvenli alana itmeyi başardı ancak kendisi omzundan yaralandı. Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
2: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
5: İş yerlerin su bastı. Burada dükkanlar da buradakiler gördüğün gibi hepsi sular altta. Karşı taraf öyle.
2: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
1: İstanbul'daki bayram manzaralarına bakacağız şimdi. Sahil kesimlerindeki parklarda yoğunluk devam etti. Pek çok kişi de adalara boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatili fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın tadını çıkardı.
2: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
6: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
7: İstanbul'dayız, biz İstanbul'da kaldık.
8: Bursa'dan geliyoruz biz de. İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir. Bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
9: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
2: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
10: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım, bakalım.
11: Babamla aileyle bir küçük bir gezme, dedim bir çay sohbeti, muhabbeti.
2: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
12: Yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
2: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
13: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
2: Zeytinburnu, Küçükçekmece Minnet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Minnet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı.
1: Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 arttı.
14: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
15: Ne kadar et getirdiniz efendim?
14: 7-8 kilo.
16: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
17: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
16: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
17: Birinci gün saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
15: Kaç kilo getirdik efendim?
14: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularınkini de getirdik.
15: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
18: Yarım saat 45 dakika oldu.
14: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
16: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
17: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek artırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak yaptık. Enerji maliyetleri bizi de hayliyle etkiliyor.
18: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
14: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten. Her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
16: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
17: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
1: Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Kutlamalar akşam saatlerine kadar devam edecek.
19: Mehteran takımı, gemi ve tekne kortejleri, yürüyüşler, ikramlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cuma namazının ardından İstanbullularla bayramlaşacak. Burada İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Kentin farklı noktaları da kutlamalara sahne olacak.
20: İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz. Saat 11'de Cuma günü 29 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı'nda toplanacağız. Mehteran'la birlikte hep birlikte yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geleceğiz. Bu topraklarda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Tesadüfen alınmadığını biliyoruz.
19: Ayrıca saat 09:30-18 arasında Saraybunu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyareti açılacak. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Boğaz hattı da hareketli olacak.
20: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler, gösterecekler. Hemşehrilerimizin özellikle sahillerde, Haliç'in kenarlarında, Sarayburnu'nda, karşı tarafta bunu izlemelerini istirham ediyoruz.
19: Akşam saatlerinde ise havai fişek ve drone gösterileri düzenlenecek.
1: Bu kez dünyaca ünlü bir sokak sanatçısı için parantez açacağız. Gizemli bay ya da bayan Banksy için. Neden böyle diyoruz? Çünkü kimliği bilinmediği gibi cinsiyeti de gizemini koruyor. İşte ikonik sokak eserlerinin sahibine dair merak edilenler.
0: Çalışma alanı tuval değil, sokağın kendisi olan bir sanatçı. Londra sokakları, duvarlar, terk edilmiş binalar. Her bir eserine ayrı bir hikaye, ayrı bir görüş aktardı. Dünya, Banksy'nin eserlerini konuşsa da gerçek kimliği henüz bilinmiyor. Banksy, 1999 yılında yaptığı The Mild Mild West adlı eseriyle ilk çıkışını yakaladı. Ardından gelen Girl with Balloon eseri ikonik çalışmalarından biri haline geldi. Eserin uyarlaması 2018'de açık artırmada satıldığı an kendini imha etti. Bu an sanat tarihinin unutulmaz performanslarından biri oldu. Gazze'de savaşın yıkımını, acıyı ve bölgedeki yaşamı ironik ve hüzünlü bir dille dünyaya anlattı. No Ball Games, Flower Thrower ve Game Changer gibi pek çok eseriyle dünyaya adını duyurdu. Şimdi ise Londra'nın merkezine yerleştirdiği yeni eseri ziyaretçilerin ilgi odağı.
21: Londra'da bir gecede ortaya çıktı bu eser. Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin son çalışması. Birleşik Krallık'ın başkentinde, Westminster'ın kalbinde, polisin, istihbaratın hiç boş bırakmadığı bir yer burası. Waterloo Place, işte heykel tam buraya yerleştirildi. Manidar bu açıdan çünkü sembolik açıdan da dikkat çeken bir yer Waterloo Place. Britanya'nın imparatorluk geçmişini temsil ediyor ve askeri anıtlar yer alıyor burada. Bazı sanat yorumcuları Banksy'nin çalışmasını İngiliz emperyalizmine ve kör milliyetçiliğe eleştiri şeklinde yorumladı. Bu dev heykel yalnızca bir Banksy eseri değil, Britanya'nın kendi geçmişiyle ilişkisini yeniden tartışmaya açan siyasi bir sanat müdahalesi olarak da değerlendiriliyor.
0: Banksy, politikadan dünya sorunlarına, şiddetten barışa uzanan temalarıyla sokakları birer düşünce alanına çevirdi. Eserlerinin yanı sıra başka bir başarısı da kim olduğuna dair soruları yıllardır cevapsız bırakması.
22: Dünyanın duvarları onun dilini konuşuyor. Milyon dolarlık işlere imza atıyor, o işler rekor fiyatlara alıcı buluyor. Yaptığı eserleri anında imha etmekten de çekinmiyor. Nesillerin tanıdığı o isim Banksy gerçekten biliniyor mu? Bristol doğumlu, orta yaşlı bir erkek olduğu iddialar arasında. Genel kanıda erkek olduğu yönünde. Sokak sanatında gizli olma kavramını kadın grafiti sanatçısı Lady Pink yanıtladı.
23: Other people, bazı insanlar sokak sanatını macera, heyecan, öfke ya da asi ruhlarını dışarı vurmak için yapar. Gençken bazı insanlar için bunu yapmak şart. Pek çok başka sebep de var tabii. İnsanlar çifte hayat yaşamak için farklı bir isim alır. Çoğu kişi senin normal bir genç olduğunu düşünür ama geceleri şehrin her yerini boyamak için kendi hayatını riske atarak dışarı çıkarsın ve bunu kimse bilmez, sessiz kalmalısın. Ve bu aslında diğer tüm grafiti sanatçılarının bir kuralıdır. Kimsenin gerçek ismini bilmezsin, nerede yaşadıklarını bilmezsin. Çünkü eğer o bilgiyle yakalanırsan seni darmadağın ederler. Bu işler böyledir, bu biraz farklı bir dünya. Banksy'yi tanıyan insanlar tanıyorum. Ve bunları yapan bir ekibi olduğuna ve harika bir mizah anlayışı olduğuna inanıyorum. Bazen başarısız olursun ya da işin berbat görünür çünkü ortalık çok karanlıktır ve stres çok yüksektir. İşte grafiti dünyası budur, bir yeraltı dünyasıdır.
0: Türkiye'de de gençler Banksy'nin eserlerini yakından takip ediyor.
3: Erkek olduğunu düşünüyorum. Hatta en son Londra'da bir eserini yerleştirdi. En son onu gördüm.
4: Bana erkek gibi geliyor. Bilmiyorum, öyle hissediyorum diyelim.
5: Kadın olma olasılığının artık olduğunu düşünüyorum. Şiddet olayını çok fazla işliyor.
3: Bence erkek ya. Öyle andırıyor resimleri.
0: Banksy kimliğini açıklayacak mı? Yoksa anonimliği sanatının en güçlü imzası olarak kalmaya devam mı edecek?

Değerli izleyenler, Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirin'ler ve daha fazlası. Bu isimler Türkiye'de faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinin isimleri. İsimlerini sevimli çizgi film kahramanlarından aldıkları için bu örgütlerden iddianamelerde Z kuşağı suç örgütleri olarak bahsediliyor. Çünkü örgüt elemanları 15 ila 25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. NTV'den Osman Terkan yeni nesil suç örgütlerini ve suç faaliyetlerini uzmanlarla mercek altına aldı. Biz de bu dosyayla bu saat dilimini kapatıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya bir birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlumu. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk.
1: Hem sayısının arttığını söylemek mümkün, hem de evet görünürlüğünün daha arttığını söylemek mümkün.
2: Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış.
3: Okullarda yaşanan şiddet olayları, son zamanlarda özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan akran zorbalığı videoları, çocuğun çocuğa yaptığı saldırılar, zorbalıklar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada var olan bir akran çatışması gerçeği. Bu programda ailelerle konuştuk, mağdurlarla bir araya geldik, uzmanlardan tavsiyeler aldık. Güncel dosya başlıyor. Şanlıurfa'da teknik lisenin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle saldırdı. 16 öğrenci ve öğretmeni yaraladı. Sonra kendisini vurdu. Bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli emniyet müdürü babasının 5 tabancasıyla okula geldi. Bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürdü. Saldırıyı durdurmaya çalışan bir veli tarafından öldürüldü. Bu olaylar okullarda akran zorbalığının ötesine geçen, şiddete dönüşen örneklerden sadece birkaçı. Şiddete dönüşen olaylar akran zorbalığından elbette ayrı değerlendiriliyor. Ancak ortak düşünce, olayların yaşanmasında en büyük rol önce aileye düşüyor.
4: Aslında çocuk ergenlerin temel öğrenme mekanizması taklit. Bunu ne bir psikiyatrik hastalığa ne de tek bir biyolojik sebebe bağlayamayız. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuçları görüyoruz.
2: Yaptığınız davranışlar genel olarak şiddete daha çok yatkınlaşırsınız. Elinizdeki araçlar neyse onları daha çok kullanmaya başlarsınız. Soluduğumuz hava şiddet kokuyorsa eylemlerimize de şiddet, hoyratlık diyelim. Türkçemizde çok güzel kelimeler var. Hoyrat davranabiliyoruz.
5: Parkta oturuyorduk. Yanımda kız arkadaşım vardı. İleride zaten bir kalabalık geldiğini gördüm. 8-10 kişi vardı.
3: Mertcan 16 yaşında. Çok değil, birkaç hafta önce parkta kız arkadaşıyla otururken sopalarla saldırıya uğrayıp başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirdi. Günlerce tedavi gördü. Saldırganlar da Bayrampaşa'da yaşanan o anları cep telefonuyla çekip daha sonra da sosyal medyada intikam notuyla yayınladı.
5: Koşarak bana doğru geldiklerini gördüm. Kafaya darbe aldıktan sonra zaten hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Saldırıya karıştığı belirlenen yaşları 17 ve 20 olan zanlılar tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde Mertcan'ı tanımadıklarını, daha önce yan bakma nedeniyle aralarında kavga çıktığını anlattı.
6: Adalet yerini bulsun sadece. Hani cezasız kalmasın. Bir de sosyal medyaya atmışlar. Bu ne intikamıdır? Ben gerçekten hani bir anne olarak ben onlara da üzülüyorum. Anneler babalar sahip çıksınlar.
3: Tehdit, saldırı, bıçaklama, kovalama. Hepsini içinde barındıran bir olay da 28 Ocak'ta İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden akranını darp ederek bıçakla kovaladı. Bir alışveriş merkezine sığınarak kurtulan çocuk ifadesinde bir yıldır zorbalığa uğradığını anlattı.
0: Oğlum arkadaşlık önce tabii ediyor. Fakat sonrasında işler baskıya dönüşüyor. Oğlum da uzak kalmaya çalıştığı halde bir baskı oluşuyor. Bunu sözle kabul ettiremediği için de veya davranışlarıyla zorla dediğini yaptırmaya çalışan bir zorba diyelim. Yani zorba adayı diyelim.
3: Mahkeme bir ilke imza attı. Zorbalık yapan sanığa elektronik kelepçe taktırdı. Sadece okul için dışarı çıkmasına izin verildi. Ayrıca sanığın okulu da değiştirilerek öfke kontrolü için rehabilitasyon programına katılması istendi.
0: Bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlumu. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk. Darp raporları falan da var. Aldık onları da. Alışveriş merkezine girerken de atıyor galiba bıçağı. Çünkü orada bir dedektör olduğunu biliyor. Tabii arkadan ben seni öldüreceğim bağıra bağıra geliyor. Oradaki güvenlikteki arkadaş olmasaydı benim oğlum belki de yaşamıyordu. O alıyor, saklıyor.
3: Akranla şiddet uygulayan 15 yaşındaki sanık hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Suçlamalar kasten yaralama ve silahla tehdit.
0: Öldürmeye teşebbüs var. Sürekli takip var. Birkaç suçun bir araya gelmesi. 15 yaşında olduğu için rehabilite edilmesini isteriz.
3: Yaşındaki Matya Ahmet Minguzi 24 Ocak 2025'te, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan da 14 Ocak 2026'da akranları tarafından yapılan bıçaklı saldırılarla öldürüldü. Minguzi'ye İstanbul Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı akranları önce sözde sataştı, sonra bıçakladı. 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası aldı. İkisi ise beraat etti. Minguzi ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.
7: Ben en başından beri hiç durmadım. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet'in bahçesine böyle benim gibi acılı anneler de geliyor. Onların da işte katilleri hep salıverilmiş. Yasemin Hanım bize de yardım edin diyorlar. Hiç durmadık. Hiç. Yani çok yorgunum ama devam edeceğim mücadeleye.
3: Atlas Çağlayan da yan bakma kavgası iddiası ile bıçaklandı. 15 yaşındaki katil zanlısı hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: İnsan ölümüne yol açan şiddet olaylarının silaha kolay erişim olduğu ölçüde intihar veya başkalarını öldürmek dahil daha kolay gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle bu önemli bir faktör. Bu toplumun ruh sağlığını ve şiddet olaylarına belki ilk adımda yapılacak şeylerden birisi bu kadar herkesin elinde çeşit silah bulunmasını azaltmak ya da önlemek, tabii azaltmak bile değil, ne ihtiyaç olduğunu ben tayin edemiyorum ama böyle bir durum var. Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış organizasyonu. Şiddet olayları bunun sonucunda da ortaya çıkabiliyor, bunun içinde de var olabiliyor.
3: Adalet Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre bir yılda 300 binden fazla çocuk suça karıştı. Çocuk ağır ceza mahkemelerine gelen dosya sayısı 10 yılda %91 arttı. Geçtiğimiz yıl 332 binden fazla çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk suçluların ailelerinden suç işleyenlerin oranı %43. Sosyal çevrelerinde suç işleyenlerin oranı ise %60 olduğu ortaya çıktı. %81'inin ise evde şiddete maruz kaldığı anlaşıldı.
1: Global bir mesele olduğunu, ülkemiz çapında da ülkemiz içinde toplumsal bir mesele olduğunun altını çizmek lazım. Ama tabii ki bireysel özellikler var. Yani geçmişte travmatik özellikleri olan, geçmişte zaten bazı patolojileri var olan ama tanı alıp tedavi olmamış kişiler, aile yapısı negatif kişiler. En önemli şeylerden bir tanesi ailede suç unsuru. Eğer ailede suç varsa bu kişilerde daha fazla görülebiliyor. Çocuğun model olarak aldığı yetişkin eğer böyle bir davranış reaksiyonu gösteriyorsa, çocukta tabir caizse herhangi bir sorunu çözmek için şiddete başvurabileceğini düşünüyor. Bu kemikleşmeye sebep oluyor tabir caizse. Bu yapı sürekli ve sürekli kalın. Belli bir dönem sonra vicdan kemikleşmesi de oluşuyor. Akran çatışmasında genellikle güç farkı yoktur. Akran çatışmasında sorunu yaşayan da yaşatan da belli bir dönem sonra duygusal bir sıkıntı yaşar. Yani empati vardır. Çözmeye çalışırlar. Ama akran zorbalığında bu kemikleşmiş vicdan daha fazla, daha fazla, daha fazla şeklinde devam ediyor. Karşıdaki kişiyi güçsüz gördükçe şiddetin, zorbalığın potansiyeli, gücü de artmaya başlıyor.
3: Uzmanlara göre şiddet olayları ile zorbalığı da ayırt etmek gerekiyor.
2: Zorbalığın içerisinde şiddet var ama her şiddet olayı zorbalık değil. Yönelten etken diyelim. Yani iten dediğimiz zaman zorbalığa bir mazeret arıyor durumda oluyoruz. Zorbalıkla karşılaştığımızdaki ilk reaksiyonumuzun İşte o öbürü de bir şey yapmıştır. Yani zorbanın davranışına gösterdiğimiz bir anlayış oluyor. Kavramamız önemli ama bu anlamanın bir mazeret haline dönüşmemesi çok mühim.
3: Akan Abdullah, tanınmış biri ve veri teknolojileri uzmanı. Geçen yıl sosyal medya hesabından 12 yaşındaki kızının okuduğu özel okulda akran zorbalığına uğradığını duyurdu.
8: Zorbalığa uğrayan başka bir çocuk için ayağa kalkıyor kızım ve bu zorbalıktır diyor zorbaya. O da sen misin bunu diyen diye başlıyor ve kızıma dönüyor zorbalık. Bu bir oğlan kızımın gitarını alıp duvara çarpa çarpa paramparça etti. Ondan sonra biz artık tehlike çanlarının çalmaya başladığını gördük. Okula gittik, 20 kere iletişime geçtik ama bir türlü çözülemedi.
3: Abdullah, kızının başına gelen akran zorbalığının sebeplerini araştırdı. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırmaya imza attı.
8: Türkiye temsili bir örneklemde hem öğrencilere gittik 6 ile 16 yaş aralığında, hem onların anne babalarıyla görüştük, hem idarecilerle, hem fikir liderleriyle büyük bir araştırma yaptık ve gördük ki maalesef bu kızımla ilgili bir olay değilmiş. Türkiye'de çocukların %24'ü şu anda herhangi bir zorbalığa şahit etmiyor ve sağlıklı bir okula gitme gelme hayatı var. %75'i bir zorbalık hikayesinin içinde. %23'ü zorbalığa uğruyor. %1'i çok ağır zorbalık yapıyor. %50 de zorbaya destek vermek zorunda kalıyor.
9: Okulda bir oğlum var. 3. sınıfa gidiyor. Bir küçük oğlum var. Okulda benim öğretmenim çocuğumla ilgili bir şey söylediğinde özellikle ben çok dikkate alıyorum. Çünkü bunun vebali, sorumluluğu çok farklı bir şey. Şimdi artık çocuğumu nasıl korurum duygusundan çok büyüyünce benim çocuğum da böyle olursa ben bunun sorumluluğunu nasıl alabilirim derdindeyim şu anda. Mesela çocuğumun öğretmeni bana dedi ki çocuğunuzun şiddete meyili var. Hemen aldım, bir doktora götürdüm. İlaç tedavisi, spor tipi aktivite. Sahip çıkıyoruz daha çok. Burada en büyük iş velilere düşüyor tabii ki de.
10: Son yıllarda ne yazık ki şiddet algısı gittikçe çok daha normalleşen bir noktaya geldi. Hatta ve hatta bazı kesimler tarafından şiddet ödüllendirilir hale geldi. Yani şiddet uygulamak, şiddet uygulayabilen kişi olmak güçlü bir algı yaratır oldu.
11: Okullarla olan zorbalıkları daha önce de annelerine bildirmeleri lazım. Öğretmenlere de yapacakları bir şey yok. Anne, baba, öğretmen böyle bu şekilde çözülmesi lazım.
10: Toplumla birlikte, yaşıtlarıyla, büyükleriyle, küçükleriyle birlikte bir arada olabilmeyi, daha sağlıklı ilişkiler kurarak bu yaşamı sürdürebilmeyi öğretebilmemiz, bunu deneyimlemeleri için onlara yardımcı olabilmemiz lazım. Ekranla büyüyen çocuklar, doğadan uzaklaşan, sosyal ilişkilerden, sosyal interaksiyonlardan uzaklaşan, ekran başında yemeğini yiyerek büyüyen, arkadaşlarıyla göz göze temas kurmadan büyüyen çocuklardan bir sağlıklı ilişki kurabilmelerini bekleyemeyiz. İlk aşama her zaman ailelere söyleyeceğimiz önerilerle dolu. Çünkü bu çocuklar günün sonunda belli bir yaşa gelene kadar o aile dinamikleri içerisinde büyüyor. Şunu çok iyi biliyorum. Günümüzde birçok ailede zorlu şartlar içerisinde çocuklarını büyütmeye çalışıyorlar. Bir çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için illaki her zaman çok iyi ekonomik koşullar şart değil. Yan yana olabilmek, göz göze bakabilmek, onlarla sohbet edebilmek, çocuklarımıza kaldırabilecekleri sorumluluklar vermek.
12: Sosyal medyayı vesaire yani telefonu elinden aldım. Arkadaşlarıyla nasıl geçinmesini ben öğretmeye çalışıyorum. Çocuğunuzu da çok hassas yetiştirince de olmuyor. Çünkü o zaman hiçbir şekilde kendisini savunamıyor. Ama git sen de yap deyince de olmuyor. Yani ne yapacağımız açıkçası ben de şaşırdım.
3: Uzmanların zorbalık konusunda dikkat çektiği bir diğer konu da ekran, bilgisayar oyunları, dijital dünya.
1: Ekranlar. Çocuk odasında, evinde güvende gibi düşünüyor anne baba. Ama ekran karşısında binlerce, on binlerce, bazen yüz binlerce, milyonlarca kişinin aynı ortamda olduğu game platformunda. Yani o elektronik game, elektronik oyun sırasında birçok kişiyle özdeşleşiyor. görmese de birçok kişiyle özdeşleşim kuruyor. Bir şekilde o kişilerle bağ kuruyor. Çoğu zaman fiziksel anlamda bir araya gelmiyorlar ama buradan artan bir dil var, bir öfke dili var. Artı özellikle suça sürüklenen çocuklarda çok sıklıkla gördüğümüz bir sanal devşirme durumu da söz konusu. Suç örgütleri bu çocukları, daha hassas çocukları özellikle bilerek kademe kademe suça buradan da alıştırıyorlar, bulaştırıyorlar ya da sevk edebiliyorlar. Anne babalar da inanılmaz yoğunlar. Çok geç saatlere kadar çalışıyorlar. Çocuklarıyla ilgileniyorlar. Mutlaka ki onların iyiliğini istiyorlar ama bir taraftan da o çocuğun neyle baş ettiğini, neyle mücadele ettiğini, neyle belki karşı karşıya kaldığını çoğu zaman bilemiyorlar.
4: Mümkünse en küçük olduğu, yani yeni doğan döneminden itibaren ekranın kontrollü olması, ilk 2-3 yaşta hiç ekran verilmemesi, çocuğun ekranla tanıştırılmaması, burada bahsettiğimiz şey çocuğun bulunduğu ortamda da ekranın açık olmaması. Sonraki dönemlerde de kısa süreli, yani günlük bir saat gibi süreler bunun da bölünmüş olarak ve ebeveyn kontrolünde, ebeveyn eşliğinde kullanılması şeklinde başlayan bir süreç gerekiyor.
3: İki yaşından küçüklerin cezaya ehliyeti yok. 12 ile 18 yaş arasınaysa indirimli ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ancak son dönemde artan vakalar nedeniyle 15 ile 18 yaş arasına yetişkinler gibi ceza verilmesi gündemde. Mecliste yasa hazırlığı var.
13: Son dönemde özellikle hem çocuk suçlu sayısının artması hem de çocuk suçluluğunun çok daha küçük yaşlara inmesi, akran zorbalığının çok daha küçük yaşlardan başlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki indirimler toplumda çok eleştirilmeye başlandı. Özellikle 15-18 yaş arası bakımından artık bunlar çocuk değil, bunlar yetişkin iradesine sahip. Dolayısıyla yetişkinler gibi cezalandırmaları gerekir görüşü toplumda çok yaygınlaştı. Cezalar bir miktar artırılabilir. Özellikle 15-18 yaş aralığı için, hatta 12-15 yaş aralığı içinde yaşın, suçta yaşın aşağıya düştüğünü düşünecek olursak bir artırım bence düşünmek gerekiyor. Ana hedef çocuğu cezalandırmak değil, çocuğu rehabilite etmek.
3: Kahramanmaraş okul saldırganının annesi ve babası tutuklandı. Çocuk bir suç işlediğinde anne babaya da yansıyan cezalar da tartışılıyor.
13: Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde aile yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin özellikle anne babalar açısından bir düzenleme var. Ancak bunun cezası 1 yıl kadar. Kahramanmaraş olayında anne baba psikiyatrik tedaviye yönlendirmemiş. Burada tutuklanma sebebi aslında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi değil, taksirle ölüme neden olma. Çünkü burada ailenin açık bir ihmali görülmüş.
3: Okulda meydana gelen ve fiziksel şiddete dayanan zorbalıkların da adli makamlara bildirilmesi önemli.
13: Bir şekilde okulda sistemin kendi içinde çözülmeye çalışılıyor. Tabii ki okula bildirilmeli. Tabii ki okulun rehberlik sistemleri, ki artık daha da önem kazandı okullardaki rehberlikler, devreye sokulması lazım. Ancak eğer bir yaralama olmuşsa, yani çocuk, diğer çocuk, şiddet gören çocuk, zorbalığa uğrayan çocuk yaralanmışsa, bir zarar görmüşse bunun mutlaka adli makamlara da bildirilmesi lazım. Her ne kadar 0-12 yaş bakımından cezasızlık söz konusu olsa bile bir takım güvenlik tedbirlerine başvuruyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye giriyor, bu çocuk incelemeye alınıyor, aile incelemeye alınıyor. Sorunun ne olduğu, neden kaynaklandığı, bu çocuğun şiddete eğilimi araştırılıyor. Dolayısıyla ne olabilir bu sistemin içine sokulursa suç önlenebilir.
3: Çocuklarla doğru iletişim kurmak, gerektiğinde profesyonel yardım almak, akran zorbalığının ve şiddetinin önlenmesinde kilit rol oynuyor.
4: Benimle bunu paylaşabilirsin mesajı vermek önemli ve bunu paylaştığında da önce paylaştığı için teşekkür etmek, onun duygusunu anlamak ve sonra çözme yoluna gitmek önemli. Yoksa bizimle ya da anne babalarıyla hiçbir şeyi paylaşmayabiliyorlar. Bu da riski daha çok arttırabiliyor.
3: Uzmanlara göre zorbalığın da çeşitleri var.
1: özellikle erkek çocuklarda daha fazla fiziksel zorbalık. Özellikle ergenlik yaş dönemine doğru ilerledikçe, belki yaş bu döneme doğru geldikçe fiziksel anlamda o güç farkı ortaya çıkabiliyor. Daha pasif gibi görünen ama tehlikeli olan şey sanal ve duygusal zorbalık. Sözel anlamda lakap takmalarla, dalga geçmelerle, karşıdaki kişiyi kışkırtarak yapılabilen zorbalıklar var. Artı bir de daha önemlisi, kişinin izni olmadan onun çekilmiş fotoğraflarını ya da çeşitli gruplarda, sosyal medya gruplarında o kişiyle ilgili yayılan dedikodular, etiketler var. Bunlar bazen şaka gibi görünse bile ilk başlangıçta giderek etkisi büyüyen bir kar topu gibi etki ediyor.
3: Akran zorbalığının ya da saldırılarının önüne geçilmesi için toplumun her kesimine sorumluluklar düşüyor.
1: Herkese görev düşüyor. Sadece aile değil, sadece birey değil. Öncelikle bütün anne babaların şunu bilmesi lazım ki her çocuk akran zorbalığına maruz kalabilir. Her çocuk akran zorbalığı yapabilir. Benim çocuk çok başarılı, benim çocuğum çok iyi, çok görgülü, çok iyi eğitimini yapmaz gibi bir durum olmuyor.
10: Ailelerin daha bilinçli şekilde bunun önüne geçebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraf gerçekten sadece ailelerle, sadece psikologlarla çözülebilecek bir taraf değil. Diğer taraf hem yargının çok daha net bir şekilde işlemesi, hem sosyolojik olarak, toplumsal olarak çok sağlam bir duruşun sergilenmesi gereken bir yer.
3: Uzmanlarla konuştuk, topluma görüşlerini sorduk, bazı olayları ekrana getirdik. Akran zorbalığı ve şiddet neredeyse ana sınıfı sıralarında dahi görülmeye başladı. Bilim insanlarına göre zorbalığa ve de şiddete giden yolları tıkamak için toplumun her kesimine görev düşüyor. Aileler, öğretmenler, kural koyucular, kanun yapıcılar. Topyekün bir mücadele gerekiyor.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: NTV Radyo.
5: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
6: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
10: Garanti BBVA yatırım.
4: NTV Radyo.
11: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
9: Sonra sonra.
10: Herkes soru sorabilir.
11: Ne? Nasıl?
12: Niçin?
10: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
13: geçmişe dönmek de lazım.
10: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
13: Bu mesajın etkisi ne olacak?
12: Sizce bu ikilemden hangisi gerçekten?
10: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
9: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
14: NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 11 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay dün Erbaa ilçesinde meydana geldi. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit çayına gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istedi. Ancak dördü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.
1: İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasnim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İran'ın Bender Abbas kentine de saldırılar düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan güçlerinin 5 İran saldırı dronunu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. dronu fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü, savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı.

0: başında Amerika Birleşik Devletleri Küba'yı işgal etmeye mi hazırlanıyor sorusu tartışılıyor. Amerikan Axios haber sitesinin haberine göre Trump'ın Küba için başka planları var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Küba'yı işgal etmeyecek. Bunun yerine ekonomik yaptırımlarla Havana yönetimine baskıyı artıracak. Küba'yı kademeli olarak zayıflatacak. Washington yönetimi böyle dedikçe Havana yönetiminin çöküşünün hızlanacağını düşünüyor. Bu iddialar Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios haber sitesine ait. Habere göre Trump yönetimi Küba hükümetinin bu yaz sonuna doğru çökebileceğini düşünüyor. Washington, Küba'nın kaosa sürüklenmesi ihtimaline karşı askeri müdahale senaryolarını içeren simülasyonlar yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinler bir işgal planının gündemde olmadığını ancak her türlü senaryoya da hazırlandıklarını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi hedefindekinin Küba hükümeti olduğunu, Küba halkı olmadığını öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu amaçla Küba yönetiminin eline geçmemek kaydıyla Küba halkına 100 milyon dolar değerinde yiyecek ve ilaç yardımı teklif ettiklerini, Küba'nın da bu teklifi kabul ettiğini duyurmuştu. Uzmanlar Küba'ya yönelik atılan adımları, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Karayipler ve Latin Amerika'da etki alanını koruma politikasının bir parçası olarak yorumluyor.
0: İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmiş durumda.
1: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Diaz'e yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sánchez, yetkinlerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sánchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sánchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Diğer yandan Sánchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sánchez'in kardeşi David Sánchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sánchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sánchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkinler suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
0: Sosyalist İnternasyonel Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üyesi olduğu Sosyalist İnternasyonel partide yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bir bildiri yayınladı. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurgulayarak süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceğini ve tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Örgüt, Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal olağanüstü kurultay

0: yasaklama çağrısı yaptı. İzmir'de kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saat 2.15 sıralarında İzmir-Çeşme otoyolunda meydana geldi. Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat'ın kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç savrularak takla attı ve şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan Karapolat'la bariyerlere savrulan Meliha Acer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
1: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in açık hava müzesini andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıravertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
2: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Camii.
1: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
3: Vallahi şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
1: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
4: Muazzam bir şehir. Çok memnunum. Yani herkesi de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
1: Burası da Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
5: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
1: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda 5 bin lira düştü.
1: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
6: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
7: Fiyatlar insin diye geldik.
8: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
6: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
9: 1000 lira da değerli.
7: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
10: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
1: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçükbaşlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
11: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
1: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
12: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
13: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen seneye göre bugün biraz daha iyi.
0: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
1: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
0: E-ticarette alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi ise Çankayalılar yaptı.
1: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8'de Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5 ile Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5 ile Sarıyer izledi.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Reklam.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının güçlü kalemlerinden E.M. Forster'ın En Uzun Yolculuk isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Hasan Fehmi Nemli çevirmiş. Edward Morgan Forster 1879 Londra doğumlu. King's College Cambridge'de önce klasik filoloji, daha sonra tarih eğitimi gördü. Kolejiyle hayat boyu bağını koparmayan Forster, olgunluk döneminde fahri öğretim üyeliği aldı ve dersler verdi. İlk dört romanı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yayımlandı. Savaş yıllarında İskenderiye'de Kızıl Haç yararına görev yapan Forster, savaş sonrasında Hindistan'a gitti. Bu ülkeye yaptığı seyahatlerin edebi bakiyesi ünlü romanı Hindistan'a Bir Geçit oldu. Forster bir edebiyat eleştirmeniydi. Çeşitli süreli yayınlara incelemeler ve denemeler yazdı. Cambridge'de edebiyat üzerine verdiği bir dizi dersi roman sanatı adıyla kitaplaştırdı. 1970 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden Forster'ın eserlerinden bazıları Meleklerin Uğramadığı Yer, Kutup Yazı, Manzaralı Bir Oda, Morris, Cennet Dolmuşu, Howard's End. Bugün sözünü ettiğimiz En Uzun Yolculuk, E.M. Forster'ın erken dönem eserlerinden. Forster bu romanında bireyin tercihleriyle toplumsal beklentiler arasındaki çatışmayı ele alıyor. Çocuk yaşta kimsesiz kalan Ricky Elliot, üniversite hayatına büyük umutlarla başlar. Yazar olmak istemektedir ve fena sayılmayacak bir edebiyat yeteneği vardır. Fakat yılları kendi halinde bir üniversite öğrencisi olarak geçer gider. Agnes'le evlenmesinin ardından sıradan bir okulda öğretmenlik yapmaya başlar. Ricky, Cambridge'in konforlu tek düzeliğinden evliliğin karmaşık gerilimlerine, dostluğun sağladığı güvende olma hissinden aile sırlarının karanlığına uzanan bir yola girer. Yazar olma arzusu giderek sönümlenir ve gelenekselliğin yüksek duvarları karşısında hayallerinden bir bir vazgeçer. E.M. Forster'ın biyografisinin yazarı, eleştirmen ve akademisyen Philip Nicholas Fairbank, En Uzun Yolculuk için Forster'ın kendi özel acılarını tüm çıplaklığıyla ortaya serdiği bir kitaptır, diyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
7: Türkiye, su riskine karşı önlem almak için su politikalarında değişikliğe gitti. Peki bireyler bu politikalara destek olmak için ne yapmalı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'a sorduk.
8: Öncelikle şunu söylerim, bireylerin su kullanımı açısından artık bugüne kadar yapılan açıklamalardan etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü çeşmeyi açtıkları zaman suyun gelmediği durumda doğrudan etkilenecekler. Ama bir şeyi ifade ederek burada katkıda bulunmaya çalışalım su yönetimine, kirletmesinler. Yani Türkiye'de suyun miktar olarak yönetiminin yanı sıra kalite olarak da yönetimine ihtiyacı var. Neden? Çünkü büyük bölümü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın raporları dikkate alındığında batı bölgelerimizde yer alan nehirlerin büyük bölümü 3. ve 4. derecede kirlilikle karşı karşıya. Sonuç itibariyle sanayide fabrikanın başındaki de bir birey, aynı zamanda işte daha fazla gübre kullanarak yaygın kirliliğe sebep olan da çiftçimiz de bir birey. Onun dışında yine mutfakta kullanılmış yağların çeşmeye dökülmemesi konusunda dikkatli davranması gereken de bir birey. Bu anlamda baktığımızda Benim önerim su kaynaklarının kirlenmemesi. Çünkü aşırı kirliliğe doğru gidiyoruz ve Avrupa Birliği hala bu sorunu aşamadı. Ve bu nedenle de çok radikal önlemler alma çabası içerisinde bugünlerde konuşuluyor. Türkiye'nin mevcut durumundan daha geriye gitmemesi kirlilik açısından. Bu açıdan bireylerimizin tabii önce miktar olarak suyun korunmasına, daha sonra da kalite olarak suyun korunmasına verdikleri önemi arttırmaları gerekiyor. Bu açıdan da bir düşünce değişikliğine, düşünce devrimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın doğrultusunda toplumsal olarak suyumuza sahip çıkarsak hep beraber sonuç alacağız gibi görünüyor.
1: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar, bayram sofraları kuruldu, etli pilavlı yemekler yendi. Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revane olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin, pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Ferah mı ferah bir bayram tatlısı. Afiyet olsun, bayramınız tekrar kutlu olsun.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
10: NTV Radyo. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehirlerde birlikte yaşadığımız kuşların sıra dışı yeteneklerinin izini sürmüştük. Küçük kumruya en iyi adapte olmuş kuş ödülünü, kaya güvercinine en iyi yön bulan ödülünü, gökdoğana en hızlı kuşu, akkarinli ebabile en çok uçanı, gümüş martıya da en dayanıklı kuş ödülümüzü takdim etmiş. Bayağı da eğlenmiştik Kerem'le. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Aslında çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz kuşların hayatta kalma becerilerine ve şehirlerle kurdukları ilişkiye yakından baktığımız bir bölüm olmuştu. Değil mi? Nasıldı senin için Kerem?
1: Benim için aslında uzun yıldır düşündüğüm bir konuyu dile getirdik ve gündeme almış olduk. Bir şehirde hangi kuşları görüyoruz? Yani doğada yaşayan yüzlerce kuş türünden ancak bazıları şehir yaşamına uyum sağlıyorlar. Bunlar böyle enkilli, şekilsiz, önemsiz veya göze batmayan türler mi? Yoksa aslında doğadaki türler arasında en dayanıklı, en güçlü, en hızlı türler mi? Ve gerçekten şehrin zor koşullarına uyum sağlayan türlerin sıradan kuşlar olmadıklarını, doğadaki bazı konularda çok en üstün özellikleri olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bu en rekortmenler serisine başlayarak zaten biraz bunu ele almaya başladık. Son derece memnunum.
0: Evet, rekortmenler dedin, iyi dedin, şampiyonlar da diyoruz. Artık dinleyicilerimiz ne demek isterse. O zaman bu haftaki bölüme geçmeden klasik soruma geçiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Neler gördün Kerem?
1: Ben şimdi iş için İsviçre'de Zürih'te bulunuyorum. Zürih çok ilginç iki tür gördüm. Buradaki türler aslında Türkiye'de görülen türler. Birincisi şehrin içi gökyüzü çaylak dolu. Kara çaylak da var, kızıl çaylak da var. Muazzam sayıda çaylak görüyoruz. Her gün çatıların üzerinde bir çaylak geçiyor. Gene martılar ve kargalar onu kovalıyorlar. Ve bu beni lise dönemime götürdü. Ben liseyi okurken de İstanbul'da hala çaylaklar vardı. Cağaloğlu'nda, Haliç'te ve İstiklal Caddesi'nde Rus konsolosluğunun arkasındaki mahalle bağcının içinde yuvası vardı. Çok ilginç bir şeydi. Lise hayatımda çaylakları görmüştüm. Sonra o çaylak kayboldu. Tarihsel olarak baktığımızda da çok çaylak kayıtlarının olduğunu, Sütlüce'deki mezbahanın et atıklarına çaylakların toplandığını biliyoruz. Çaylak geri gelebilir mi acaba İstanbul'a? Yani acaba bizim ağaçlarımız artar, su habitatları ya da böyle sucul alanlarda daha sağlıklı bir ekosistem oluşursa yine çaylak geri gelebilir mi merak ediyorum. Çünkü çaylaklar gerçekten dünya şehirlerinde yaşayan bir tür. Niye bizde şu anda yok? Ve Zürih gibi işte modern ve kalkınmış daha steril, daha düzenli bir şehirde de hayatta kalabiliyorlar. Merak ediyorum. Ama çok memnun oldum tabii şehirde çaylak gördüğüme. İkinci bir tür daha gördüm. O da aslında bomba bir sürpriz, onu da söyleyeyim.
0: Söyle, çaylak yorumuna çok şaşırdım. Yani çünkü biz geçtiğimiz günlerde Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne görünce hepimiz böyle "Aa, çaylak geçiyor, kara çaylak geçiyor" diye heyecanlanmıştık. Şehirlerde neredeyse martılar gibi görünüyor olmasını tahmin edemiyorum. Herhalde Avrupa'da sık sık görülüyor değil mi bu şekilde Kerem? Yoksa İsviçre'ye özel mi?
1: İsviçre'de çok fazla çaylak var. Hangi diğer Avrupa şehirlerinde var bilemiyorum. Ama onun dışında Hindistan'daki şehirlerde de çok çaylak var. Ve Afrika'da da Nairobi'de, Kenya'da, Etiyopya'da, Mısır'da çok çaylak var.
0: Çok iyi.
1: Bizde de vardı. Bakalım gelecekler mi merak ediyorum.
0: Ben de heyecanla bekleyelim bakalım çaylaklarımızı. İkinci türüne geçelim o zaman.
1: İkinci türümde buradaki sular çok fazla ve akıyor her taraftan. Kanallar, dereler, çaylar var. Bir koruma kanalı yapmışlar zamanında. Öyle bir kanalın üzerinde şey gördük. Dere kuşu. Yani şehrin dibinde tren istasyonundan yürüyerek işte 5 dakika uzaklıkta küçük bir kanalda öyle yürürken sadece serçeler ve ördekler varken bir anda karşımıza dere kuşu çıktı. Muazzam bir şey bu. Dere kuşu serçeden biraz büyük ve belki kara tavuktan biraz küçük diye tanımlayabileceğim ya da sığırcıktan biraz daha küçük bir tür. Tamamen suya adapte olmuş. Müthiş yetenekli bir kuş. Çünkü gerçekten suya dalıyor. Suda yaşıyor. Bir ördek gibi suyun içinde takılabiliyor. Bu anlamda çok sevdiğim de bir tür. Dere kuşu şehir içinde görmekten çok memnun oldum.
0: Ben ilk dere kuşumu seninle görmüştüm Kerem, hatırlıyor musun acaba? Yıllar yıllar önce sana göstermiştim, Trabzon Sümele Manastırı'nın oradaydık ve çok heyecanlandığımı hatırlıyorum.
1: Evet ya yani bizim şehirlerde de var ama biraz daha küçük kasabalarda özellikle Doğu Karadeniz'de, Kastamonu'daki şehirlerde yine Torosların eteklerinde Yahyalı'da böyle küçük kasabalarda görüyoruz. Dere kuşuna ihtiyaç duyduğu tek şey var. Hızlı akan temiz bir su ve taşlı bir dere. Bu kadar. Bunlar olduğu zaman var ama bu aslında artık nadir doğal habitat.
0: Maalesef. Evet, bizim gördüğümüz temiz, çok güzel bir dereydi. Ben de cevap vereyim. Biz de Validebağ'daydık pazar günü Kerem. Aynı gün iki farklı grupla kuş gözlem yürüyüşü organize ettik kuş kolektifi olarak. Yaklaşık 60-65 kişi toplam aslında iki farklı yani toplam 5 saatte sabah 26, öğlende 20 tür gördük. Sabahki grupta aslında çok heyecan verici bir kuş geçti önümüzden. Gök kuzgun. Sana da programdan önce bahsettim. Sen de çok heyecanlandın. Tabii oradaki kuşçular gök kuzgun ne kadar aslında nadir görebileceğimizi bildikleri için çok keyifli bir gözlem oldu. Ben hızlıca tanımlayayım. Belki senin eklemen olur veya yorumun olur. Türkiye'nin en renkli kuşlarından gök kuzgun. Neredeyse küçük karga boyunda. Biz de böyle o civarlarda gördük gerçekten. Sanırım renkleri çoğunlukla sonbahar döneminde soluyor. Ya ilkbaharda da tabii ki de aslında belki daha renkli olabilirdi ama bana biraz daha soluk göründü ve çok hızlı geçti aslında. Gövdesi ve kanat örtülerinin büyük çoğunluğu turkuaz ve mavi, siyah kanat telekleriyle kontrast oluşturan bir tür. Yani hemen ayırt ediliyor aslında. Parlak kızıl kahverengi sırtı ve ön kanat hücum hattı deniyor sanırım. Koyu mavi, mor olmasıyla aslında hiçbir türle karıştırılamayan bir tür diyebiliriz. Senin eklemen olur mu başka?
1: Şöyle bir eklemem olur. Gökuzun adı üzerinde kargaya benzeyen ama kargaya olmayan bir kuş. Ama mavi renkleri, mavi, lacivert, böyle gök rengi, turkuaz, bunların hepsinin kombinasyonu var üzerinde. Son derece renkli bir kuş. Ve çok fazla görebilirsiniz. Şehir kuşu değil, bir kır kuşu. Bozkır kuşu ve elektrik tellerine konmayı da çok seviyor. Yolculuk yapan dinleyicilerimizin kurak alanlardan geçerken tellere bakmalarını öneririz.
0: Ama Validebağ'da görmek çok olası değil galiba, değil mi? Şehir kuşu da olmadığını söylediğin için. Çünkü çok şaşırdı bizim ekip.
1: Yani şöyle göç döneminde gök kuzgunlar böyle şehir içindeki belli alanlara sığınıyorlar. Onun için şehir içinde ibibik, gök kuzgun, arı kuşu bunların hepsinde bu üçlüyü görmek mümkün.
0: O zaman bu haftaki bölümümüze geçmek istiyorum. Daha da uzatmadan bu hafta gördüklerimizi belli ki ikimiz de çok güzel türler görmüşüz. Bu hafta şehir kuşlarımıza ödül vermeye devam edelim dedik. Geçtiğimiz hafta 5 kuşumuzu ödüllendirmiştik program başında bahsettiğimiz gibi. Bu hafta da farklı kategorilerimiz var. Yine yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını, rekortmenlerini konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumu Kerem'e sormak istiyorum. Rüzgara karşı neredeyse sabit kalıp av arayan türler görüyoruz. Yırtıcılar diyoruz bunlara aslında. En iyi havada asılı duran ödülle başlamak istiyorum ben.
1: En
0: Kime?
1: iyi havada asılı duran kuş. Şimdi asılı durmak kuşların yani bir drone gibi tek bir noktada durmaları kolay bir iş değil. Bazıları rüzgara karşı kanatlarını ayarlıyorlar. Bazıları sinek kuşları yani kolibriler gibi çok kontrollü bir şekilde kanat çırparak bunu halledebiliyorlar. Ama bu konunun Türkiye'deki şampiyonu bence kerkenez. Kerkenez yaklaşık böyle bir güvercin kumru boyunda ama çok daha zarif ve ince. Uzunca ve sivri kanatlı bir yırtıcı. Çok uzun da bir kuyruğu var. Kerkenezin özelliği havada çok iyi asılı kalıyor. Bu sırada vücudunu 45 derece açıyla tutuyor. Rüzgar varsa rüzgara karşı, rüzgar yoksa aynı noktada kalmak için hızlı bir şekilde kanat çırpıyor. Kuyruğunu aralıyor. Kanatlarıyla dengesini çok iyi ayarlamaya çalışıyor. Kuyruğunu arada yelpaze gibi açıp kapayarak ya da sağa sola çevirerek gene konumunu sabitlemeye çalışıyor. Ve çok güçlü boyun kaslarıyla da kafasını bir gimbal gibi tek bir noktada sabitliyor. Bunu en çok şehirlerde otoyol kenarlarında ve havaalanlarında görüyoruz. Merak etmesinler, havaalanlarında tehlike yaratan bir tür değil. Çok hızlı ve çok küçük olduğu için birisi oluşturmuyor. Ama çayırlarda da beslenmekten büyük keyif alıyor. Havaalanlarını onun için tercih ediyor. Oralarda çok hızlı bir şekilde kanat çırparak ve aşağı bakınarak görebiliriz. Bunu niye yapıyor? Çünkü kuşlar da insanlar gibi tek bir noktada durduğu zaman gözlerken çok daha fazla ayrıntı görebiliyorlar. Ama uçan bir kuş, hele böyle türbülanslı, rüzgarlı ve değişkenlerle dolu hava ortamında hareket eden kuş bir yere sabitlendiği zaman net göremeyebilir. Onun için bu sabit durma çok önemli. Kuşun bir avını tespit etme ihtimalini onlarca kat arttıran bir olgu. Sırf bunun için de kuşlar bu kadar çabaya ve enerji harcamaya girişiyorlar. Buna işleyiyor. Böylece daha fazla alttaki çayırı tarayabiliyorlar. Ayrıntılı etüt ediyorlar gözleriyle ve avını buluyor.
0: İlk ödülümüz Kerkenez'e gitti. Peki son yıllarda şehir seslerinin doğal bir parçası haline gelen egzotik türlerimiz var. Zaman zaman da programlarımızda bahsediyoruz. Bu türler aslında artmış durumda. Gözlemlerde de, röportajlarda da hep bu soru bize soruluyor. İlk insanın aklına bunlar geliyor, bu türler geliyor. Bu kuşlarımıza da bir şehrin sürpriz misafiri ödülünü verelim diye düşündüm. Ne dersin? Hangi kuşlar bunlar?
1: Zaten ipucunu verdin. Egzotik kuşlar dedin. Yeşil olduğunu da söyleyelim. Yeşil papağandan bahsediyoruz. Yeşil ve İskender papağanı bu yeni coğrafi bölgelerdeki yeni habitatlarına çok iyi uyum sağladılar. Uyum konusunda çok yetenekliler. Sana sıralayayım istiyorsan. Dünyada hangi şehirlerde ne kadar çok olduğunu böylece görelim. En bilinen popülasyon Londra'da. On binlerce, yüz binlerce var belki. Ama Brüksel, Amsterdam, Paris, Roma, Atina, İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai, Tahran, Tokyo, Sevilla ve Miami'de yeşil papağan görebilirsin. Yani kökeni bunun türün iki kökeni var. Yani büyük bir kısmı bu yerleşen papağanların ana vatanı Hindistan ve Pakistan bölgesindeki yarı kurak bölgeler ve biraz dağlık bölgeler. Ama aynı zamanda Sahra altında da belli yerlerde var. Afrika'da da olan hem de Asya'da da olan bir tür. Genellikle Asya'dan gelenler şehirlere yayılmış. Şehir içindeki egzotik park ve bahçeler müdürlüklerinin tercih ettiği peyzaj değeri olan ağaçların tohumlarını yemeyi de öğrenmişler. Çınarlarla çok memnunlar. Bulvarlardaki yaşlı çınarlardaki kovukları kullanarak yuvalıyorlar. Cami minaresi, binalardaki delikler gibi alternatif yuva alanlarından faydalanmayı öğrenmişler. Böyle çok müthiş bir uyum yeteneği var. Şehir içinde küçük göçler yapıyorlar. İlk önce dağılıyorlar parklara. Değişik yerlerde besleniyorlar. Sonra toplanmaya aynı yere uyumaya gidiyorlar. Müthiş sosyaller ve sayıları da gittikçe artıyor.
0: Yeşil papağanın sayısı İskender papağanına göre daha fazla. O yüzden mi ilk olarak onu söyledin?
1: Evet, yeşil papağanın hem sayısı daha fazla. İskender papağanı daha sık duyuyoruz İstanbul'da. Ama herhalde buna rağmen popülasyonları birbirine yakın. Yani gene yeşil papağan bir tık önde olabilir. Ama diğer şehirlerde İskender papağanı az. Dünyanın diğer şehirlerinde ise İskender papağan oldukça nadir. İskender papağanı İstanbul'da ama yeşil papağanla başa baş çekiyor. Sayıca gene yeşil papağanın daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman vakit kaybetmeden üçüncü ödülümüze geçelim. İştahıyla meşhur şehir misafirlerimizden birine gelsin dedik. Üçüncü ödülümüz. Saatlerce suyun altında dalıp çıkan, av peşinde durmadan çalışan türler var. Özellikle kıyı şehirlerinde balıkçılarla da sık sık yan yana görüyoruz onları. Gelelim en fazla yiyen kuş ödülümüze Kerem.
1: Evet, bu çok ilginç oldu gerçekten. En fazla yiyen kuş ödülümüzü karabatak kazandı. Karabataklar balıkçıl türler ve kışın ve yazın bulunuyorlar. Ama en çok yedikleri dönem kışın en soğuk zamanları. Ocak-Şubat ayında denizin sıcaklığı 10 derecenin de altına düştüğü dönemlerde. Bilmiyorum tam düşüyor mu? Çok uzman değilim bunun ama herhalde 12-10 oluyordur en azından. Bu en soğuk günlerde bile karabataklar çok büyük bir başarıyla göllere ve derelere gidip dalıp suyun altında saatlerce kalıp balık yakalıyorlar. Çok soğuk bir suya dalgıç elbisenizle girdiğinizde belki üşümezsiniz. Yani su geçirmeyen ya da suyu içinde tutan hareket etmeyen bir özel elbise giydiğinizde üşümezsiniz. Ama normal elbiselerinize girdiğinizde donarsınız. Yani suya girmenize de gerek yok. Islak bir elbiseyle de hasta olursunuz. Bu karabatak bunu yaşıyor. Fakat muazzam güçlü. İçinde ikaz hücreleri olan yağ dokuları var. Bu kahverengi yağ dokuları denen yapılar bunlar. Hem izole ediyor soğuğu hem de arada sırada bu kas dokularının çalışmasıyla ya da kas hücrelerinin çalışmasıyla o yağlar, yağ dokusu titriyor. O titreşimle de ısınıyor. Bu titreşme sayesinde karabataklar üşümeyi engelliyorlar. Fakat bu da çok enerji maliyeti olan bir metabolik çalışma diyeyim. Bunu karşılayabilmek için de çok fazla balık yiyorlar ve 3,5 kiloluk ağırlığı olan bir karabatağın günde 2 kiloya kadar balık yediğini kaydetmişler. Bu bir insanın kendi ağırlığının yani mesela 50 kilo olan bir kadının bir 30 kilo, 25-30 kilo yemek yemesi bu da 60 paket makarnaya denk geliyor. Böyle bir şeye denk geliyor. Önce muazzam bir yemek. Yani hani bir kişi günde bir paket. Hadi 2 paket makarna yesin de 60 ne demek yani. Bizim yediğimizin herhalde onlarca katını yiyor. Karabatak böyle hem suyun altında enerji harcıyor. Sonra da kalkıyor kilometrelerce başka yerlere uçuyor. Onun için bence ödülü karabatak sonuna kadar hak ediyor.
0: Karabatak bölümümüzde de uzun uzun bahsetmiştik. Konuşmayı çok sevdiğimiz türlerimizden biri. Çok değişik özellikleri var. Şimdi tuzlu lagünlerde kıyı sulak alanlarında yaşayabilen, hatta çok yüksek tuzluluk oranına sahip sularda bile hayatta kalabilen türlere değinelim. En tuzlu su içebilen kuş desek kimden bahsederdik Kerem?
1: Tuzlu su içen hayvanlar genellikle deniz kuşları. İşte martılar tuzlu su içebiliyor. Tatlı su bulduklarında onu tercih ediyorlar. Ama tuzlu suyu da içebiliyorlar. Bazı ördekler denizde yaşıyor. Onlar da tuzlu su içiyor ama bir de bunun daha da rekortmanı var. Yani buradaki şampiyon denizden daha tuzlu sularda yaşayan bir türümüz. Denizden neresi daha tuzlu olur dediğinizde İzmir'i düşünelim ve tam altı tuzlasını, Fethi Deltası'nı hayal edebiliriz. Burada tuz üretimi için tavalar var ve tavalara gene koyulan deniz suyu zaman içinde buharlaştırılıyor. Denizden kat be kat tuzlu sular oluşuyor. Bu sularda yaşayan da çok dayanıklı başka bir tür var. O da tuz karidesi, Artemia, küçücük bir karides. Bununla beslenen de bu güzel hayvanın adı tabii ki flamingo. Ve buradaki ödülü flamingoya veriyoruz. Yani bizim ağzımıza koyamayacağımız zehir gibi korkunç tuzlu, denizden kat be kat tuzlu suların içinde dolaşıyor ve onun içinde besleniyor. Oradan çıkardığı besini alıyor ve o suyu da aynı zamanda süzebiliyor. Bunu nasıl süzüyor? Bu hayvanların hemen gözünün üzerinde özel bir tuz bezi var. Bu tuz bezinde çok ilginç bir şekilde kanda biriken fazla tuzu orada topluyor. Bir nevi ters ozmoz yaparak çok küçük, çok yoğun tuz içeren su damlacıkları haline getiriyor. Sonra bunu da burnundan sümkürerek dışarı atıyor. Bazen görürsünüz flamingoları veya martıları çok hızlı kafasını sağa sola çevirerek, yani böyle bir ivmelendirerek o damlaları burnundan sular fışkırtı. İşte o sular çok tuzlu sular. Onun için şampiyonumuz tabii ki flamingolar. Ve flamingolar bu konuda gerçekten dünyanın en tuzlu bölgelerinde yaşayabiliyor. Şili, Arjantin ve Bolivya'nın Ant dağlarında, yukarılardaki tuzlalarda da yaşayan flamingo türleri var. Deniz kenarında zaten hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Son derece memnunlar deniz tuzlarıyla. Ama tuz gölü gibi tamamen tuza doymuş habitatlarda bile yaşamayı beceriyor flamingo. Ve bazen flamingonun yaşadığı yerlerde başka hiçbir canlı hayatta kalmıyor. Yani hiçbir başka kuş türü göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla flamingolar bir de 50-60 milyon yıldır hiç değişmeyen bir tür. Konunun kesintisiz şüphesiz şampiyonu. Gerçekten her türlü tuzlu suda yaşayabiliyor.
0: Flamingonun olduğu yerlerde başka türleri göremeyeceğimizi hiç düşünmemiştim. Ona da bakacağım. İstanbul'da da Büyükçekmece civarlarında görebiliyoruz, değil mi Kerem?
1: Evet, İstanbul'da Büyükçekmece 2005-2006 yılından beri geldiler, yerleştiler. Sayıları 20, 30, 50, 100, 150 derken bayağıca arttı. Flamingolar Samsun'a da gitmeye başladılar. Hafiften kuzeye doğru gidiyorlar. Arada Romanya ve Bulgaristan'da gözükmeye başladılar. Eskiden hiç yoktu. Herhalde iklimin değişikliğiyle ilgili olabilir. Kışların yumuşak geçmesiyle ilgili olabilir. Ama Orta Asya'nın çok soğuk bölgelerinde de kışı geçirdiğini biliyorum. Onun için Ant dağlarında da eksi 10 olan gece sıcaklığı göllerde flamingolar çok dayanıklı hayvanlar, hayatta kalıyorlar. Onun için flamingoları böyle Miami Vice dizisinden sadece tropik bölgelerle düşünmemek lazım. Evet, Akdeniz bölgesi türü, yani sıcak seviyor, kesinlikle doğru. Ama soğuk hayvan iklimlere de dayanabiliyor.
0: Şimdi son ödülümüze gelelim. Bir ödül de şehirlerin en iyi gece şarkıcısına gelsin dedik. Gündüz çok fark etmesek de özellikle bahar akşamlarında sesi bütün mahalleye yayılan türler var. Şehir gürültüsüne rağmen sesini duyurmayı başarıyor bu küçük kuşlar. En iyi gece vokali ödülü verelim mi Kerem?
1: Verelim. Hemen veriyoruz. En iyi gece
0: Da-da-da-da-da.
1: vokalini en iyi gece vokalini tabii ki bülbüle veriyoruz. Bülbülün batı dillerindeki ismi zaten gece fırtınası falan herhalde, bilmiyorum gale ne demek. Nightingale, nachtigal, yani gece kuşu gibi, gece öteni anlamına falan geliyor herhalde. Gece ötmesinden dolayı bülbüle veriyorlar. Bülbül gündüz de ötüyor ve bülbül gerçekten çok başarılı bir ötücü. Neden başarılı? Çünkü bülbülün insanın kulağına çok güzel gelen ve akılda çok rahat tutabileceğimiz kısa nameleri var. Ama bu nameleri çok çeşitli. 60-70 çeşitli name çıkarabiliyor. Bunları da güzel aralıklarla tekrar ediyor. Onun için dinlemesi bizim açımızdan çok keyifli bir tür. Bülbülle beraber bülbülün bir kuzeni de var. Adı Belenkli Bülbül. Bunlar çok eski zamanlarda aynı türden türemiş iki tür. Benekli Bülbül kuzey bölgelerinde, İşte Rusya'da, Ukrayna'da, Doğu Almanya'da, Almanya'nın doğusunda ve biraz İskandinav ülkelerinde yaşıyor. Bülbül ise biraz daha Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yaşayan bir tür. Benekli bülbüller de şehirlerin içinde duyuluyorlar. Onların geçiş dönemleri var, Nisan'ın sonu ve Mayıs'ın başında. O zaman bazen bülbülleri iyi dinlemek lazım. Biraz daha staccato, biraz daha perküsyon parçalarının içinde bulunduğu, biraz daha ritmik değişik bir bülbül duyarsanız, özellikle de böyle tıkırtılı bir sonu olan, uzun nameleri olan, o da benekli bülbül, o da en az bülbül kadar şampiyonluğu hak eden tür. Ama asıl bizim yerli türümüz bülbüldür. Benekli bülbül de göçmendir. Bütün dinleyicilerimizin mutlaka bir canlı bülbül performansına gitmelerini tavsiye ederim.

0: Bu programda bahsettiğimiz kuşlardan Deregöşünü, Kübülay Yakup Kaplan Ankara'da, Gök Kuzgunu, Yerme Melo Gaziantep'te, Kerkenezi Çağatay Duruk Kırklareli'nde, Yeşil Papağanı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Karabatağı Francisco Maya Portekiz'de, Flamingoyu Stuart Fisher Balıkesir'de, Bülbülü Stuart Fisher Nevşehir'de, ve Benekli Bülbülü Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler. eBird sistemi üzerindeki Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Evet, o zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları, rekortmenleri konuştuk. Kimlere ödüllerimizi verdik? Kerkeneze verdik. Yeşil Papağan, İskender Papağanı, İskender'e de verdik diyelim. Karabatak, Flamingo, Bülbül, Benekli Bülbül'e de verdik diyelim. Bu türler bu haftanın şampiyonları oldu. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Radyo. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: NTV Radyo.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Yuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış sele neden oldu. Çok sayıda evi su bastı. Hatay'ın kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Dört Yol ilçesine bağlı Kuzuculu mahallesinden geçen Deli Çay taştı. Dere etrafında bulunan evleri su bastı. Yollar dere yatağına döndü. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Bölgede su baskınları yaşandı. Derelerin taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yollarıyla evlerin istinat duvarları çöktü. Edirne'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
1: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
2: İş yerlerin su bastı. Bak, burada dükkanlar ve buradakiler gördüğün gibi hepsi sular altta, karşı taraf öyle.
1: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak," dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. "Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak," dedi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür

0: tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
1: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
2: Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Dilek Yaman Demir takip ediyor. Dilek.
3: Ahmet Arpat, biz şu anda Ayasofya Camii Kebir'in önündeki meydandayız. Hemen arkamda yapılan etkinlikler kapsamında bir çadır kuruldu alanda. Hatta şu sıralarda İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmalarını yapıyor. İstanbul'un fethini anlatıyor. Aslında dakikalar önce başlamıştı. 21 yaşında dedi Fatih Sultan Mehmet için. 1453 yılında 29 Mayıs günü, yani tam 573 yıl önce bugün İstanbul'u fethetti dedi muzaffer ordusuyla. O günden bugüne bize bu toprakları armağan etti dedi. Aslında İstanbul'un fethinden bahsetti. O şanlı ordusundan, o kutsal günden bahsetti. Yine Ayasofya Camii'nde fethedildikten sonra halka ilişkin zulmetmeden merhametinden bahsetti. Esir düşmüş halkın can ve mal güvenliğini koruyan şefkatli bir peygamberdi dedi. Şu sıralarda halen konuşmasını sürdürürken az önce burada Ayasofya Camii Kebir'in hemen önünde metal takımı buradaydı. Metal marşları çalındı. İstanbul'un fethinin 573. yılında metal marşlarıyla kutlamalar yapıldı burada. Çok büyük bir kalabalık var. Şimdi Muhammed Tarakçı size bir yandan da göstersin buradaki kalabalığı, atmosferi. Hemen şu sıralarda ezan da okunuyor. Ayasofya Camii Kebir'in hemen önündeyiz. Kalabalık var. İnsanlar burada, topluluk. İstanbul'un fethinin o kutlu günü kutlamak için buraya geldiler. Burada toplandılar. Gün boyu etkinlikler devam edecek. Sadece burada başlayan etkinlik burada sona ermeyecek. Gün boyu İstanbul'un çeşitli yerlerinde burada tarihsel ve kültürel bir atmosfere ilişkin etkinlikler, fetih şenlikleri düzenlenecek. Yine gün boyu yürüyüşler olacak, metal konserleri olacak. Yine hatim programı da olacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine ziyarete gidilecek. Fatih Camii'nde bir hutbe yapılacak. Orada yine birden fazla ikramlıklar aslında hazırlanacak. İkramlıklar halka sunulacak. Yine sadece hatim ve metal takımı değil, gün boyunca Ayasofya Meydanı'ndan fetih yürüyüşü düzenlenecek. Yine solo gösterisi yapılacak, solo Türk gösterisi yapılacak. Haliç'te Gebi korteji düzenlenecek ki Cumhurbaşkanı'nın da katılmasının beklendiği bir kortej olacak. Şu sıralarda halen Ayasofya Camii Kebir'in önündeki metal takımının hemen önünde burada konuşmalar sürüyor şu sıralarda. Milli Savunma Bakanı'nın adını duyurmaz önce yine Davut Gül'ün 10-15 dakika süren bir konuşmasından bahsedelim size. 29 Mayıs dedik, 1453 dedik, 573 yıl önce o günü anlattı. Fatih Sultan Mehmet'i anlattı. Fatih ünvanını alacak o şanlı padişah dedi Fatih Sultan Mehmet için. Yine türbesine gidilecek, orada da Kur'an okunacak, orada da bir hatim programı düzenlenecek dedi. Buradaki etkinliklere ilişkin bilgiler verdim. Muhammed, hemen sağdaki çadırdan da bahsedelim. Bir yandan da İletişim Başkanlığı tarafından burada İstanbul'un fethi için özel hazırlanan bir de çadır var. Gün boyu bu çadır ziyaretçilere de açık olacak. Ayasofya Camii Kebir'in hemen önünde meydanda kurulan bu çadırda İletişim Başkanlığı tarafından fethiye özel aslında düzenlendi. Burada hazırlanan bir gösteriye ilişkin dijital programlarla fetih anlarına ilişkin canlandırmalar yapılacak. Saat 11.30 sıralarında başladı ve akşam 19 sıralarına kadar da yine bu devam edecek. Bu çadırdaki etkinliklerle birlikte fetih kutlamaları da devam edecek. 573 yıl önce İstanbul'un fethiyle birlikte İstanbul Türkiye 100 yılına gelen bugünlerde de kutladığımız o kutsal gün için gün boyu etkinlikler İstanbul'un çeşitli noktalarında devam edecek. Orada olacağız, aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Dilek Yaman Demir aktardı. Ukrayna

0: Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus İHA'larının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'nın Odessa kentine hedef aldı. Yetkililer İzmail Limanı'na düzenlenen saldırıda altyapının hasar aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. ABD ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
1: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'in anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
2: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alana hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansla dile getirdi.
3: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Bayram özel yayını başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz ve Cazın Büyüsü ekibi olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Bu haftaki konuğumuz, özel yayın konuğumuz, İstanbul'un efsane mekanlarından biri, artık var olmayan Lale Plan son sahibi ve işletmecisi Hakan Atala. Hakan, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de herkese, tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum.
1: Lale Plak hakikaten müzikseverlerin uğradıkları zaman dünyalarının değiştiği bir mekandı. Yeni gelen albümlerin yanında Hakan Atalı'nın ve orada çalışan, benim hatırladığım Tansu'dan başlayalım.
2: Evet, Tansu, Erdal.
1: Erdal.
2: Evet, daha önceden Yenal vardı, Tayfun vardı. Evet. Bir sürü emekçim vardı, sağ olsun.
1: Onlarla olan muhabbet, çay ikramları ve değişik albümlerin dinlenmesi, bunlar hep geçmişte kaldı. Lale Plak ne zaman kapandı?
2: 2019. 1954 13 Mayıs'ında açılmıştı.
1: Evet.
2: 2019'da kapandı. İşte 65 yıl. O serüven bitti ne yazık ki.
1: Evet, ne yazık ki bitti. Bugün hem Lale Plak konuşacağız, hem Hakan Atalı'nın bize seçtiği müzikleri dinleyeceğiz. İstiyorsan hemen bir parçayla başlayalım.
2: Peki, istiyorsan şöyle başlayayım ben. Benim bu caza olan merakım çok genç yaşta başladı. Şimdi onu hesapladım bu listeyi sana hazırlarken. 16-17 yaşlarında ben bu işe galiba bulaşmışım. İyi ki de bulaşmışım. Çok radyo dinlerdim. Bak şu anda radyonun yeri benim için bambaşka. Çünkü bizim kuşak radyoyla büyüdük. Radyonun getirmiş olduğu heyecan, hayal, ne bileyim, çok başka yani, çok başkaydı. Biz işte İstanbullular kışın işte Avrupa yakasında, yazında Anadolu yakasında sayfiyeye geçerdik. Öyle bir yaşantımız vardı. Biz İdaltepe'ye giderdik işte. İdaltepe'deki yazdığımızda benim kuzenimin evinin orada bir garaj vardı. O garajın orada da hep birlikte müzik dinlerdik. Ben oraya sonra tekrar döneceğim. Benim bu tutkum radyoyla başlamıştı. TRT 3'ten tabii ki. TRT 3'ten akla ilk gelen tabii ki Stüdyo FM'dir. Stüdyo FM'in sinyal müziği benim için unutulmaz bir parçadır. Her hafta sonları mı, her gün 18'den 17-18
1: Cuma arası, günleri.
2: Cuma günleri 18 arası. Ben mutlaka onu dinlerdim. Tabii cumartesi günleri de, sabahları da, 90'lı yıllarda Mavi Nota, Hülya Tunçak'ın programlarını, ben bunların hepsini dinlerdim. Yani kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapardım. Nasıl şimdi millet dizileri seyretmek için kampa giriyorlar falan, ben de bu radyo programlarını dinlemek için çok özen gösterirdim kaçırmamaya. Neyse, bu Stüdyo FM'in sinyal müziği benim en beğendiğim, beni caza alıştıran Bob James'in parçasıdır. Bakın şimdi Bob James'in bu parçasını ben dinliyordum ediyordum ama aradan yıllar geçince de bunun bir klasik parça olduğunu ve caza aranje edildiğini yeniden öğrendim. İşte müzik böyle bir şey. Evet, şimdi Bob James'in Farandole adlı parçasını 1974 yılında çıkarmış olduğu albümde Bizen'in İnci Avcıları'nın Larizyan Suite'i numara 2 ile açıyoruz. Programımızı da zaten TRT 3 Stüdyo FM'de böyle açılırdı.

0: NTV Radyo'da cazın büyüsü devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atala, İstanbul'un efsane mekanlarından Lale Plak. Tarih masasında yerini aldı. Lale Plak'ı didikliyoruz. Lale Plak'ın kuruluşu.
1: Evet, 13 Mayıs 1954. Babamlar Beyazıt demiş dükkanları Beyaz Saray'da. Babamlar Üsküp'ten göç almışlar. Ondan sonra oradaki dükkan isimlik olunca, ama tabii bu Beyazıt'taki dükkanda şey yok, müzikle ilgili hiçbir şey yok. Kartpostallar var, işte başka yanında kağıt, kalem, kırtasiye. Bunlar vardı. Daha sonra da işte bu isimlaktan sonra da Beyoğlu Tünel, Galip Dede Caddesi numara 1'deki mağazayı bir Musevi'den satın alıyor. Bu Musevi de zaten daha önceden bu işi yapıyormuş, plakçılığı yapıyormuş. Bizimkiler de işte kırtasiyeydi, yabancı neşriyattı, albümdü, daktiloydu, telsim malzemeleriydi falan filan derken bu işi geliştiriyorlar. Fakat daha sonraları tabii biz de hep yardıma gittiğimiz için, aile dükkanı olduğu için, evde yakında bizim Şişel'de oturuyorduk. Babama yardım ediyordum. Ondan sonra bir şekilde artık baya baya kanıksamıştık orayı. Benimsemiş miydim tam bilmiyorum. Çünkü babamla çalışmak çok kolay bir şey değildi. Ama onun tabii ki hayat tecrübelerinden epey şey kazandım. İşte büyüdük, ettik, yaşlandık, şunlar bunlar. Tabiri caizse ihale bana kaldı. İşte 80'lerin başında falan, 80'lerin sonuna doğru tamamen ben gidip gelmeye başladım. Ondan sonra fakat bu kırtasiye, kasetti, kartuştu, plaktı. İkisi bir arada çok akan olmuyordu. Ben kendimi daha başka bir şekilde orada tanıtmak istiyordum mağazayı. 87'den sonra tamamen dükkanı içinde değiştirerek, babama bir sürpriz yaparak, çünkü o zamanlar artık yaşlanmıştı, pek gelemiyordu, dekorasyonunu değiştirdim. Ondan sonra içeriğini de tamamen müzik olacak şekilde, ama tabii ki seçili müzikler olacaktı bu. Benim göz ağrım caz, olmazsa olmazım, ve sonra da klasik müzik ve bizim değerlerimizi ben çok önemsiyorum, çünkü Türk musikisine en iyi örneklerini, Türk halk müziğinin en iyi örneklerini satmaya çalışıyordum. Bundan sebep çok yabancı geliyordu. Bizim orası çok turistik bir yerdi. Bir de hemen hemen 20 adım sonra benden, benim için çok önemli bir yer olan Galata Mevlevihanesi vardı. İbrahim Müteferrika'nın falan kabri oradadır mesela. Şeyh Galip Hazretleri işte orayı kurmuş etmişler. Orada böyle çok turistik olmadığı zamanlar Mevlevi gösteriler yapılıyorlardı. Onun için Galip Dede Caddesi'ydi bizim oranın adı.
0: Şimdi konuya devam ediyoruz. Evet. Sıradaki parçamız.
1: Şimdi sıradaki parçamız, konuşmamın başında söylediğim gibi, bizim yazdığımızda yine garajda dinlediğimiz, benim yine çok çok sevdiğim, çok beğendiğim Stanley Clark, elektrik bassist Stanley Clark. Onun School Days adlı albümünden. Onun da yılı kaçtı bakayım? 1970 küsürler olması lazım. Bir dakika bakacağım. Evet, 75 School Days albümü. Bende bunun çok bir anısı var. Yerli baskı vardı. Yerli baskılar çok kaliteli değildi plakta o zamanlar. Yamuktu, çizikti, çıtırtılıydı falan. Hoş, şimdi gerçi onlar tercih ediliyor ama biz gidip aramızda para biriktirip toplayıp orijinal baskısını almıştık. Benim de çok beğendiğim bir parçadır. Stanley Clark School Days dinliyoruz.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay'la Lale Pla ve Hakan'ın bize seçtiği parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Lale Plak kuruldu. Baban işleri sana devretti. Sen Lale Pla 80'lerin sonunda aldın. Hı hı. Müzik olayına tamamen evet. Döndün. Bir soru. Beyazıt'taki dükkanın adı da Lale miydi?
1: Lale mağazası evet. Evet. Esasında mağazanın dükkanın ismi Lale mağazası.
0: Peki niye Lale?
1: Onu ben de bilmiyorum. Onu anneme de sormuştum. Herhalde o zamanlar apartmanlar falan da hepsi farkındaysan o devirdeki bütün çiçek isimlerinden oluşuyor. Acaba ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Biz de onu devam ettirdik işte.
0: Peki ailede müzisyen var mıydı?
1: Hayır.
0: Hiç?
1: Hiç yok ama çok meraklıydık. Özellikle babam inanılmaz müzik dinlerdi ve dans etmeyi çok severdi. Annemle muazzam valsleri vardır onun. Mesela biz bir Bodrum'a gitmiştik hiç unutmuyorum. Tatil hep birlikte. Lastik ayakkabıları falan vardı. İşte müzikler orada bir canlı müzik vardı. Ondan sonra babam bir anda kayboldu gitti. Bir baktım o ayakkabılarını getirdi. Onun meşhur ayakkabıları vardır. Hiçbir şekilde eskimemiştir o. Ondan sonra o ayakkabılarla dans etmişti. Çok güzel vals yapardı annemle. Dükkanda da öyle. Bazen Polmoria falan çok severdi, dinlerdi. İşte müşterilerle de tabii onun da böyle dans ettiği zamanlarda olurdu. Ben tabii yerin dibine, dükkanın dibine girerdim utancımdan falan. Öyle bir ilişkilerimiz vardı. Tabii rahmetli amcamın da katkıları çok vardı. İşte böyle bir butik dükkanda ama ben bunu daha da böyle bir seçili müziklere ayırmayı tercih ettim. Bir dükkanın bir berber dükkanı gibi ve terzi dükkanı gibi olmasını istiyordum. İşte seninle de dostluğumuz zaten. Böyle başladı biliyorsun. Hala da bak 6 senedir. Dükkana girdin yok çünkü yok ama görüşüyoruz konuşuyoruz çünkü daha önceden yapmış olduğum sohbetler bunun yanında benim bir çok değerli dostlarım var senin gibi entelektüeller, tiyatrocular, müzisyenler işte daha bir sürü senin gibi hekimler böyle güzel bir çevrem de oldu benim bunların hepsi spontan oldu zaten cazdaki gibi ben buna çalışmıştım galiba da başarılı olmuş.
0: Evet şimdi bir parça.
1: Peki şimdi bir gitarcıyı dinletmek istiyorum siz sevgili dinleyicilere. Sylvain Luc Francis sen de bilirsin Frankofonluktan. Ondan sonra bir meşhur Doors parçası Jim Morrison'ın parçası. Like My Fire'ı yorumlamış, caz yorumlamış. Bu albüm de Dreyfus'tan çıkmıştı. Artık o Dreyfus da hayatta yok, o yok. Firma da yok ne yazık ki.
0: 1980'lerin 90'ların evet. Efsane caz plakları basmış
1: tabii,
0: bir yeridir.
1: Çok büyük tabii. Bir prodüktördür. Evet. Michel Petrucciani falan bütün albümleri oradandır. 2003 yılında bu albüm çıkarmıştı. Ben de işte bu tanınan bilinen parçanın bir de böyle bir caz yorumunu sizlere tanıştırmak istedim. Dinliyoruz Sylvain Luc, Like My Fire.

0: Cazım Hüseyin Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay ile Lale Plak tarihi üzerinde sohbet devam edecek. Şimdi sen biraz evvel dedin ki kapansa bile dükkan oradan edindiğim dostluklar devam ediyor dedin. Doğru. Bunun en canlı tanıklarından biri de benim. Peki Lale Plak kapandı. Şimdi o işe girmeyelim istiyorsan.
1: Tamam.
0: Niye kapandı konusuna.
1: Peki.
0: Aile hikayesi. Evet, o yüzden özel bir konu. Hiç içinden geçiyor mu? Tekrar bunu bir yerde canlandırayım ben.
1: Aslında 6 sene geçtiği için belki ilk zamanlarda 1-2 sene içinde bunu evet diyebilirdim ama şimdiki şartlarda, sosyal şartlar özellikle ve bizim meslek icabı yaptığım işlerde çok dijitale döndüğü için her şey bir soru işareti. Yani belli bir kapital lazım, belli bir birikim lazım. Bu birikim bende var ama son 6 senedir tabii onu kaybettim. Biraz daha ürkek davranırım. Yani şu anda onun tam cevabını veremem Hakan sana. Çünkü benim tabiatım icabı bütün gün ben orada duruyordum. Yani haftanın 7 günü bile çalışıyordum hatta. Sabah 9, akşam 7-7.30 gibi. O tempoyu bir daha yakalar mıyım bilmiyorum. Yakalarsam da onun karşılığını alacaklar var mı onu da bilmiyorum işin doğrusu. Bunun için böyle bir havada.
0: Evet, şimdi bu çok konuşulan bir şey. Hala plak alınıyor mu diye laf eden çok insan var. Ben hep onlara ya da bu fikri bana getirenlere şu yanıtı veriyorum. Plak alınır, CD alınır, laf olsun diye değil. O dükkana girip dükkan havasını solumak, onu satanla konuşmak.
1: Tabii.
0: Sattığı malı senden çok daha iyi bildiğine emin olduğum biriyle o albümü tartışmak. Belki o albümü yapan müzisyenler o dükkandan geçti. Onu dinlemek, o dükkan havasını solumak bile çok önemli bir şey. Yani sonuçta işte internet ortamında bir tuşa bas, oradan önüne müzik gelsin, dinle. Çok evet. Kolay, çoğu zaman ücretsiz diyelim bunlar ama o keyif olmayacak. Yanlış mı söylüyorum?
1: Ben de zaten bu işe başladığımda ben ilk işte bu bilgi ve birikimimi mutlaka müşterimle, dostlarımla paylaşmayı çok severdim. Yani öyle olmasını isterdim. Çünkü ben mesela sizlerin yerine koyardım kendimi. Ben de böyle bir iyi alaka isterdim. Yanındaki arkadaşlarla da aynı şekilde söylerdim. Bütün bu yeni gelen Hakan CD'lerin hepsini, yüzlerce partilerin hepsini teker teker dinlerdik. Dinledikten sonra bir yorum yapardık. Kimlere olacağı, kimlere olmayacağı ve tasnifleme ne kadardır, nedir? Bu bir de klasik müzik falan da var. Yani çok anormal bir dünya bu. Çok popüler albümler satmamaya çalışırdım. Ama yine de hakikaten bunları dinlemek bir zaman alıyordu bizim için de. Çünkü bazı albümler vardır mesela girişleri, çok introları uzun sürerdi. Biz onu sarardık, ederdik şu dakikada kimin kontrbas solosu var, kimin piyanosu var, kimde vokal var, şu var, bu. Yani hepsine hakim olmalıydık. Yani bana biri geldiği zaman, bu CD'yi gösterdiği zaman benim onu içine mutlaka biliyor olmam lazım. Böyle daha hoş oluyordu tabii, insanlar da çok etkileniyordu bundan. Böyle.
0: Evet, tekrar bir parça.
1: Peki yine bu sefer basçılardan gidiyoruz. Benim en sevdiğim enstrüman bas. Elektrik bastı ilk zamanda. Sonra artık elektriği bıraktım. Kontrbasa başladım. Onun keyfi daha iyi geliyor bana. Avishai Cohen var. İki tane Avishai Cohen var biliyorsunuz. Biri evet. Trompetçi, biri kontrbasçı. Ben size kontrbasçı olandan. Bir Beatles parçası. John Lennon, Paul McCartney evet. Bestesini yine bir şekilde cazlaştırılmış halinden Come Together'ı dinleteceğim. Bakalım nasıl bulacaksınız Avishai Cohen, Come Together.

0: Cazım Hüseyin TV Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay'la Lale Plak konuştuk. Biraz plak sektörü, işte albümler eskisi gibi değil, dijital ortam birçok şeyi değiştiriyor dedik.
1: Ama şeyler de değişti Hakan. İnsanlar da çok değişti tabii.
0: Tabii ki. Tabii ki
1: Yani
0: değişti. Tabii ki,
1: zaten
0: tabii ki
1: müzik
0: değişti. Şimdi
1: jenerasyonu da çok.
0: tabii bizim yaşımızdaki zihin yapısıyla şu anda 15'li yaşlarını süren, İşte benim kızım ona yaklaşıyor. Senin oğlun onu yeni geçti. Yani onların bizim onları anlamamız çok zor.
1: Mümkün değil.
0: Yani anlaşma zemini aramak da esasında
1: Yok,
0: şey.
1: yanlış bir şey. Çünkü
0: Yanlış
1: o
0: tabii.
1: bize de zamanında aynı şeyi
0: Yapıldı evet.
1: söylüyorlardı ya
0: Evet
1: işte.
0: yapıldı tabii.
1: Şu bu demek ki olacak.
0: Evet
1: Bizim
0: aynen.
1: çocuklarımızın da çocuklarından aradaki köprüler olacak. Bunlar doğal zaten de.
0: Evet. Şimdi sana dükkana mesela bir sürü ünlü müzisyen gelirdi. Festival sırasında ya da işte şehirden geçenler. Sen onların hepsiyle tanışırdın. Bu anılar içinde seni en çok etkileyenlerden bir iki tane anlatsana.
1: Önce şeyle başlayayım. Marcus Miller'dan başlamak isterim. Tuzak bir soruydu bu. Biliyordun sen de cevabını herhalde ama Marcus Miller benim çok önemsediğim bir caz müzisyeni. Aynı zamanda besteci biliyorsun. Miles Davis'ten çalışmaları vardır. İşte Tutu'ydu, Siesta'dı. Çok yönlü bir müzisyen. Elektrik bastan ziyade de bas klarnet denilen bir enstrüman. Muazzam bir enstrümandır. Onu da çok iyi çalardı. Benim çok takip ettiğim biriydi. Bir gün işte yılları şimdi çok uzakta olduğu için tarih veremeyeceğim. Bizim orası çünkü Galibiyet Caddesi bütün müzisyenlerin uğrak yeridir. Benden ziyade. Orada enstrümanlar falan satıldığı için hepsi bir gelirler. Bütün bu festival zamanı, bütün bu gezdiren arkadaşlar hep oralara getirirlerdi. Kapalı Çarşı falan gibi hani. Orası da müzisyenlerin mabediydi bence o sokakta. Marcus Miller geldi bir gün. Benim de o sene 50. yılımdı. 2014 yılı. Ben o yıl küçük bir parti ve Babilon'da bir gece düzenlemiştim. Müzisyen getirmiştim İsviçre'den Mich Gerber. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım Arkın Mercan Dede. Onunla beraber bir program yapılmıştı. Bir de bir CD çıkarmıştık yine Mich Gerber'in 2-3 parçası üzerine. Arkın düzenlemeler yaptı. Minik bir CD şeklinde bastım. Sonra babamla amcamın basılı logo fotoğrafı olan bir tişört bastırmıştım. Herkese böyle gelenlere o akşam böyle bir ikram yapmıştık. Bir lale plak poşeti içinde. Neyse Mark Suder geldi o sırada. Tabii ben çok heyecanlandım. O da böyle gayet mütevazi bir şekilde uğradı geldi. Fakat bir çay söyledim. Çayı bitirmeden çünkü arkadaşlar soundcheck zamanı geldiğini falan deyip konser günüydü bu çünkü. Gitmek zorunda kaldım. Benim de aklıma şey geldi işte bir arkadaşlardan biri söyledi. Tişört hediye ettim bu tişörtten. İşte bu sevindi falan. Akşam konsere gittik işte. İnanılmaz kalabalık. Hakan bir kıyafetten çıktı. Bir kolları böyle çıkmış, kesilmiş falan bir tişörtten. Ben en arkadayım. Ben genelde konserleri pek önden seyretmem. Arkadan böyle daha hakim olmak isterim. Yanındaki arkadaşım, ben de çalışan arkadaşım. Ya Hakan abi dedi bu bizim verdiğimiz tişört değil mi? Yok canım ne alakası dedi. Kollar kesilmiş. Biraz daha gittim yakınlaştım. Kolları kesmiş. O tişörtten bir gece full tam gece o konser vardı. Çünkü full diyorum ondan sonra Roxy'ye gitti. Gece yasana kadar gitti. Bitmedi aradan 7 yıl veya 8 yıl geçti Hakan. Tekrar İstanbul'a geldiğinde İstanbul Jazz Festivali'nin aynı tişörtten yine dükkana geldi biliyor musun? Artık daha ne diyeyim ben? Yani ne
0: Muhteşem
1: kadar
0: hikaye,
1: şahane.
0: evet.
1: Bakalım bu sene yine gelecek yazın İstanbul Jazz
0: Tişört
1: Festivali'ne.
0: 12 yaşında.
1: Vallahi öyle acaba
0: Hala
1: girer
0: sağlamsa.
1: mi yoksa başka bir tişört de versem mi acaba ona diye düşünüyorum.
0: Süper. Sıradaki son parça artık bu.
1: Son parça mı?
0: Evet, son
1: Peki,
0: parça.
1: son parça benim çok sevdiğim Avrupalı İtalyan piyanist Enrico Pieranunzi. Bence yaşayan en büyük piyanistlerden bir tanesi. Ve çok önemli basçı yitirdiğimiz Charlie Haddon tabii ki. Ve Paul Motion davulcu. Charlie Haddon bestesi Waltz for Rutland. Rutu adammış bir değil mi? Eşiydi onun
0: Evet.
1: için. Parçayla veda etmek istiyorum.
0: Evet, programın sonuna geldik. Bayram özel yayında bizi yalnız bırakmayan Hakan Atalay'a çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm dinleyicilerin bayramlarını tebrik ediyorum. Sevgiler.
0: Evet, programı kapatıyoruz. Haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Sistem Aran vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
9: Merhaba, spor haberlerini aktaracağız. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat yenileme projesini açıkladı. Kapasiteyi 64 bin kişiye yükseltmeyi planlayan Yıldırım, gelecek sezon şampiyonluk kupasını yenilenen statta kaldırmak için söz verdi.
10: 64 bin kişiye önce kupayı kaldıracağız.
11: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe stadını yeniden büyütmeyi hedefliyor. 25 yıl önce stadyumu yenileyen eski başkan, aday olduğu olağanüstü kongre öncesinde yönetim kurulu listesindeki Nihat Özbağ ile planlamayı konuştu.
10: Alttan geçiş imkanları oluyor ve seyirci buradan rahat rahat giriyor. Betonarme yapılıyor, sonra çelik kolonlar geliyor ve türbünümüzü yapıyoruz.
11: Yıldırım, taraftara 2027 Mayıs'ında 64 bin kişilik stadyumda şampiyonluk kutlaması sözü verdi.
10: Yasin, şimdi diyorsun ki bu stadı seneye Mayıs ayında bitirmiş olacağız. 64 bin kişinin önünde kupayı temenni ediyoruz. İnşallah diyoruz, inanıyoruz, kaldıracağız. Şampiyonluğu da burada kutluyoruz. Evet. Başkanım, o zaman ben söz veriyorum. Bunu şampiyonluktan önce bitireceğim. Stat benden, şampiyonluk sizden. Tabii şampiyonluk kolay. Sen stadı yap.
11: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre 7 Haziran'da düzenlenecek.
9: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantin yıldız sarı kırmızıların teklifini yükseltmesini istiyor. Başkan Dursun Özbek, Icardi'nin temsilcisiyle bizzat görüştü. Özbek, daha fazla süre almak isteyen Icardi'ye oynama garantisi veremeyeceklerini iletti. 33 yaşındaki golcüye 4 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme sunuldu. Ancak oyuncu cephesi bu teklifi yeterli bulmadı. Tarafların bir kez daha pazarlık masasına oturması bekleniyor. Mauro Icardi, geçen sezon çıktığı 47 maçın yalnızca 19'unda ilk 11'de yer aldı. Tüm kulvarlarda 16 gol kaydetti. İran 2026 Dünya Kupası öncesinde vize krizi yaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolculara henüz vize vermemesine tepki gösteren Federasyon Başkanı Mehdi Taç FIFA'ya çağrı yaptı.
11: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Dünya Kupası'na da yansıdı. Savaş halindeki iki ülke dev turnuva öncesinde vize kriziyle gündemde. Ankara'daki Büyükelçiliğe geçen hafta yapılan başvurunun yanıtsız kalması İran cephesini kızdırdı. İran basınına konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, vize sorunu şu anda en önemli konumuz. FIFA, vizelerin zamanında verilmesi ve kafilemizin sorunsuz seyahati için bu süreci çözmeli dedi. G grubundaki 3 maçını Los Angeles ve Seattle'da oynayacak İran'ın yaşadığı krize Meksika'dan çözüm önerisi geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, İran milli takımının Meksika'da kamp yaparak maç günleri özel izinle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmesini teklif etti. Vize bekleyen İranlı futbolcularsa hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. 19 Mayıs'tan beri Türkiye'de kamp yapan Asya temsilcisi 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için seyahat planlaması yapmayı bekliyor.
9: Avrupa futbolunda ilk büyük transfer hamlesini Barcelona yapıyor. Katalan devi Anthony Gordon için Newcastle United'a 80 milyon euro ödemeyi kabul etti. Bayern Münih'in de istediği 25 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 golle dikkat çekti. İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Gordon, 2023 yazında Everton'dan Newcastle United'a 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bugün Barcelona'ya giden İngiliz futbolcu sağlık kontrollerinden sonra 5 yıllık imza atacak.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Örümcekler olmasaydı ne olurdu? Akla ilk gelen dünyayı böcekler istila ederdi. Uzmanlar diyor ki evinizde örümcek varsa bilin ki aslında çokça böcek vardır. Örümcekler yaklaşık 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği saç telinden çok daha ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Örümcek bu olağanüstü özellikteki ipeği hayatta kalmak için üretiyor. O ipekten kundakta hayata atılıyor. Tehlikelerden korunmak için ağını örüyor ve ağına takılan böceklerle besleniyor. Örümcekler 8 göze sahip olmalarına rağmen insan standartlarına göre kör sayılabilirler. İşte dünyayı da en küçük ayrıntısına kadar yine bu ipek ağı ile kavrarlar. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ağı titreterek oluşan yankıdan ağ üzerindeki bir böceğin yerini tam olarak tespit edebiliyorlar. Bu çalışmadan yola çıkan bilim insanlarının tahminlerine göre örümcekler kendi aralarında bu ağ aracılığıyla çıkardıkları seslerle iletişim kuruyor olabilir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
0: Hava durumu. Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni ile karşınızdayız. Bayramın 3. günü, gündem nispeten sakin, gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Dün uyarısı yapılmıştı. Bazı illerde şiddetli yağış, sele ve su baskınlarına neden oldu. Hatay ve Osmaniye'den gelen görüntüleri paylaşacağız. Hangi bölgelerde sel riski olduğunu da aktaracağız canlı bağlantıyla. Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesinde yeni gelişmeler var. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde uzlaştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın henüz nihai onayı vermediğini yazdı. Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Son duruma ilişkin bir bağlantımız olacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar da sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Son durumu Kiev'den bir bağlantıyla aktaracağız. Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu çok sayıda ev su altında kaldı. Aşırı yağış tarım arazilerine de zarar verdi.
1: Dereler taştı, evler suya gömüldü. Selde mahsur kalan bir kadın kurtarıldı. Görüntüler Hatay'da. Kentin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Dört Yolu ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay taştı. Dere etrafında bulunan evleri su bastı. Defne ilçesinde de bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Yollar dere yatağına döndü. Burası da Osmaniye. Düzce ilçesinde sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Evinde mahsur kalan kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler öldü. Derelerin taşması sonucu tarım arazileri de zarar gördü. Bazı köy yollarıyla evlerin istinat duvarları çöktü. Düzce Osmaniye Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
0: Yağışlar sürecek mi? Hangi bölgelerde sel riski var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon attığımızda. Dilek.
2: Ahmet, dün yine senle bu saatte yayın yapmıştık ve ben ülkenin çok geniş alanında şiddetli sağanaklar olacağını söylemiştim. Neredeyse yağmur yağmayan yer yoktu diyebilirim. Trakya'ya, Marmara'ya, Ege'de Manisa, Aydın tarafına kısa sürede 45 ile 55 kilogram arasında yağmur düştü. Yine Osmaniye, Hatay tarafına kısa sürede 55 ile 80 kilogram arasında yağmur düştü. Çok şiddetli yağışlardı bunlar. Ama şimdi bu kesimlerde bugün yağış oldukça zayıfladı ve batıda, yani hem Marmara'da hem

0: Kastamonu, yine Tokat, ayrıca Sivas, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, bu kesimlerdeki yağışlarda şiddetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın da temkinli olmaları gerekiyor. Ayak bileğine kadar gelen sulara girmesinler. Bu hat en riskli bugün. Yarından sonra yağışlarımız azalıyor. Zaten artık vatandaşlarımız dönüş yoluna geçeceklerdir. Hafta sonu, yani hem cumartesi hem pazar yağışlarımız daha dar alanda ve etkisi biraz daha düşük. Yani yine daha tabii 10-20 kilogram yağış düşebilir ama bugünküler kadar aşırı olmayacak. Bugün kuzeyde hava soğudu. İstanbul Karadeniz hattında sıcaklıklar 3-4 derece düştü. Rusya'dan daha soğuk bir hava geldi. Şu anda Kastamonu'da 12 derece sıcaklık var. İstanbul'da gölgede hissedilen sıcaklıklar 16 derece. Cumartesi günü o sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Genel durum bu Ahmet. Bu Mayıs ayı çok yağışlı geçti. Çok uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı diyebilirim. Ama Haziran ayında da bu şiddetli sağanakları görme ihtimalimiz çok yüksek.
1: Dilek Çalışkan aktardı. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılacak. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o etkinliklere katılacak ve şu sıralarda da Ayasofya Kebir Camii Şerifi'ne az önce, dakikalar önce giriş yaptı. Yanında Burhanettin Duran vardı, iletişim başkanı. Yine İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte az önce işte tam da arkamdaki bu kapıdan Ayasofya Kebir Camii'ne giriş yaptılar. Cuma namazı kılınacak. Şu sıralarda ezan da okunuyor artık. Cuma namazından sonra etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da devam edecek. Kent genelinde ülke şehrin farklı noktalarında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden biri olan saat 14 sıralarında Sarayburnu'nda bir kortej düzenlenecek. Cumhurbaşkanının o korteje buradan camiden cuma namazından çıktıktan sonra oraya katılması bekleniyor. Yine sadece Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin hemen önünde bir de Zihnin Fethi isimli bir çadır kuruldu. Az önce ben kameraman arkadaşım Muhammed Tarakçı ile birlikte oraya giriş yaptım. Orada teknolojiyle birlikte buluşan bir atmosfer vardı. O atmosferde 29 Mayıs 1453 canlandırılıyordu. O canlandırılan dijital programla birlikte ekrana yansıtılan o alanda aslında bir şekilde insanlara o tarihi atmosferi yaşatmak istiyorlardı. Hatta bir anında da surlara çıkan Ulubatlı Hasan'ın bayrak diktiği o anlarda gösterim şeklinde o çadırın içinde ziyaretçilere açıldı. Ziyaretçiler gün boyunca çadırı ziyaret edebilecek. Meteran takımı da buradaydı. Meteran marşları çalındı. Burada 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi kutlandı. Yine hemen önümüzdeki hemen caminin arkasındaki Beyazıt Meydanı'nda da bir yürüyüş yapıldı. O yürüyüşte Ayasofya Camii'ne kadar süren bir yürüyüştü. Hemen caminin önünde de lokmalar dağıtıldı, simit dağıtıldı, yine çaylar dağıtıldı. Lokumlar ikram edildi buradaki ziyaretçilere. Bayramla birleşince tabii ki yoğun bir kalabalık vardı. Ayasofya Kebir Camii'nin hemen girişinde Cumhurbaşkanı'nın şu sıralarda giriş yaptığı bu alanda da geniş bir güvenlik önlemi var. O güvenlik önlemleri de zaten burada bariyerlerle caminin girişi kapatılmış durumda. Hemen bariyerlerin ilerisinde de zaten orada yoğun bir kalabalık var. Hem buradaki atmosferi görmek isteyenler hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seslenmek isteyen kalabalık da vardı. 29 Mayıs 1453'ü, yani İstanbul'un fethini kutluyorlar burada. Bu kapsamda, etkinlikler kapsamında sabah saatlerinde başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar da devam edecek. Şehrin farklı noktalarında farklı etkinliklerle, farklı kültürel aktivitelerle İstanbul'un fethi şu sıralarda da kutlanıyor diyelim.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Mutlak mutlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar siyasetin gündeminde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın kendisini destekleyenlere genel merkezinin önünden seslenecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Güven Park'ta miting yapacak. Ayrıntıları Sibel Can aktaracak. Sibel.

0: CHP siyasi tarihinin belki de en önemli günlerini yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda taraflardan pek çok açıklama geldi ve bu açıklamalar da en üst perdeden yapıldı. Bu açıklamaları, bu tartışmaları zirveye taşıyan belki de en önemli gelişme de CHP Genel Merkezi'ne tedbir kararı sonrası girmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi sonrası yaşanan o kaos ve kargaşaydı. Dün itibariyle bayramın ikinci günü Kılıçdaroğlu biliyorsun bayram ziyaretlerini açtı genel merkezi ve yarın da saat 14'te bir halk buluşması yapacak. Bu halk buluşması önemli çünkü dedi ki Kılıçdaroğlu burada daha önce konuşulmamışları anlatacağım. Halkımın bilmesi gerekenleri anlatacağım. Eğer mahkeme bu yönde bir karar vermeseydi, yani mutlak butlan kararını açıklamasaydı söylemeyecektim, açıklamayacaktım. Ancak bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım dedi. İşte o açıklamaları yarınki buluşmada yapacak. Saat 14'te genel merkezde olacak bu açıklama. Yine diyelim. Yine aynı saatte Özgür Özel'in de bir buluşması var. Ankara'ya geri dönüyor. Biliyorsun Mersin'e gitmiş. Daha doğrusu Manisa'ya gitmişti ve İzmir'e gitmişti. Buradaki buluşmalardan sonra da yarın Ankara'ya geri dönecek ve saat 14'te il başkanlığını ziyaret edecek. Burada bir bayramlaşma yapacak ve şüphesiz burada yapacağı açıklamalar da önemli olacak. Şimdi CHP'nin içinden geçtiği bu süreçte pek çok belirsizlik var. Bunlardan biri parti meclisinin ne zaman toplanacağı, grup toplantılarının, meclisteki grup toplantılarının ne zaman başlayacağı gibi pek çok soru var. Bunların yanıtı henüz verilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalarda parti meclisi için biliyorsun pazartesi günü toplanacaktı aslında ama bunun ertelendiğine dair bir açıklama gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Sebep olarak da parti meclisi üyelerine tebligat, görevlendirme tebligatının bayram nedeniyle ulaştırılmaması gösterilmişti. Bu sürecin tamamlanmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi belirleyerek parti meclisini toplaması bekleniyor. Parti meclisi önemli çünkü bu partinin en üst kurulu. Yani olağan ya da olağanüstü kurultay kararına karar verebilecek bir mekanizma. Dolayısıyla parti meclisi ne zaman toplanacak? Toplanırsa da kurultay kararı alacak mı? Bu da merak edilen sorulardan bir diğeri. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu kurultay kararının tedbir kararı kaldırılmadan yapılmayacağını, daha doğrusu kurultayın tedbir kararı kaldırılmadan yapılamayacağını söylüyor. Özgür Özel tarafı ise tam aksini iddia ediyor. Yine burada bir uyuşmazlık var. Grup toplantıları içinde, mecliste yapılacak grup toplantıları içinde yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir açıklama gelmediği sürece grup toplantılarının yapılmayacağını söylemişti. Özgür Özel tarafı yine tam aksini iddia ediyor. Dolayısıyla bu belirsizliklere tarafların açıklamaları da aslında daha da perçinliyor bu belirsizlikleri. Önümüzdeki süreçte işte özellikle yarınki bu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak halk buluşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları önemli olacak ama biz parti meclisi ya da grup toplantılarının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih açıklamasını beklemiyoruz. Bu konuşmalarının yaptığı açıklamaların içeriği daha çok süreci anlatmak üzerine olacak ve dediği gibi kimsenin bilmediği, daha önce bahsetmediğim şeyleri anlatacağım dedi. Bununla ilgili sürece dair gelişmeleri anlatacağı bir halk buluşması olmasını bekliyoruz. Şu anda da Kılıçdaroğlu'nun hemen evinin önünde. Bugün için bir programı yok, yani resmi görüşmeler yok, ancak partililer, destekçileri, kurmayları buraya gelmeye devam ediyor. Onları da takip ediyoruz. Yarına hazırlanıyorlar. Yarınki o büyük açıklamalar neler olacak, onları da takip edeceğiz.
1: Sibel Can aktardı. Sosyalist İnternasyonel Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üyesi olduğu Sosyalist İnternasyonel partide yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bir bildiri yayınladı. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurgulayarak süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceğini ve tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Örgüt, Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal olağanüstü kurultay toplama çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşma sağlandığı iddia ediliyor. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde uzlaştığını yazdı. Ancak açıklamalar hala iddia düzeyinde. Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Ali, ABD basınının anlaşma iddiasına ilişkin Tahran'da neler konuşuluyor?
2: Ahmet, tabii anlaşmada artık bir taslak metnin şekillenmeye başladığını görüyoruz. Sadece iki ülke liderinin yani Trump'ın ve Müşteba Hamene'nin bu taslak metni nihai olarak onaylaması gerekiyor. Ancak metin üzerindeki her bir kelime, her bir ifade, vurgu ve madde yüklenen farklı anlamlar nedeniyle pürüzü ve çelişkileri de beraberinde getiriyor. Şu ana kadar resmi olarak ilan edilmedi. Ancak her ülke, iki ülke de medya aracılığı ile taslak metinleri yayınladı. İlk olarak İran Devlet Televizyonu bir metin yayınlamıştı. Daha sonra ABD basını da Trump'ın kendi açısından önem verdiği öncelikleri içeren bir taslak metin yayınladı. Tabii farklılıklar var. En azından tarafların bu maddeleri yüklediği anlamlarda farklılıklar var. Örneğin 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın hiçbir koşul olmadan kısıtlamasız bir şekilde açılacağı, geri açılacağı söyleniyor ABD basınında. İran basınında ise bir aylık bir aşamalı süreden bahsediliyor. Yani savaştan önceki seyrine dönebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın bir aylık aşamalı bir süreçten bahsediliyor. ABD askeri ablukasını aşamalı bir şekilde geri çekmekten bahsederken İran savaşın ilk etapta resmi olarak sona erdiğini ilan edilmesiyle birlikte deniz ablukasının da tamamen iptal edilmesini, sonlandırılmasını talep ediyor. Yani tarafların kelimelere, ifadelere yükledikleri anlamlar farklı. Tahran yönetimi somut bir adım olarak bloke edilmiş mal varlığının ilk adımda güven verici bir eylem olarak serbest bırakılmasını istiyor. İran müzakere heyetine yakın bir isim olan Said Acerlu, İran basınına yaptığı değerlendirmede bir 24 milyar dolarlık bir fondan bahsediyor. En az yarısının yani 12 milyar doların serbest bırakılması konusunda bir ilerleme kat edildiğini vurguluyor ve müzakerelerde ilerleme sağlanması, en azından uzlaşının ortaya çıkması için petrol yaptırımlarının kaldırılması ve deniz ablukasının, askeri ablukanın derhal sona erdirilmesi gerektiğini söylüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakili Keni ise ABD ile güven sorununu işaret ederek bloke edilmiş fonların serbest bırakılmasının ilk etapta bir gereklilik olduğunu söyledi Ahmet.
1: Ali, karşılıklı saldırıların sürdüğünü de söyledik. İran'da nereler vuruldu ve İran bu saldırılara nasıl karşılık verdi?
2: Ahmet, diplomasideki bu belirsizlik veya uzlaşıya bir adım kala askeri sahada da adeta bu taslak metnin test edildiğini ve sınandığını görüyoruz. Ve bu sınama aralığı ise sıklığını artırmış durumda. Son 4 gündür Hürmüz Boğazı'ndan ABD petrol gemilerini geçirmeye çalışırken İran buna izin vermiyor ve Tahran yönetimi bu gemilere ateş açıyor ve gemiler geri dönmek zorunda kalıyor. İşte bu askeri gerilimi ve tırmanışı son 4 gündür arttırmış durumda. Dün gece Bender Abbas bölgesinde, Bushehr bölgesinde ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklanmıştı. Bender Abbas'ta patlama sesleri geliyordu ve bu seslerin kaynağının Körfez olduğu belirtildi. Çünkü bir gemi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken İran kuvvetleri, devrim muhafızları donanmasının bu gemilere ateş açtığı belirtildi. Bir ABD savaş uçağının düşürüldüğü şeklinde iddialar vardı ancak ABD tarafından bir yalanlama buna geldi. Ancak her geçen gün diplomaside adım atıldıkça bu uzlaşının ve diplomasinin sahada test edildiğini görüyoruz ve bunun sıklığı da artmış durumda. ABD'ye ait insansız hava araçları ve savaş uçaklarının İran hava sahasına giriş çıkışlarının sıklığı da artmış durumda ve bu nedenle bölgede hava savunma sistemlerinin daha sık aktif olduğunu görüyoruz. Ordu Hava Savunma Kontrol Merkezi'nden bir açıklama geldi. Şu ana kadar Bender Abbas bölgesinde söz konusu şehir merkezinde herhangi bir patlama meydana gelmemiştir. Bu konuda bir rapor almadık ancak deniz bölgesinde, Körfez bölgesinden kaynaklı patlama sesleri bunlar ve Hürmüz Boğazı'nda yapılan kural ihlali yapan gemilere yönelik uyarı ateşleri açıldığı belirtiliyor yapılan açıklamada. Bu ise Hürmüz Boğazı'na dair ki uzlaşıdaki en büyük anlaşmazlıklardan birisini oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak? İran, Umman ile koordineli bir şekilde Boğazı'da hizmet bedeli ücreti alacağını söylüyor. Umman'la birlikte bu kontrolü sağlayacağını vurguluyor ve açıkçası son bir haftadır devrim muhafızları ABD ile bağlantılı gemilere geçiş izni vermezken bunun dışında her gün 20 ila 30 arasında ticari geminin de geçişine bir taraftan izin veriyor. Buna ise akıllı kontrol diyor İranlılar. Yani Hürmüz Boğazı'ndan hangi geminin geçeceğine, hangi gemiye geçiş izni verilmeyeceğine devrim muhafızlarının karar vereceği bir statü ve idari yapıdan bahsediliyor ve sahada da bu gerilime neden olmuş durumda. Neredeyse her gece ABD ile bağlantılı bir gemi boğazdan geçmeye çalışırken İran tarafı bu gemilere ateş açıyor ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu da yer yer askeri tırmanışın daha da artmasına neden oluyor Ahmet.
1: Ali Çabuk aktardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
3: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansta dile getirdi.
4: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
3: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırılarında bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Yaroslav kentine hedef aldı. Deniz Berktaş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yayın için bizi bekliyor. Deniz, önce Türk kargo gemisine ilişkin bilgileri aktarır mısın?
5: Evet, Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'nın Odessa ilindeki limanlardan birinden hareket eden bir Türk kargo gemisi, yani bir Türk'e ait fakat Vanuatu bandıralı bir geminin Rus İHA'ları tarafından hasara uğratıldığı bildirildi. Rus İHA saldırısı sonucunda bu geminin su yüzü kısmında yangın çıktı. Mürettebattan yaralananların oldu fakat yaralı iki Türk mürettebatın hemen Ukrayna makamları tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Özellikle Ukrayna'nın Odessa ilinde bulunan İzmail Limanı Tuna Nehri'nin denize döküldüğü noktada yer alıyor ve Rus hatlarına daha uzak olduğu için özellikle şu anda Ukrayna'nın ihracatında burası aktif olarak kullanılıyor. Bu nedenle de Ruslar son dönemde özellikle Odessa ilindeki İzmail Limanı'na hedef alıyorlar. Tabii bu gelişmeler bize Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz güvenliği açısından da ne gibi sorunlar doğurabileceğini gösteriyor.
1: Peki iki ülke arasındaki savaş ne aşamada? Cephedeki son durum nedir?
5: Cephedeki son durum, yani kara savaşları konusunda şunu söyleyebiliriz. Ruslar ilkbahar yaz taarruzuna başlamış durumdalar. Yani cephede yeni bir taarruza geçmiş durumdalar. Fakat Ukrayna şu anda insan sıkıntısı çekmesine rağmen, yani özellikle son dönemlerde ciddi bir insan sıkıntısı var Ukrayna ordusunun. Fakat Ukrayna bu insan sıkıntısını dronlarla telafi ediyor. Ukrayna ordusunun Ruslara yönelik yoğun drone saldırıları sonucunda Rusların en azından şu ana kadar bahar yaz taarruzu şu aşamaya kadar durduruldu. Buna karşılık hava savaşları bütün şiddetiyle devam ediyor. Hatırlayacağımız üzere pazar günü Ruslar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e çok yoğun bir saldırı düzenlemişti. Drone, İHA ve füze saldırısı. Ukrayna'da Rusya'nın tesislerini vurmaya devam edeceğini söyledi. Ve nitekim geride bıraktığımız gece Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Yaroslav kentinde bulunan bir petrol rafinerisini ve petrol tesislerini, ayrıca Rusya'nın epey içlerinde yer alan Volgograd kentindeki petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rusya'ya bu şekilde ağır hasarlar vermeye devam edeceklerini söylüyor. Öte yandan yalnız son olarak Rusya'nın eski savunma bakanı olan şimdiki Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, Rusların hala Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi dün yaptığı açıklamada. Ve biz bu konuda Kiev'deki yabancı ülke büyükelçiliklerini uyardık ve biz şu anda Kiev'i her an vurabiliriz şeklinde bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla Kiev'de tansiyonun son derece yüksek olduğunu vurgulamak gerekiyor.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Rusya Avrupa hattında bir kez daha tansiyon yükseldi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Hem NATO hem de Avrupa Birliği'nden tepki var.
3: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. Savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galati kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ihlali olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galati yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuşlu hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi MEROPS'un ise Romanya'da faal durumda olduğunu, ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Bükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
1: İzmir'de kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saat 2.15 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat'ın kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç savrularak takla attı ve şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan Karapolat'la bariyerlere savrulan Meliha Acer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kuzen ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay dün Erbaa ilçesinde meydana geldi. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit çayına gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istedi. Ancak 4'ü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Yozgat'ta dün kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi.
3: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
6: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir sayın valim.
3: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
7: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
3: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
1: 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Takipsizlik kararının bozulması hukukçuların da gündeminde. Saldırıyla ilgili yeni delillere ulaşılması ihtimaliyle birlikte eskiden sağlıklı bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de tartışılıyor.
3: Nisan 2015'te Rize deplasmanından döner Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlar otobüse isabet etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Eğer şoför ağır yaralı halde aracı durdurmayı başaramasa tablo hayli ağır olacaktı. Saldırının arkasında kim vardı? Bu sorunun yanıtı yıllarca merak edildi. Ancak bir sonuç çıkmadı. Şimdi dosya raflardan indirilmek üzere. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıl önce verilen takipsizlik kararının kanun yararına bozulduğunu söyledi. Kimi hukukçulara göre bu karar ya yeni bir delil bulunduğuna ya da eskiden soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğine işaret ediyor olabilir.
8: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse, onun tekrar canlandırılması için yeni bir delilin bulunması gerekir. Acaba burada bir delil vardı da bu göz ardı mı edildi? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu ciddi bir sorun olur. Acaba ortada deliller olmasına rağmen bunlar göz ardı mı edildi? Bunlar kim ve hangi amaçla göz ardı edildi? Bu da ayrı bir soruşturma konusudur.
3: İki şüpheliden birinin cep telefonu olay yeri yakınında sinyal vermişti. Görgü tanıklarının anlattığı otomobili onun kullandığı değerlendirildi. Diğer zanlının gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ise saldırıdan sonra arttığı belirlendi. Olay yeri yakınında bulunan av tüfeğinde ise parmak izi tespit edilemedi. Suçlamaları reddeden iki şüpheli de serbest bırakıldı.
9: Ortada bir pompalı tüfek bulunuyor. Olayın hemen 200 metre ötesinde. Kimin olduğu belli değil. Üzerinde bir muhtemelen parmak izi yok. Cumhuriyet Savcısı şunu düşünmüş olabilir. Ya üzerinde parmak izi yok. Ben isimleri sosyal medyada geçen iki kişiden bahsediliyor. Onlara ait olduğunu düşünmüyorum. Bir de masumiyet karinesi var. Cumhuriyet Savcısına bir takdir hakkı tanınmış. Savcı bunu, ben bunu yeterli şüphe olarak görmüyorum. Dava açılması için diye düşünebilir.
3: Aradan geçen 11 yıllık süre uzun gibi görünse de adli tıp bilimi açısından önemli bir engel değil. Mahkeme huzurunda yapılacak bir yargılama önemli.
9: Sanıklar mahkeme huzuruna çıkacak. Hakim tarafından sorgulanacak. Savcı tarafından sorgulanacak. Müşteki taraf vekillerince, Fenerbahçe Spor Kulübü vekillerince sorgulanacak. HTS kayıtları alınacak. Bütün bu yargılama eylemleri yapılacak ki bu kişilerin suçsuz olduğu, %100 suçsuz olduğu noktasında bir kanaate ulaşılsın. Sürenin geçmiş olması emin olun bir şey değiştirmiyor. Biz bunu takip ettiğim davalar arasında 10 yıl 15 yıl geçmesine rağmen yine de davaların açıldığını, soruşturma aşamasındaki dosyaların yargılama aşamasına dönüştürülerek kişilere ceza verildiğini de gördüm ben.
8: 11 yıl sonra da olur, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da. Elbette ki aradan uzun zaman geçtikten sonra delil bulmak zorlaşabilir. Yahut da bulunacak tanıklar olayı yanlış hatırlamış olabilir. Ama özellikle dijital deliller günümüzde çok çok önem taşıyor. DNA incelemeleri var. Başka tür deliller de var. Dolayısıyla aradan zamanın geçmesi belli güçlükler yaratsa da ya, konunun ispatı bakımından çok çok büyük bir engel değildir.
3: Dosyanın tekrar Trabzon'da savcılığa gitmesinin ardından yeniden iddianame düzenlenerek dava aşamasına geçilmesi bekleniyor.
1: Yargıtay bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği taşıyor.
10: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
11: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar niteliğinde olup örnek bir karardır.
10: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
12: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
13: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
10: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
12: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
11: Sürekli iş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkate alacaktır.
12: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
14: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şey yok yani.
12: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
13: Yok yok boşanmam. Kocam çok severim.
1: Kurbanlık pazarlarında satıcılar toparlanmaya başladı. Tuana Çiftçi Ali Beyköy'de bir kurban pazarında yayın için bizi bekliyor. Tuana.
15: Ahmet Arpat, bugün artık Kurban Bayramı'nın 3. günü. Bayram devam etse de kurban kesimi için hem de alım satımı için artık son gün. Bu nedenle de artık kurban pazarlarında o yoğunluk bitti ve yerini sakinliğe bıraktı ki birçok satıcı da artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bizler şu anda Ali Beyköy'deki bir kurban pazarındayız. Burada sabah saatlerinde yine nispeten bir yoğunluk vardı. Son gün fiyatların düşmesi nedeniyle alıcılar tabii hala gelmeye devam ediyor ama ilk günlere nazaran artık o yoğunluğun bittiğini belirtelim. Artık son pazarlıklar yapılıyor, kurbanlıklar satılıyor ve çadırlarda artık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bizim bulunduğumuz bu kurban pazarında büyük çoğunlukta büyük başlar satıldı ancak birçok satıcının elinde küçük başlar kalmış durumda. Artık bugün bitmeden de elde kalan bu kurbanlıkları satmak için sıkı pazarlıklar yapıldığını da belirtelim. Peki fiyatlar nasıl değişti? Ondan biraz bahsetmek gerekirse. Büyük başlar 100 bin lirayla 550 bin lira arasıydı. Hem Arife zamanı hem de bayramın ilk günü. Ancak sonrasında ikinci ve üçüncü gün özellikle de bugün fiyatları artık sıkı pazarlıkla yavaş yavaş düşmeye başladı. Örneğin 500 kiloluk büyük baş hayvan 380 bin lira civarındaydı. Dün 300 bin liraya kadar düştü. Ancak bugün artık sıkı bir pazarlıkla hem de son gün olması sebebiyle de 200-250 bin lira bandında satılıyor. Küçük başlarda keza aynı şekilde bir düşüş var onlarda da. İlk gün 35-40 bandında satılan küçük başlarda artık bugün 15 bin liraya, 20 bin liraya kadar düşmüş durumda. Şimdi satıcılarla konuşuyoruz bu senenin nasıl geçtiğini, bayramdan memnun kalıp kalmadıklarını. Tabii ki de fikirler farklı. Bir çoğunluğu aslında hareketli ve yoğun geçtiğini, iyi satış yaptığını söylerken birçoğu da memnun kalmadığını söylüyor. Bunun en büyük sebebinin de maliyetler olduğunu belirtiyorlar. Evet, birçok kurbanlık satıldı. onlar için ama bu satılan gelirlerin onları aslında pek de kurtarmadığını belirtiyorlar. Özellikle de nakliye ücretlerinin, yem fiyatlarının oldukça fazla olduğunu, bu nedenle de satış yapsalar bile bunların kendilerini kurtarmadığını söylüyorlar. Şimdi alıcılarsa üçüncü günü neden beklediklerini sorduğumuzda fiyatların daha da düştüğünü ve daha sıkı pazarlık yapıldığını söyledikleri için üçüncü günü tercih ettiklerini belirtiyorlar. Artık Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bugün. Yavaş yavaş pazarlar toplanmaya başlandı. Yine tabii ki de gelen satıcılar, alıcılar var. Sıkı pazarlıklar yapılıyor ama artık satıcılar yavaş yavaş toplanmaya başladı. Birçoğu memleketlerine dönüyorlar. Bazıları kurbanlıklarını çiftliklere yollarken bazıları ise et ve süt kurumuna verecek kurbanlıklarını. Artık bayramın bitmesine de sayılı günler kaldı. Ancak bugün kurban pazarları artık kaldırılacak. Son pazarlıklar da yapılıyor Ahmet.
1: Tuana Çiftçi aktardı. Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 artış gösterdi.
16: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
17: Ne kadar et getirdiniz efendim?
16: 7-8 kilo.
10: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
18: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
10: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
18: Birinci günü saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
17: Kaç kilo getirdik efendim?
16: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularken de getirdik.
17: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
19: Yarım saat, 45 dakika oldu.
16: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
12: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
18: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek artırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak yaptık. Enerji maliyetleri bizi de haliyle etkiliyor.
19: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
16: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten. Her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
12: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
18: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
1: Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar var. Fransa'da aşırı sıcaklar can kayıplarına da neden oldu. Canlı bağlantılar yapacağız. Kayhan Karaca Fransa'daki Şeyda Kanepa'da İtalya'daki son durumu aktaracak bize. Önce NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'ya dönelim. Kayhan, aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor mu? Ne gibi önlemler alınıyor orada?
20: Evet Ahmet Arpat, aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Yarına kadar da sürdüreceği belirtiliyor. Son bir haftadır gerçekten kasıp kavurmakta Fransa genelini. Özellikle Fransa'nın batı ve güney batı bölgelerini çok etkiledi. Mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üstünde bir sıcaklık söz konusu. Bu sıcaklık tabii her şeyi, insanların yaşamını, iş dünyasını da alt üst etmiş durumda. Başkent Paris'te örneğin son 8 gündür öğleden sonraları sıcaklık 30 derecenin altına inmiyor. Hatta 35'leri, 36'ları gördü başkent Paris. Öyle ki artık gençler Paris'in ortasından geçen Sen Nehri'ndeki köprülerden Sen Nehri'ne atlamaya başladılar ki bu yasak. Polisle gençler arasında sorunlar dahi çıktı. Ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde gece de hava sıcaklığı 20 derecelerin çok üstüne, hatta 25'leri dahi gördü ki tropikal gecelerden bahsediliyor. Bugüne kadar Mayıs ayında bu kadar sıcaklık ölçülmemişti. Hava sıcaklığı bu kadar yüksek olmamıştı Mayıs ayında. Tabii tüm bunların sonucu olarak özellikle inşaat sektöründe çalışanlar işe çok daha erken başlıyorlar. Okullar ve hastaneler alarmda. Özellikle okulların çoğunda klima olmaması nedeniyle valiliklere yetki verildi. Eğer çok sıcak olursa okulları tatil etsinler diye. Daha şimdiden tabii bütün bu hava sıcaklıklarının bir maliyeti hesaplanmaya başlanmış durumda. Özellikle milli geliri olan maliyeti, üretkenlik üzerindeki maliyeti ve bunların milyarlarca euro ile ölçüleceği söylenmekte. İtfaiye alarm durumunda Ahmet Arpat, biliyorsunuz normalde yaz aylarında olağanüstü orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmaya başladı. Fransa'nın güney bölgeleri özellikle bunların üzerinde itfaiyeyi şu anda makamlar, resmi makamlar alarma geçirmiş durumdalar ki yer yer birkaç noktada küçük çaplı da olsa yangınların meydana geldiği, orman yangınlarının meydana geldiği belirtiliyor. Şimdi verilen son verilere göre meteoroloji kurumu tarafından bu sıcaklıklar yarına kadar devam edecek. Ama yarın akşamdan itibaren fakat özellikle de pazar gününden itibaren bu sıcak hava dalgasının düşmesi, mevsim normallerine hava sıcaklığının dönmesi bekleniyor. Ama onun da ötesinde pazar gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde Ahmet Arpat fırtınalı sağanak yağışta bekleniyor. Fakat şunu da hatırlatayım, daha şimdiden birçok uzman yaz aylarının çok sıcak geçeceği öngörüsünde bulunmakta. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında orman yangınları konusunda tedbirler alınması için yetkililer uyarılıyorlar. Tüm bu hava sıcaklığı dalgası siyasi krize de neden olmuş durumda Fransa'da. Özellikle sol partiler, başta Çevreci Parti, Yeşiller Partisi olmak üzere hükümeti bu aşırı sıcaklarla ilgili yeterli önlem almamakla suçluyor. Ki bu konunun da önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında önemli bir konu olacağı, seçim kampanyası konusu olacağı daha şimdiden söylenmekte Ahmet Arpat.
1: Kayhan Karaca aktardı. İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. NTV muhabiri Şeyda Kanepa Roma'dan karşımızda. Şeyda, İtalya'da şu an hava sıcaklığı nasıl? Yetkililer ne diyor? Bunaltıcı hava daha ne kadar etkili olacakmış?
0: Ahmet Arpat, şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda 3 ölçek var. 1, 2 ve 3. Bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor. Peki ne gibi önlemler alındı özellikle Roma'da? Öncelikle işverenlere bir yasak getirildi. Açık alanda çalışanların, yani inşaat sektöründe, tarım alanlarında çalışanların saat 12 ile 4.30 arası çalışması yasaklandı. Ayrıca işverenlere bu kişilere dinlenmeleri için gölgesi olan açık alanlar veya içeride kliması olan kapalı alanlar sağlama zorunluluğu getirildi. Ayrıca çalışanlar için, yani bu tip açık alanlarda çalışan insanlar için de gıda ihtiyaçları da karşılanacak. Sadece bu 3 gün için değil, yaz ayları boyunca bu devam edecek. Son derece önemli bir gelişme. Okullarda Fransa'da olduğu gibi burada da klima yok. Zaten İtalyanların bir klima alışkanlıkları da yok. Çoğunun evinde klima bulunmuyor. O yüzden yüzden okullara da son derece dikkatli yaklaşıyor. Sıcaklığın daha fazla artması artarsa eğer okullarında bir şekilde önlem alması olabilir. Çünkü okulların kapanmasına henüz İtalya'da zaman var. Ayrıca önlemler arasında ihtiyacı olanların, yani evinde klima olmayanların ve sıcak yüzünden tehlikede olanların, küçük bebeği olan anneler ve yaşlılar başta olmak üzere toplama alanları tahsis edildi. Bunların başında belediye kütüphaneleri geliyor. Halk kütüphaneleri, kültür evleri var. Onun dışında zaten yaşlılara ayrılan bazı kültür ve sanat aktiviteleriyle ilgilenmeleri için ayrılan bazı özel alanlar vardı. Buraya artık herkes girebilecek. Özellikle saat 12 ile 16.30 arasında ve yine yaşlılara tahsis edilen dinlenme evleri de artık herkese açılacak. Bu sadece bu 3 gün için değil, bütün yaz boyunca sıcaklıklar aşırı arttığı zaman bütün Romalılar bu aktivitelerden bir şekilde yararlanma imkanı bulacak Ahmet.
1: Şeyda Kanepe aktardı. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait bir roket fırlatma rampasında patladı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı.
3: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
22: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Bu özel 10.999 lira.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Reklam.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu çok sayıda ev su altında kaldı. Aşırı yağış tarım arazilerine de zarar verdi.
1: Dereler taştı, evler suya gömüldü. Selde mahsur kalan bir kadın kurtarıldı. Görüntüler Hatay'da. Kentin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Dört yolu ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay taştı. Dere etrafında bulunan evleri su bastı. Defne ilçesinde de bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Yollar dere yatağına döndü. Burası da Osmaniye. Düzce ilçesinde sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Evinde mahsur kalan kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler öldü. Derelerin taşması sonucu tarım arazileri de zarar gördü. Bazı köy yollarıyla evlerin istinat duvarları çöktü. Düzce Osmaniye Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan V.'nin hastanın yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
3: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah-u Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Yine bu bayramı başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun diye ben temenni ediyorum.
0: ABD ve İran'ın bir yandan anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar sürüyor. İran bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise yalanladı. Bender Abbas'ta da karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Taraflardan açıklamalar geldi.

0: saldırı drone'unu düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta 6. drone'u fırlatmak üzere olan bir yer kontrol istasyonunu da vurduğunu açıkladı. Amerikalı bir yetkili saldırılara dair tamamen ölçülü, savunma amaçlıydı dedi. Ateşkesin sürdürülmesinin hedeflendiğini savundu. Saldırıların arka planına dair iddiaları gündeme getiren Amerikan medyası, İran'ın Boğaz çevresindeki ticari gemilere saldırı düzenlemesine karşı Amerikan güçlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bender Abbas Havalimanı yakınlarına yapılan saldırıya karşı Körfez'deki Amerikan unsurlarına misilleme yaptı. Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını belirten devrim muhafızları, bu durumun tekrarlanmasının daha kararlı bir yanıta yol açacağını belirtti. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. Gerek Amerikan Merkez Komutanlığı, gerekse İran Dışişleri Bakanlığı karşı tarafın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Körfez ülkelerindense artan tansiyona tepki var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran saldırılarını tehlikeli bir tırmanış sözleriyle nitelendirerek kınadı.
1: Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus İHA'larının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'nın Odessa kentine hedef aldı. Yetkililer İzmail Limanı'na düzenlenen saldırıda altyapının hasar aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
2: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Şanlıurfa'da insanlık tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karahantepe'de ziyaretçi merkezi ve araştırma evi inşa ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Ayrıca buluntuların değerlendirilmesi için Karahantepe'de 2000 metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu da inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla koruma çatısı uygulaması da sürüyor. Bakan Ersoy, projeyle Karahantepe'yi daha güçlü şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini de söyledi. Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Bakanı ve Çekya nezdindeki eski büyükelçisi Egemen Bağış, Prag merkezli Sevro Üniversitesi'nin Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Uluslararası Danışma Kurulu'na katıldı. Açıklama Sevro Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi tarafından yapıldı. Eski bakan Bağış da kurula davet edilmiş olması

0: artmasının Türkiye'nin dünyadaki etkisinin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın da destek ve onayıyla bu prestijli daveti kabul ettiğini açıkladı. Kıdemli Çek siyasetçi Jan Zahradil'in başkanlığını yürüttüğü danışma kurulunda halen Singapur eski Dışişleri Bakanı George Yeo ile Güney Kore eski Dışişleri Bakanı Chung Eun-yong gibi isimler yer alıyor. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
2: Reklam. NTV Radyo'da bayram.

0: Merhaba, herkese iyi bayramlar. Ben Deniz Kilislioğlu. Bugün bir bayram programı, bir bayram sohbeti yapacağız. Her bayram aslında geçmiş bayramları, o bayramların tadını, gelenek göreneklerini, ritüellerini kıyaslıyoruz, konuşuyoruz. Bu bayramda eskilerden konuşacağız. Yeni dönemle biraz eskiyi kıyaslayacağız. Ama farklı bir konuyla sinemanın dününü ve bugününü konuşacağız. Yeşilçam'da yapraklar birer birer dökülüyor. Efsaneler hayatını kaybediyor. Geçmişte ailemizin, hayatımızın bir parçası, kimi için kahraman olan, kiminin platonik aşkı olan isimler. Kendilerine tabii çok muazzam bir yer açtılar insanların hayatlarında. Bugün yenilerini o yerlere koymak o kadar kolay olmuyor. Neden olmuyor? Bunu konuşacağız. Konuğumuz Türk sinema eleştirmeni yazar Atilla Dorsay. Atilla Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi tabii onları farklı kılan neydi diye sormak herhalde gerekiyor önce, bir kıyaslama yapabilmek için. O Yeşilçam efsanesini oluşturan ruhu siz nasıl tarif edersiniz?
1: Şimdi şöyle tarif edeyim. Türk sineması işte 1914 yılında çekilen bir filmle başladı. 2014 yılında hep birlikte onun 100. yılını kutladık malum. Uzun yıllar çok tiyatrodan gelme aşağı yukarı hepsi tiyatrodan gelme yönetmenlerle çok ileri gidemedi. Çok uzun bir yol alamadı. Üstelik daha sonrasında yine ünlü tiyatrocu Muhsin Ertuğrul'un tam 17 yıl süren bir tek yönetmenlik devri var. Ancak 40'larda birkaç isim geldi. 50'lerde biraz daha ciddi bir sinemacılık olayı başladı. İlk starlarımız çıktı. İşte Cahide Sonku, Muhterem Nur anılabilir. Erkeklerden o kadar kolay star çıkmadı ama örneğin Fikret Hakan 50'lerde adım atmış ve sonradan star olmuş önemli bir oyuncudur. Asıl Yeşilçam'ın başlangıcı bence 60'lardan itibaren oldu. Bunun birçok nedenleri var. Bir kere 60'larda kırsal kesimden büyük şehirlere göç çok hızlanmıştı. Özellikle İstanbul'a ama aynı zamanda Ankara'ya, İzmir'e, diğer büyük şehirlerimize ve bu gelen yeni kitleler avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Televizyon henüz Türkiye'ye gelmekten çok uzaktı. Ancak 1974'te TRT yayına başladı ülke çapında. Tiyatro, müzik, onların edebiyat hatta onların pek oyalayacak sanatlardan değildi. Bu yüzden sinemacılar da bunu fark ettiler ve 60'lardan itibaren ilk defa büyük sermaye şirketler aracılığıyla adını hepimizin andığı, bildiği şirketler Erman Film, Arzu Film vesaire sinemaya adım attılar ve starlarımız da o yıllardan itibaren her ne kadar bazıları 50'lerin sonlarında başlamışlarsa da ki bunlardan biri Fatma Girik, biri Türkan Şoray'dır. Ama 60'lardan itibaren Türk sinemasının ilk büyük gerçek starları Yeşilçam denen o da sokaktan geliyor malum Beyoğlu'nda Yeşilçam Sokağı diye bir sokak var. Ve o sokakta toplanmış şirketlerin hepsi değilse de önemli bir kısmı Yeşilçam Sokağı'nın şirketleri, Yeşilçam yapımcılarının filmleri derken bütün bir sanayinin, bütün bir sanatın, bütün bir ülkenin belki en büyük eğlencesini oluşturan bir olayın adı da konmuş oldu Yeşilçam. Yeşilçam işte malum starlarını yetiştirdi. Bunların arasında Dört Yapraklı Yonca diye anılan o dört oyuncumuz vardı. Fatma Girik, Türkan Soray, Filiz Akın ve en son başlayan Hülya Koçyiğit. Ama onların yanı sıra sayısız erkek oyuncu da geldi. Yani hangi birini saymalı bilemiyorum. Ve bütün bu oyuncular 60'lar boyu sinemamızı dünyanın en önemli ulusal sinemalarından biri haline getirdiler. Bir kere filmlerin sayısı açısından. Çünkü o yıllarda sinemamız yılda kolaylıkla 100-120 film yapmaya başlamıştı. Hatta bu film sayısı Yeşilçam'ın en parlak yıllarında daha da yükseldi. Ve bütün o büyük starlar öyle bir durumda kaldılar ki yılda kolayca 8-10 film yapmaya başladılar. Ki Batı'da böyle bir şey olamaz. Yani her film ayrı bir projedir. Ve bir star bir filme genelde en azından 5-6 ayını ayırır. Ancak ondan sonra İkinci bir filme başlar. Bizde öyle değil. Yapılan anlaşmalar sonucu en büyük yıldızlar bile yılda 8, 10, bazen 12 filme bile imzalarını atıyorlardı. Büyük bir prodüksiyon zenginliği vardı. Bütün filmler aynı kalitede miydi? Tabii bunu söylemek zor. Tutmuş bir Batı filminin kopyaları yapılıyordu. Tutmuş bir Türk filmin de çeşitli kopyaları yapılıyordu ama bütün dünyada sinemasını en çok seven halk olduk neredeyse. Bunun da üzerinde ayrıca konuşmak gerek tabii.
0: İşte onu soracağım. Yani o toplum yapısı da önemli kuşkusuz ama şeyi de sormak isterim. Yani evet, bir Yeşilçam kültürü oluştu ama oyuncuları farklı kılan o dönemde neydi? Yani oyunculuk başarıları ya da onların performansları açısından nasıl bir yorum yaparsınız?
1: Şimdi o yıllarda sinema okulları yoktu bir kere, onu kabul etmek lazım. Gerçi oyunculuk pek okuldan gelmez. Yani okullar daha çok senaryo yazarı, yönetmen veya da kameraman gibi teknik elemanlar yetiştirir. Onlar da çok önemlidir ve daha sonraki yıllarda önemli sinema okulları geldi. Ama yani oyunculuk okulları aslında Batı'da da hiç yok değildir. Yani Hollywood'da Actor Studio adlı bir akım başladı 1950'lerde daha. Ve Actor Studio en önemli yönetmenlerin gelip oyunculuk dersleri verdiği ve geleceğin starlarını yetiştirdiği çok büyük bir olay haline geldi. Bizde bunun bir benzeri yok. Nasıl geldi peki o starlar, gökten zembille mi indi? Hayır, o aylık, bazen haftalık sinema dergileri, işte adları artist, star, yıldız, bütün bu dergiler sinema yıldızları yetiştirmek için kapak yarışmalarına giriştiler. 1960'larda özellikle bu başladı ve büyük bir hızla devam etti. Ve işte ciddi jüriler oluşturuldu olabildiğince o dönemin sineması içinde. Ve genelde sadece en yakışıklı erkekle en güzel kadını seçmekten ibaret olan o yarışmalarda Türk sineması sayısı star kazandı. Yani oyuncularımızın çoğu oradan gelmiştir. Ve doğrusu hepsinin güzelliği ve yakışıklılığı kadar iyi oyuncu da olduğu söylenemez. Ama önemli bir bölümü yılda da 8-10 film yaparak bu işi yapa yapa öğrenmişlerdir. Plato üzerinde öğrenmişlerdir. Ve onlardan gerçekten çok iyi oyuncular çıkmıştır. Yani bu dört yapraklı yoncamız da zaman içinde gayet güzel ve unutulmaz rollere imza attıkları gibi, o biraz kalas gibi uzun boylu, yakışıklı, dik bakışlı, çok böyle büyük bir gururla yürüyen erkek starlarımız da zaman içinde kendilerini eğitmişler ve çok önemli işler yapmışlardır. Cüneyt Arkın tabii öyle bir artist yarışmasıyla gelmiş değil. Bir doktordu kendisi, ciddi bir tıp eğitimi vardı ve doktorlukla işe başlamıştı ama öylesine heybetli ve yakışıklı bir adamdı ki sonunda işte biliniyor, çok konuşuldu son dönemde. Evet. Halit Refik'in ona güvenmesi ve bir filminde başrollerden birini vermesiyle bir star efsanesi de başlamış oldu. Yani geliş yolları çok farklıydı ama doğrusu çok sevildiler. Niye sevildiklerini biraz anlattım. O gelen yeni kitleler, kırsal kesimden gelen kitlelerin başlıca meşgalesi, başlıca eğlencesi, başlıca avunma yolu idi sinemamız ve bütün 60'lar boyu, hatta önemli ölçüde 70'ler boyu da böyle kaldı. Ancak 80'lerden sonra bir yenilenme olayı başladı ki onu ayrıca konuşmak lazım.
0: Şimdi toplumsal yapı söylediğiniz şey, toplumsal yapı önemli bir perspektif. Yani 60'lardan itibaren kırsal kesimden büyük şehirlere göç ve insanların oyalanma ihtiyacı dediniz. Yani toplumun bir anlamda tutunacak ve keyif alacağı bir şeyler izlemek ihtiyacından doğuyor. Bir diğer taraftan tabii sadece bu değil, toplumun yapısına da değinmek birazcık gerekiyor. Bu ihtiyaçlar vardı ama o zaman yaşayanlar, yani o dönemi yaşayanlar belki tek televizyondan kaynaklı olarak mıdır bunun cevabı bilmiyorum ama çok da bağlanıyorlardı. Yani bir bağ unsuru vardı. Evet, yani onu nasıl tarif etmek gerekiyor?
1: Yani çünkü o illa kırsal kesim kökende olması da şart değil. Ama önemli bölümü kırsaldaki kesim kökende olsa da büyük şehirlerde büyümüş genç insanlar, özellikle erkekler büyüme çağında o beyaz perdede gördükleri ve 1960'lardan itibaren aynı biçimde renklenen, çünkü daha önce siyah beyaz bir sinema vardı. 60'larda renkli film başladı, 70'lerde renkli film tümüyle egemen oldu. O beyaz, renkli bir beyaz perde diyoruz ama o renklenen beyaz perdede gördükleri o birbirinden güzel hanımlara aşık olmaya başladılar. Hepsinin hayranları birer dost olmayı aşıp birer aşık namzedi oldular adeta. Ve tabii bu şekilde bazı evlenmeler de oldu. Yani kadınlara aşık olanların arasında gençlerin yanı sıra o starlardan daha büyük yaşta tanımış iş adamları filan da vardı. Onlar bazen genç yıldızları, himayeleri altına alıp onlarla evlendiler. Yani Türkan Şoray'ın ilk evliliği böyledir. daha başka evlilikler de vardır. Bir dönemde Memduh'un kendi oyuncusu olan Fatma Girik'le evlendi ve bu da ömür boyu süren çok büyük bir aşk oldu. Hı-hı. Oysa aralarında yine ciddi bir aşk farkı vardı. Yaş farkı vardı. Hı-hı. Yani bütün bu ilişkiler çok karışık biçimde yürüdü ve gerçekten büyük aşklara yol açtı. Yani yaşanan gerçek aşklar ama aynı zamanda o yıldızlara ulaşmasalar da perdede onlara aşık olmayı sürdüren, daha halktan, daha aşağı kesimlerden veyahut da yaşça daha küçük olan bir kadın ve erkek kesimi. Çünkü yalnızca genç erkeklerin yıldızlara, kadın yıldızlara aşkı değil, genç kadınların da erkek yıldızlara duydukları çok büyük sempati bazen aşk düzeyine varıyordu ve bu da zaten o yıldızların dediğim nedenlerden çoğu zaman son derece yakışıklı olmasından kaynaklanıyordu. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Edis Hun, Tarık Akan, bütün bunlar son derece etkileyici erkeklerdi, kabul etmek lazım. Ve gerçekten
2: canlı yayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan şu dakikalarda camiden çıkıyor. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerifine giriş yaptı. Cuma namazını kıldı. Şu sıralarda da biz basın mensuplarına bakıyor. Henüz bir soru cevap olup olmayacağı net değildi ama basın mensuplarının bulunduğu, biz basın mensuplarının bulunduğu alana doğru geliyor şu anda. Biz de canlı olarak şimdi ekranlarınıza getirelim. Saat 13 sıralarında giriş yaptı dedik Cumhurbaşkanı. Bize doğru geliyor bir yandan da. Burada basın mensubu, yoğun bir ilgi var tabii, sadece cuma namazından çıktı ama cuma namazından çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 saattir de içerideydi.
4: Arkadaşlar,
3: Sayın Başkan, iyi bayramlar.
5: İyi bayramlar. Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın 3. gününü de bitiriyoruz. Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
3: Yokum. Yokum. Efendim teşekkür ediyoruz.
6: Çok sağ olun.
3: Biz ikram edelim.
5: He? Ben yemiyorum.
3: Sen yiyorsun.
5: Dikkat ediyorum. Türk tohum nasıl?
3: Gayet lezzetli efendim. Çok lezzetli.
5: Hadi alın ya, ne bekliyorsunuz? Şöyle vereyim size. Tamam.
7: Efendim çok teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkürler, sağ olun.
5: Nice bayramlara inşallah. Sağ olun.
3: Teşekkür ederim.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz basın mensuplarının olduğu alana geldi. Ayasofya Camii'nde Cuma namazını kıldı. Bir açıklama da yaptı. Şimdi makam aracına biniyor. Haliç'teki kutlamaların devam ettiği bir başka alana geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii devlet erkanı da burada. Protokolü de görüyorum. Bir yandan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada. Davut Gül burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 13 sıralarında girdiği Ayasofya Kebir Camii Şerif'ten az önce, dakikalar önce, saniyeler önce ayrıldı. Cuma namazını kıldı. Cuma namazından sonra da biz basın mensuplarına bir açıklama yaptı. İyi bayramlar diledi. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nı takibe devam edeceğiz.
2: Dilek Yaman Demir aktardı. Noktalıyoruz bülteni.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Toplum için çok önemli oldu bu.
0: Şimdi tabii şunu da ayrıca bir konuşmak gerekiyor. Bugün sinema endüstrisinin sahip olduğu imkanlar o dönemin imkanlarıyla kıyaslanmayacak derecede ileride. Siz yılda yani 100-120 film çekiliyor dediniz. Hatta çok daha iyi performans sergilendiği zamanlarda daha fazla sayıda filme ulaşıldığını da ifade ettiniz. Buna rağmen Yeşilçam bugüne kıyasla sanki daha çok ilgi çekiyordu. Bunun sebebi bugün filmlerin daha çok mu çekiliyor olması, dikkatimizin daha dağınık mı olması? Ya da hep bahsederiz yani aslında sevgi ve aşktan bahsediyorsunuz anlatırken. Hani o eski aşklar yok artık dediğimiz şey bir başka sektörde böyle mi can buluyor? Dikkatimiz mi dağınık? O kadar ilgi mi gösteremiyoruz? Çabuk mu şimdi sıkılıyoruz? Nasıl izah ediyorsunuz geçmişte bugünü?
1: Bir kere bir açıdan da televizyonun Türkiye'ye geç gelmesi oldu. Hı hı. Demin de söyledim, Türkiye'de televizyon TRT 1974 yılında yayına başladı. Hı hı. Oysa diğer ülkelerde bu çok daha erken, 60'larda bazen 50'lerin sonlarında başlamıştır. Hı hı. Ve insanlar televizyona kapılıp perdeden biraz uzak, hı hı, kalmışlardır. Bizim öyle olmadı. Ama 74'te televizyon yayına başladı. Hı hı. Aynı zamanda biz 74'te Kıbrıs'a müdahale ettik ve Amerika o kadar kızdı ki Hollywood'a yasakladı. Türkiye'ye film göndermeyeceksin. Ne oldu? Bu iki şey bir araya gelince birdenbire sinema büyük bir darbe aldı. Ve dolayısıyla hem insanlar evlerine kapanıp TRT'yi izlemeye başladılar. Hem de piyasaları birdenbire seks filmleri denen filmler aldı. Çünkü sokakta sadece dolaşan erkek seyirci kalmıştı. Ve o erkek seyirciyi de seksle, en azından pornografi olmasa bile, belli bir erotizmle doyurmak çok daha kolaydı. Düşünün, Türkiye gibi temelde bu açıdan tutucu bir toplumda, hı hı, 74'ler ve 80'ler arasında çok ciddi bir seks filmleri dönemi yaşandı ve tamam 60'ların sonlarında da Kara Gözlüm, Al Yazmadım gibi mesela çok güzel filmler çekildi ama, hı hı, çekilen filmlerin önemli bir bölümü çok sefil filmlerdi. Yerlerde, hı hı, sürünen filmlerdi. Kimilerine pornografik bölümler eklenmiş filmlerdi ve 1980 yılında ancak gelen hükümet, yani 12 Eylül sonrası, bu tür filmleri kesinlikle yasakladı. Hı hı. Bu da bir faktördür. Özel kanalların da başlaması ve seyircinin artık buna alışması başka bir faktördür. 80'lerin başlarında her ne kadar bir bunalım yaşandıysa da yeni kanallar yüzünden, 84-85'lerden itibaren artık bütün bunları hazmetmiş bir kitle Türk sinemasına birden yeniden ilgi duymaya başladı. Ve Yeşilçam asla bir daha doğmadı. O büyülü ilişki olmadı ama 84-85'lerden itibaren yepyeni bir sinema doğdu. Yepyeni bir kuşak geldi. Onlar, hı hı, bize bütün dünyaya ulaşan filmler yapmayı başardılar. Hı hı. Bu yeni kuşaklar her 8-10 yılda bir yenilendi ve sonunda Türk sineması eski seyirci büyüsünü kaybetse de başka bir şey oldu. Dünya çapında tanınan bir sinema oldu.
0: Yani bireyler bazında konuştuğumuz zaman yani 8-10 yıl içerisinde yenileri geldi. Yani çok uzun soluklu performanslar da sergilenemedi gibi bir tablo var. Yani yine Yeşilçam'la kıyaslandığında.
1: Çünkü eski star sistemi yok. Hı hı. Yani bir yıldızın bir şirkete kontratla bağlı olup da hadi 10-12 filmi bir yana bırakalım ama yılda en azından 4-5 film çevirmesini sağlayacak bir sistem yok. Hı hı. O kadar büyük şirketler yok yatırım yapan. Hı hı. Her film ayrı bir proje olarak yapılıyor. Dolayısıyla bir yıldız bir veya birkaç filmde ne kadar başarı gösterip sevilirse sevilsin, eskisi gibi bütün bir kitlelere biraz farklı filmlerle uzanacak bir şansa sahip olmuyor. Hı. Bazen birden çok ünlü olacak veya olmuş gözüken starlar, müstakbel starlar diyelim. Bakıyorsunuz 2-3 yıl film yapmadan oturuyor. Yani bir devamlılık kalmadı. Çünkü dediğim gibi her film ayrı bir projeydi. Ve bu arada sinema okulları açılmıştı. İnsanlar sinema sanatına daha çok ilgi duyuyorlardı. Sinematekler açıldı Türkiye'nin her tarafında. O sinematekler halka sinemanın geçmişi hakkında çok önemli şeyler öğrettiler. Beklenti yalnız atıyorum işte Edison'la Fatma Girik'in büyük aşkı konusunda değil, sinema sanatının özel temelleri, kendine özgü nitelikleri konusunda da beklentiler uyandıran bir hal aldı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bugün öyle filmler ortaya çıkıyor ki oyuncularını hiç tanımıyorsunuz. Bazen bir iki yaşlı oyuncu bir karakter rolü alıyor, o bir parça dikkat çeksin diye. Buna rağmen o film hem ödüller alıyor hem seyirci rekorlarını kırıyor. İşte sonunda en çok seyirci toplayan filmler, malum bu oyuncularımızın, kadın oyuncularımızın, çok erken aramızdan ayrılan kadın oyuncularımız üzerine bu filmlerin baş oyuncuları da öyle çok tanınmış oyuncular değildi. Ama geçen yılın en önemli filmleri bu tarz filmler oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani olaylar çok değişti, beklentiler çok değişti.
0: Dolayısıyla bir kıyas yapabilmek aslında çok mümkün değil diyorsunuz. Yani artık konjonktür de değişti, ihtiyaçlar da değişti.
1: Ama yani her şeye rağmen Türk sineması ilerledi, emin olun. Yeşilçam dönemindeki o büyülü hava yok. Yeşilçam mucizesi. Bunu şu açıdan söylüyorum. O yıllarda başka bazı sinemalar da dünyada çok iyi bir yere geldiler. Amerikan sineması her zaman ayaktaydı ama mesela Fransız sineması yeni dalga denen ve 50'lerin sonlarında başlayan bir olayla bütün dünyanın ilgisini çekti. Bir Japon sineması, bir Hint sineması vardı. Avare filmi bize kadar gelmiş ve milyonlarca seyirci çekmişti vesaire vesaire. Yani bütün bu sinemalar çok önemli dönemler yaşadılar ama hiçbirinde o oyuncular, o yıldızlar 40 yıl sonra, 50 yıl sonra hala baş tacı edilmedi. Bugün hala Yeşilçam'dan kalan oyuncuların hepsi, Allah hepsine uzun ömür ve sağlık versin. O başta dört yapraklı Yonca'nın 3 kadın yıldızı olmak üzere hala birer star muamelesi görüyor. Hala seviniyor. Bakın bir Cüneyt Arkın'ın ölümü hala konuşulup yazılıyor. Aradan bir hafta 10 gün geçti neredeyse. Hala Cüneyt Arkın yazıları, yorumları çıkıyor. Bu muhteşem bir şey. Yani siz sanıyor musunuz ki Fransa'da diyelim ki Catherine Deneuve gibi bir oyuncu hala çok popüler? Yok, böyle bir şey yok. Sadece belli bir saygı görüyor. Ama öyle her yerde karşılanmak, ne bileyim ben, star muamelesi görmek Batı'da olan bir şey değil. Bu bize özgü bir şey. Türklerin böyle bir duygusal yanı var. Bunu da doğrusu çok iyi bir yan sayıyorum. Psikolojik olarak bize çok yakışan bir durum olduğunu düşünüyorum.
0: Yavaş yavaş sona geliyoruz artık. Sizin dikkatinizi çeken isimler, yönetmenler, senaristler var mıdır? Merak ederiz.
1: Vallahi aman yanlış bir şey söylemeyeyim ama işte o 85'lerden sonra gelen kuşağı anmadan olmaz. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim. Bunlar benim çok sevdiğim bir kuşak oldu. Bundan sonra gelen kuşaktan Engin Alper'i çok beğeniyorum. Hala filmleri ödül alıyor. Ve şimdi de yani birden anamayacağım hepsini. Birini unuturum, öbürünü söylesem ikincisini unuturum. Hoş bir yeni kuşak geldi.
0: Oyuncular açısından?
1: Onlar kendilerini kabul ettirdikçe bizim belleğimize de yerleşecekler tabii.
0: Peki oyuncular açısından biraz daha zorlayayım sizi ama böyle sorunca da hakikaten hatırlamak çok kolay olmuyor.
1: Yok, oyuncular açısından da yani bir şeyler hatırlamam çok zor, bilemiyorum hakikaten. Her film kendi oyuncularını arıyor çünkü, yani eskisi gibi değil ki.
0: Doğru. Son olarak siz çok uzun süredir yani Türk televizyon ve sinema tarihini de çok iyi bilen bir isimsiniz ve yeni nesil oyunculara, yönetmenlere, senaristlere, geçmişi bilen bir kişi olarak tavsiyeleriniz nelerdir ve son olarak da bayram mesajınızı alarak kapatalım programı.
1: Vallahi bir kere öncelikle iyi bir bayram diliyorum tabii. Onun yanı sıra sinema sevgilerini ön planda tutsunlar. Kendilerine en yakışan rolleri bulsunlar. Bu dizilerde de olabilir. Şimdi çok popüler olan bir alan malum diziler. Ben o konuda çok karar veremiyorum. Ama zaman dizilerde şu oyuncuya bayılıyorum, o sinemada yapsa keşke diyemiyorum. Çünkü Türk dizilerini şu anda izlemiyorum. Çok yakından izlediğim bir dönem oldu. O da rezillerin de çok kaliteli olduğu, yeni hı-hı, olduğu, hı-hı, nadir olduğu bir dönemdi. Hı-hı. Ama son dönemde bunu yapamıyorum. Daha ziyade yabancı dizilerle avunuyorum. Belki biraz yaşım gereği. Fakat onlar dizilerde de oynasalar, lütfen sinema sanatının derinliklerine dalsınlar, sinema kültürlerini geliştirsinler. Hı-hı. Şimdi klasikleri veren bir sürü kanal var. Bunlardan hiç olmazsa birkaç tanesine abone olup bu tarihi öğrenmek ve bilmek onların oyunculuğuna da büyük katkıda bulunacaktır eminim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Atilla Dorsay. Bizimle geçmişi konuştuğunuz, bugünü anlattığınız için biraz da o aradaki farkı anlayabilmemize yardımcı
1: çok
0: olduğunuz
1: sağ olun
0: için
1: efendim,
0: çok teşekkürler.
1: Ben de ama bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Bitirmeden dinlemekten keyif aldığınız bir şarkıyla noktalayalım isteriz bayram programımızı.
1: Bu en zoru aslında çünkü müziği de çok severim. Peki Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısını istesem?
0: Tabii ki.
1: Veya ansam?
0: Tabii ki. Eylül'de Gel şarkısıyla kapatıyoruz programı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok sağ sevgiler. Bayram programında konuğumuz Türk sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay'dı. Kendisinin isteği üzerine bu programı Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısıyla kapatıyoruz. Tekrar iyi bayramlar ve hoşça kalın.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart. Seni düşünür o.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: ETS yaz fırsatları başladı.
14: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz, tatilin...
15: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
17: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Ne çabuk sinirleniyorsun dedim. Alakası yok dedi. Hele böyle gergin bir anda alaka sözcüğünü yanlış söylediği konusunda uyaramazdım. Belki de uyarmak gerekiyordu, bilmiyorum. Arapçadan girmiş dilimize. Alaka. İlk A kısa, L ince, ikinci A uzun söyleniyor. Alaka. İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet demek. İstek, merak gibi anlamlarda da kullanıldığı oluyor. Örnekler verince daha iyi fark ediliyor. İki şey arasındaki bağ, ilgi. Bunun kardeşimle uzaktan yakından alakası yok. İstek, meyil, arzu. müziğe alakası giderek artıyor. Merak, tecessüs, dikkat. Anlattıklarını büyük bir alakayla dinliyorduk. Ve deyimler, alaka beklemek, alaka uyandırmak, alaka duymak, alaka göstermek, alakası kalmamak, alakasını kesmek, alakası yok, ilgilenmek anlamında alakadar olmak derken de yine yalnızca ikinci a uzun, alakadar olmak. Alaka kısmı Arapça, dar eki Farsça olan ilginç bir sözcük. Daha ilginci, ne ilgisi var anlamında kullanılan kel alaka. Ancak buradaki kel sözcüğünün saçları olmayan insanlarla bir ilgisi yok. Kel Fransızca'dan, Arapça bir sözcüğün başına gelip bir deyim oluşturuyor. Kel alaka. Alakanın okunuşu yine aynı tabii. Şimdi gelelim bir kardeş sözcüğe. İki şey veya kimse arasındaki bağ, bağlantı, alaka nedir? İlişki. Aynı anlamdaymış gibi geliyor. Hatta zaman zaman karıştırılıyor olsalar da ayrıntı da denebilecek farklar var. Yine örneklerden gidersek daha iyi olacak. Aramızdaki ilişkiye aşk denemez. Sadece arkadaşız. Yoğun kar sonrası pek çok köyle ilişki kurulamıyor. Yardım kuruluşlarıyla ilişki kuruldu. Murat Han Munga'nın yalnız bir opera şiirine kulak veriyoruz. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Tüm ilişkilerinizin sorunsuz olması dileğiyle.
17: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Hava durumu.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 15. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Tekrar iyi bayramlar dileyelim ve dış dünyadaki gelişmelerle ve buna dönük tepkilerle başlayacağız. Ankara'dan gelen. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda iki kişi yaralandı ve saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ayrıca başka açıklamalar da var. Ayrıntıları alalım. Mustafa Berber aktaracak. Mustafa, Dışişleri'nin açıklamasında ne deniyor?
3: Deniz Kilisoğlu, yapılan açıklamada Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı belirtiliyor ve mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığının öğrenildiğine dikkat çekiliyor. Gemide görev yapan vatandaşların durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiğini belirtiyor Dışişleri Bakanlığı ve bu saldırının ardından da bölgedeki gelişmelere, yaşanan bu saldırıya ilişkin bir değerlendirmede bulunuyor ve şu ifadeler kullanılıyor. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimizde ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarılarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz, diyor Dışişleri Bakanlığı. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır, diyor ve yine bir arabuluculuk mesajı veriliyor. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler gelişmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz, diyor. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada iki vatandaşın hafif şekilde yaralandığı ve gemide görev yapan diğer mürettebata ilişkin durumunda Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği belirtiyor.
2: Mustafa Berber'den aldık ayrıntıları. Rusya Avrupa hattında yine tansiyon yüksek. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Hem NATO'dan hem Avrupa Birliği'nden bu olaya, bu saldırıya tepki var. Romanya Cumhurbaşkanı da Köstence kentinde görev yapan Rus konsolosun istenmeyen adam ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı.
4: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galati kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ihlali olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galati yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuşlu hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi Merops'unsa Romanya'da faal durumda olduğunu ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Lükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
2: Hatay'da şiddet

0: birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
1: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesindeki Çoban Ali Köprüsü de çökmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
2: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık yerden.
0: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
4: Kaç kişi mahsur
3: orada
4: kaldı?
3: Orada var oğlum, 5 kişi var.
0: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
5: Kastamonu açıklarında da hortum oluştu. Karadeniz kıyısındaki Çatalzeçin ilçesinde kısa süreli bir panik yaşandı. Kastamonu'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Hortumun bir süre boyunca Çatalzeytin ilçesi kıyısına doğru ilerlediği görüldü. Ancak kıyıya ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda etkisini de yitirip gözden kayboldu. Türkiye'nin her bölgesinde uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı yaşanıyor. 9 günlük bir bayram tatili vardı malum. Bugünlerde yağışların hızı da kesilmiş değil. Yağışlar daha ne kadar devam edecek? Bu sorunun yanıtını vereceğiz. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlatıyor.
6: Trakya'ya, Marmara'ya, Ege'de Manisa, Aydın tarafına kısa sürede 45 ile 55 kilogram arasında yağmur düştü. Yine Osmaniye, Hatay tarafına kısa sürede 55 ile 80 kilogram arasında yağmur düştü. Çok şiddetli yağışlardı bunlar. Ama şimdi bu kesimlerde bugün yağış oldukça zayıfladı ve batıda, yani hem Marmara'da hem Ege'de yağışlar kesildi diyebilirim. Bugün riskli bölüm Karadeniz. Özellikle Karadeniz'de Rize, Artvin, Trabzon, Giresun tarafında yağış şiddetli olacak. Yani 50 ile 80 kilogram arasında yağmur düşme ihtimali var. O yüzden öncelikle biz Doğu Karadeniz'i uyaralım. Dere taşkınları ve sel riski var. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Ayrıca heyelan tehlikesi de var. Onun dışında tabii Karadeniz'in diğer bölgelerinde de ikinci sırada Kastamonu, yine Tokat, ayrıca Sivas, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, bu kesimlerdeki yağışlar da şiddetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın da temkinli olmaları gerekiyor. Ayak bileğine kadar gelen sulara girmesinler. Bu hat en riskli bugün. Yarından sonra yağışlarımız azalıyor. Zaten artık vatandaşlarımız dönüş yoluna geçeceklerdir. Hafta sonu, yani hem cumartesi hem pazar yağışlarımız daha dar alanda ve etkisi biraz daha düşük. Yani yine de tabii 10-20 kilogram yağış düşebilir ama bugünküler kadar aşırı olmayacak. Bugün kuzeyde hava soğudu. İstanbul Karadeniz hattında sıcaklıklar 3-4 derece düştü. Rusya'dan daha soğuk bir hava geldi. Şu anda Kastamonu'da 12 derece sıcaklık var. İstanbul'da gölgede hissedilen sıcaklıklar 16 derece. Cumartesi günü o sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Bu Mayıs ayı çok yağışlı geçti. Çok uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı diyebilirim. Ama Haziran ayında da bu şiddetli sağanakları görme ihtimalimiz çok yüksek.
5: Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması sürüyor. Olay dün Erbaa ilçesinde yaşandı. Dört kuzen

0: 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit Çayı'na gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istedi ancak dördü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Yozgat'ta dün kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Kızın sağlık durumu iyi.
1: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
2: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir sayım var.
1: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
3: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayıralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
1: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
0: Türkiye'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, soruna çözüm bulmak istediği bir konu var. O da ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler. Ankara Sanayi Odası bu konuda bir rapor hazırladı ve bu rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
1: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85, Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1, Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye'yi Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
0: Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konular arasında. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte aileler ne yapmalı? Ergen çocuklarına nasıl davranmalı? NTV'den Tuana Çiftçi hem psikolog Ayşe Bilge Selçuk'la hem de ebeveynlerle görüştü.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma, görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz buna. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Vallahi istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyoruz. Yani şimdiki çocuklar hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar. Sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak. Zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi, yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil. Ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor. Müzik.
3: Dışarıdaki gelişmelere bakalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen orduya Gazze şeridindeki işgali genişletme talimatı verdi. Netanyahu, %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi.
7: İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin tutulduğu mezbaha hedef alındı. Bölgede polis noktalarının olduğu ve sivillerin de burada toplandığı belirtiliyor. Gazze kentinde ise İsrail'e ait bir drone, Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. İsrail makamları Batı Şeria'da da işgalini ilerletiyor. Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik plan onaylandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların artacağını Batı Şeria'da katıldığı bir konferansta dile getirdi.
8: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze şeridinin topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz. Bunu biliyorsunuz. %50'lerdeydik, %60'a çıktık. Talimat verdim, %70'e ulaşacağız. Adım adım ilerleyelim. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
7: İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir turuncu hat oluşturduğu görülmüştü. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.
3: Dünya küresel çapta Ebola virüsü alarmında. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Son verilere dair açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü yaptı. Buna göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 906 oldu. Ülkede virüse bağlı olduğu düşünülen can kaybı ise 223'e yükseldi. Aşısı olmayan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde bağışıklık sistemini çökertiyor. Virüs Uganda'da 9 kişide görülürken Avrupa salgına karşı önlem arayışına girdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ebola salgınına karşı Avrupa Birliği liderlerine sınır güvenliğinin güçlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı. Meloni, sınır denetimlerinde daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasını istedi. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait bir roket fırlatma rampasında patladı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı.
9: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
3: Dronların kullanımı sadece savaş sahalarında değil, farklı sektörlerde, farklı alanlarda da kullanılıyor. Onlardan biri de tarım. Bursalı bir üretici çeltik ekimini dronla yaptı.
9: Maliyeti düşürüyor, zamandan tasarruf ediyor. Bursalı üretici çeltik ekimini drone ile yapıyor. Mayıs ayıyla birlikte çeltikte ekim mesaisi başladı. Bir üretici ekimi teknolojinin yardımıyla havaya taşıdı. Normal şartlarda işlem suyla kaplı geniş arazilerde traktörle gerçekleştiriliyordu. Drone sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu yıl Karacabey Ovası'nda su sorunu yok. Ovaya su sağlayan Manyas Gölü yağışlar sayesinde doldu.
10: Şu anda ekimde sıkıntı yok. Evet, bizim sularımız Manyas'tan geliyor. Manyas Gölü şu anda çok şükür dolu. Barajı %100 dolu. Yeterli suyumuz var. Önümüzdeki seneye kadar suyumuz var diye düşünüyoruz şu anda.
3: Türkiye'deki lise öğrencilerine özel bir araştırma yapıldı. OECD çalışmasıydı bu. Buna göre yapay zekayı ders çalışırken fazla kullanan öğrencilerin matematik notları düştü. Üstelik zamanla bu öğrenciler bazı becerilerini de kaybediyor. Öğretmenlere ve öğrencilere rapordan çıkan bu sonuçları sorduk.
11: Yani genellikle ödev yaparken projelerde kullanıyorum. Bazen yapay zekanın kafası karışıyor, yanlış bilgiler verebiliyor.
12: Kimi soru çözdürüyor, kimi konuyu anlatmasını istiyor. Yapay zeka öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırmasına göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansları %48 artarken sınav başarıları %17 düştü. Veriler kısa sürede anladım hissi oluşturan yöntemin uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama kabiliyetlerini de zayıflattığını ortaya koydu.
13: Ezber konusunda çok yardımcı oluyor. Özellikle ezber konularında taktikler veriyor.
14: Videoyu izliyorum. Ondan sonra videodan izlediklerimi, öğrendiklerimi de not alıyorum.
12: Yapay zekanın her soruyu doğru çözememesi ve dolayısıyla öğrencilerin de yöntemi yanlış öğrenmesi tartışma konularından.
15: Matematik dersinde örneğin bir soruyu çözmekle öyle ilgili işte bedensel hareketlerle ya da ritmik bir hareketle ezberlenen bir yöntem her soru için geçerli olmuyor. Sorunun içeriği değiştiği zaman soruyu çözemiyor çocuklar. Teorik olarak o bilgiye sahip olan, o sorunun temelindeki mantığı kavramış olan çocuksa her türlü soruyu çözebiliyor.
12: Araştırmaya göre öğrencilerin sıklıkla yapay zeka kullanması zamanla becerilerini de yok ediyor.
15: Araçlarının en temel kaynağı olan ellerini kullanmamak bir çocuğun beynine yapabileceği en büyük ihanet.
12: Uzmanlara göre çözüm yapay zekayı yasaklamakta değil, kullanımının kontrollü olması ve bunun yanı sıra ders çalışırken tek kaynak olarak belirlenmemesi önem taşıyor.
3: Konya'da üniversitenin pilotaj bölümünde kız öğrencilerin ilgisi artıyor. Yoğun bir eğitimden geçiyor pilot adayları. En zorlu senaryolara da bir taraftan hazırlanıyorlar. Olağanüstü durumlarda uçağı güvenli bir şekilde nasıl indireceklerini öğreniyorlar. Aslında topyekun bir eğitimden bahsediyoruz. Bakın o eğitimlerin zorluğu ve pilot adaylarının çalışmaları.
9: Zorlu eğitimlerden geçiyor, acil durumlarda güvenli şekilde iniş yapmayı öğreniyorlar. Pilotaj bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
16: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
9: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler Türk havacılık sektörüne hazırlanıyor. 149 öğrencinin 43'ünü kızlar oluşturuyor. Öğrenciler burada yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarda uygulamalı eğitim alıyor.
17: Türk yıldızlara çok imrenirdim. Daha çok askeri havacılık, askeri pilotlar. Çok gurur verici bir şey. Bu sektördeki kadın sayısının artışı bana gurur veriyor bu arada.
18: Burada arkadaşlar gün doğumundan gün batımına kadar uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yorgun olmamaları gerekiyor, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.
9: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracının güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
3: Kahve dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün.
19: Petrol çıkan ülkelerde toplumlar yüksek refah seviyesinde yaşıyor ancak kahve üretimi yapılan coğrafyalarda durum tam tersi. Daha önce bu durumu Ruanda'daki kahve çiftliklerinde çektiği belgeselle gösteren Özgür Kızıl bu kez de Kolombiya'ya gitti ve kahve çiftçisinin zorlu yaşamını yerinde görüntüledi.
20: Kahve bahçelerinde kahve emekçileriyle beraberiz.
21: Belgesel yapımcısı ve kahve ithalatçısı Özgür Kızıl, Kolombiya'nın Santander bölgesindeki kahve tarlalarına giderek çiftçinin zorlu yaşamına tanıklık etti. Yaşadıklarını ve gördüklerini Bizim Hikayemiz Kolombiya isimli filme dönüştürdü.
22: Burada evini tek başına geçindiren biz kadınlar için çocuklarımızı yalnız bırakmak çok zor. Çünkü onları birkaç saatliğine değil 12-16 saat yalnız bırakıyoruz. Bizi neredeyse hiç görmüyorlar.
20: Kahve yetiştiren ülkelere gittiğimde gördüğüm en acı tablo eğitim alanındaki zayıflık. İşte insanların sosyal haklarındaki olumsuzluk. İşte gıdaya yeterince ulaşamama, temiz suya ulaşamama, insani olan şartları yaşayamama gibi durumlar söz konusuydu.
21: Kahve kısıtlı bir coğrafyada yetişip tüm dünyada içiliyor. Yılda 250 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratıyor. Ancak kahve yetiştiren çiftçiler bu büyük pazardan en az payı alan taraf oluyor.
20: Kahve yetiştiren ülkelerin hepsi genellikle fakir. Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün kahve ama bir petrol kadar karşılığını alamıyor kahve emekçisi. Kahvedeki büyük pastayı genellikle global şirketler alıyor. 100 liralık bir kahvenin belki 5 lirası kahve çiftçisinin yetiştirdiği o kahve meyvesine gidiyor diyebiliriz.
21: Belgeselde iklim değişikliği ve göçlerin kahve tarımına etkileri de anlatılıyor.
23: Benim 3 hektar alanda kahve ağacım var ama hasat zamanı geldiğinde köyde toplayacak kimse bulunmuyor. Kahve dalında çürüyor ve kimse kahveye yatırım yapmıyor.
21: YouTube üzerinden izlenen belgeselin geliri kahve çiftliklerinde yaşayan çocukların eğitimine katkı amacıyla kullanılacak.
19: Türkiye'de alternatif müzikte hem solo isimler hem de gruplar yeni nesil üretimler yapıyorlar. Sahneleri bir anlamda zenginleştiriyorlar. Peki Türkiye'de alternatif müzik hangi noktada? Bir dosya derledik, onunla devam edelim.

0: Dünyada müzik zevklerine popüler kültür yön verirken alternatif müzik türü kendine nasıl alan buluyor? Günümüzde rakamlar gençlerin rap müziğe yönlendiğini söylese de yeni nesil sanatçıların özgün üretimleri dinleyiciyle duygusal bir bağ kuruyor.
1: Sen bir duygu veriyorsun karşındakine. 5 yaşında hissettiğin bir duygu belki de. Belki de 10 yaşında bir okul arkadaşına hissettiğin bir duygu. Bir aşk şarkısı çıkmış senden. 30 yaşında 40 yaşında insanlar dinliyor bunu ve kendinden bir şey buluyorlar. Bu muhteşem bir paylaşım.
0: Geçmişten beri kendi şarkılarını yazıp söyleyen müzisyenler dinleyicilerin gönlünde ayrı bir yer tutuyor. 60'lı ve 70'li yıllarda dünyada Bob Dylan'dan Leonard Cohen'e, Türkiye'de Barış Manço'dan Bülent Ortaçgil ile birçok müzisyen kendi yazdığı şarkılarla birer hikaye anlatıcısına dönüştü. Anlamak çözmeye yetmez. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerde kendi hikayesini yazan ve paylaşan müzisyen sayısı katlanarak arttı. 2000'lerde dünyada Ed Sheeran, Taylor Swift, Türkiye'de Şebnem Ferah, Teoman, Göksel, Duman, Mor ve Ötesi gibi isimlerin devam ettirdiği hikaye anlatıcılığını şimdilerde Mitski, Lola Young, Mabel Matiz, Melike Şahin, Kalben, Karsu, Madrigal, Dolu Kadehi Ters Tut, Can Ozan ve Selin gibi genç müzisyen ve gruplar devam ettiriyor.
2: Beste yaparken de belki hani toplumun hepsinin seveceği bir kalem olmayabilir, daha farklı olabilir, biraz daha alternatif de kalabilir ama hep biraz içimden geldiği gibi yaptım ve benim ruhumu yansıtan şarkılar hep ortaya çıktı ve belki de ileride bu da yeni nesile başka bir tarz, bir yol gösterir, böyle düşündüm. Hani gerçekten içinden ne geliyorsa, içindeki o sanat neyse onu yansıtmamızın gerektiğini düşünüyorum. Aramızda
0: Sinem Vural'a göre kendi söz ve müziğini yazan müzisyenler popüler eğilimler ne olursa olsun kendilerine her dönem bir yer buluyor. Kimseyi tanımadım
1: ben, senden daha güzel. Şimdi onların var olma şekli ve varoluş biçimleri o kadar güzel ki yani sıfırdan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şanslılarsa büyük şirketlerle anlaşma imzalıyorlar. Yine şanslılarsa güzel bir ana akım dizide kendilerine yer buluyorlar ve daha sonrasında dinlenmeleri de işleri de açılıyor. Bir şekilde kendi müziklerini duyurmaya başlıyorlar.
0: Alternatif müzik dünyasında solistler gibi gruplar da önemli bir yer tutuyor. Onlardan biri de Madrigal. Madrigal özgün şarkı sözleri ve müzikleri kadar sounduyla da diğer gruplardan ayrılıyor.
3: 2019 sonrası Madrigal çok farklı 2019 öncesinden. 2019 sonrası bu sound ortaya çıktı. Yani Madrigal nasıl Madrigal? Bence böyle. Yani çok ağırlıklı synthesizer kullanıyoruz ve bu insanların dediği bir şey, bizim dediğimiz bir şey değil ama eskilere benzeyen bir şeyler yapıyoruz diye geliyor karşılık. O zaman böyle düşünüyorum.
0: Sertab Erener gibi popüler müziğin güçlü isimleri de zaman zaman alternatif müzisyenlerle bir araya geliyor, onlardan şarkı alıp düet yapıyor.
1: En son Paptır Cem'den aldı mesela. Şimdi ondan aldığı bir şarkıyı kendi kumaşına göre okuması, onu tekrar seninle paylaşması bence Sertab Erener kadar Paptır Cem'e de yaramıştır.
2: Ya bir beste yapalım, bir şey yapalım derken ben Sertab ve Emre üçümüz böyle bir araya geldik. Emre müthiş bir gitarist ve besteci. O da çok güzel gitarın eline aldı. Bu o başındaki o gitar riffi çaldı. Ben üstüne o melodiyi söyledim. Üstüne Sertab sözlerle girdi. Derken böyle çok tatlı bir son damla parçamız çıktı ortaya. Bana seni
0: sordum. Karsu ve Kalben gibi yeni dönemin yıldızları geçmişte daha rekabet halinde olan ustalarından farklı olarak birbirlerini destekliyor, işbirliği yaparak ortaya daha özgün üretimler çıkmasını sağlıyor.
4: Böyle 5 şarkı üzerine çalıştık, 4-5 Kalben'le ve inanılmaz güzel oluyor. Çünkü o benim duygularımı gerçekten kağıda dökebiliyor. Ve o şey için güzel oluyor. Sanat birbirini bulduğunda, böyle bir birleşik olduğunda böyle bir sihir gibi oluyor, mucize.
0: Peki alternatif müzik yapan bir sanatçı çok sevildiğinde önünde sonunda popüler mi olacak?
1: Melike Şahin'in daha önce Baba Zula solistiydi. Baba Zula solistiyken Melike Şahin'i tanımayan çok insan vardır. Ama şu an bir diva bebe olarak herkes tanıyor değil mi? Çünkü kendi solo kariyeri var. Bu böyle bir adım aslında. Yani kendi seçtiğin kariyer adımı. Şimdi alternatif müzik yapan herhangi biri daha popüler müziğe kaydığında, daha uygun klipler çektiğinde, daha dans gösterili sahneler yaptığında emin ol pop kültüre doğru kaymış olacaktır bir şekilde istemeden. Gözler gizler niyetleri belki. Gördüm
2: seni, canım beni çekti. Yok öyle... Bu dosyayla birlikte bu saat dilimini noktaladık. Görüşmek dileğiyle.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: Türkiye, su riskine karşı önlem almak için su politikalarında değişikliğe gitti. Peki bireyler bu politikalara destek olmak için ne yapmalı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'a sorduk.
10: Öncelikle şunu söylerim, bireylerin su kullanımı açısından artık bugüne kadar yapılan açıklamalardan etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü çeşmeyi açtıkları zaman suyun gelmediği durumda doğrudan etkilenecekler. Ama bir şeyi ifade ederek burada katkıda bulunmaya çalışalım su yönetimine, kirletmesinler. Yani Türkiye'de suyun miktar olarak yönetiminin yanı sıra kalite olarak da yönetimine ihtiyacı var. Neden? Çünkü büyük bölümü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın raporları dikkate alındığında batı bölgelerimizde yer alan nehirlerin büyük bölümü 3. ve 4. derecede kirlilikle karşı karşıya. Sonuç itibariyle sanayide fabrikanın başındaki de bir birey, aynı zamanda işte daha fazla gübre kullanarak yaygın kirliliğe sebep olan da çiftçimiz de bir birey. Onun dışında yine mutfakta kullanılmış yağların çeşmeye dökülmemesi konusunda dikkatli davranması gereken de bir birey. Bu anlamda baktığımızda benim önerim su kaynaklarının kirlenmemesi. Çünkü aşırı kirliliğe doğru gidiyoruz ve Avrupa Birliği hala bu sorunu aşamadı. Ve bu nedenle de çok radikal önlemler alma çabası içerisinde bugünlerde konuşuluyor. Türkiye'nin mevcut durumundan daha geriye gitmemesi kirlilik açısından. Bu açıdan bireylerimizin tabii önce miktar olarak suyun korunmasına, daha sonra da kalite olarak suyun korunmasına verdikleri önemi arttırmaları gerekiyor. Bu açıdan da bir düşünce değişikliğine, düşünce devrimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın doğrultusunda toplumsal olarak suyumuza sahip çıkarsak hep beraber sonuç alacağız gibi görünüyor.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Canlı yayın.
11: İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fethin 573. yılında yaptığı konuşmayı ekrana getirelim.
12: Bayram Cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. İnsanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip kurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkiner bu bilinci şöyle ifade ediyordu. Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli. İşte bu hissiyatla dünyanın en ucu köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hasreten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni. Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun. Amin. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular. Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemali edeple yad ediyorum. Yine burada bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten, bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor. O 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? Letuftuhannel Konstantiniyye'te Feleniyemel emiru emiruha veleniyemel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır. Hani diyor ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile, kuvvet ile, aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini, güzelliğin koca felaketlere görünmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek, Haliç'ten denize indirilen kadırgalar, Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fethi mübini olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkûresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz. Değerli kardeşlerim, bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa, maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa, bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek, göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa, pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi. Ya İstanbul beni alacak, ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

0: Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde bir konuşma yaptı. Ekranlara getirdik. Bu saat itibariyle gelişmeleri de aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakarak başlayacağız haberlere. Gözler tabii yarın Ankara'da. İki ayrı buluşma olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bir bayramlaşma programı olacak bu ve orada da bir konuşma yapacak. Grup Başkanı

0: halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
1: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar var. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
0: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. Şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var. Eski çalışanların bilgilerine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi. 2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilerin saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri idari nedeniyle 5000 euro ceza verdiği ortaya çıktı.
1: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı, su baskınları oldu. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
0: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolun ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
2: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan Ali Köprüsü'nde çözülmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
3: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
0: evlerimizi. Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzgeçi ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
4: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
5: Kaç kişi mahsur kaldı?
4: Orada var, oğlum 5 kişi var.
0: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü.

0: Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
1: Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Şanlıurfa Adıyaman Karayolu üzerindeki Karababa Köprüsü civarında yaşandı. 8 kişi Fırat Nehri'nin kıyısında piknik yapıyordu. Nehir bir anda yükseldi. Grup oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla mahsur kalanlara ulaştı. 8 kişi güvenli alana tahliye edildi. Hepsinin sağlık durumu iyi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının güçlü kalemlerinden E.M. Forster'ın En Uzun Yolculuk isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Hasan Fehmi Nemli çevirmiş. Edward Morgan Forster 1879 Londra doğumlu. King's College Cambridge'de önce klasik filoloji, daha sonra tarih eğitimi gördü. Kolejiyle hayat boyu bağını koparmayan Forster, olgunluk döneminde fahri öğretim üyeliği aldı ve dersler verdi. İlk dört romanı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yayımlandı. Savaş yıllarında İskenderiye'de Kızıl Haç yararına görev yapan Forster, savaş sonrasında Hindistan'a gitti. Bu ülkeye yaptığı seyahatlerin edebi bakiyesi ünlü romanı Hindistan'a Bir Geçit oldu. Forster bir edebiyat eleştirmeniydi. Çeşitli süreli yayınlara incelemeler ve denemeler yazdı. Cambridge'de edebiyat üzerine verdiği bir dizi dersi roman sanatı adıyla kitaplaştırdı. 1970 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden Forster'ın eserlerinden bazıları Meleklerin Uğramadığı Yer, Kutup Yazı, Manzaralı Bir Oda, Morris, Cennet Dolmuşu, Howard's End. Bugün sözünü ettiğimiz En Uzun Yolculuk, E.M. Forster'ın erken dönem eserlerinden. Forster bu romanında bireyin tercihleriyle toplumsal beklentiler arasındaki çatışmayı ele alıyor. Çocuk yaşta kimsesiz kalan Ricky Elliot, üniversite hayatına büyük umutlarla başlar. Yazar olmak istemektedir ve fena sayılmayacak bir edebiyat yeteneği vardır. Fakat yılları kendi halinde bir üniversite öğrencisi olarak geçer gider. Agnes'le evlenmesinin ardından sıradan bir okulda öğretmenlik yapmaya başlar. Ricky, Cambridge'in konforlu tek düzeliğinden evliliğin karmaşık gerilimlerine, dostluğun sağladığı güvende olma hissinden aile sırlarının karanlığına uzanan bir yola girer. Yazar olma arzusu giderek sönümlenir ve gelenekselliğin yüksek duvarları karşısında hayallerinden bir bir vazgeçer. E.M. Forster'ın biyografisinin yazarı, eleştirmen ve akademisyen Philip Nicholas Furbank, En Uzun Yolculuk için Forster'ın kendi özel acılarını tüm çıplaklığıyla ortaya serdiği bir kitaptır, diyor. Doçent Doktor Işıl Uzun'un Kendini İyileştir isimli çalışması Hay Kitap'tan yayımlandı. Işıl Uzun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Ulusal ve uluslararası mecralarda yayımlanmış çok sayıda makalesi olan Doktor Uzun, halen Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Doktor Işıl Uzun'un sağlıklı yaşam konusunda hareket noktası self-healing yaklaşımı. Kitapta ifade edildiği üzere self-healing, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve zihinsel dönüşüm tedavilerini kapsayan ve iyileşmenin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir öğreti. Kendini iyileştir, temelde bir halk sağlığı kitabı. Doktor Işıl Uzun'un çalışmasında son yıllarda dünyada ve ülkemizde her yaş grubunda hızla artan kronik inflamasyon ve buna bağlı hastalıkların biz farkında olmadan nasıl geliştiği ele alınıyor ve yanı sıra bu hastalıkların self-healing yöntemiyle nasıl önlenebileceği, iyileştirilebileceği anlatılıyor. Japon yazar Tomoka Shibasaki'nin Akutagawa ödüllü romanı Bahar Bahçesi, Gutenberg yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Arina Rengin Petek çevirmiş. Eşinden boşandıktan sonra Tokyo'da yeni bir hayata başlayan Taro, yakında yıkılması planlanan bir apartman dairesinde yalnız yaşamaktadır. Bu sırada üst kat komşusu Nishi ile aralarında alışılmışın dışında bir arkadaşlık başlar. Nishi'nin oturdukları apartmanın yanındaki mavi eve duyduğu tuhaf saplantı, Taro'ya yeni bir dünyanın kapılarını aralar. Nishi'nin Bahar Bahçesi adlı bir fotoğraf kitabında keşfettiği bu gizemli ev, kısa süre içinde ikisinin de hayatlarının odak noktası haline gelir. Nishi'nin takıntısı Taro'yu da sonu belirsiz bir maceraya sürükler. Tanıtım metninde Bahar Bahçesi bir yandan sıradan gündelik anların içindeki dramatik gerilimi yansıtırken, diğer yandan modern kentte insanların birbirlerine ne kadar yakın ama aynı zamanda ne kadar uzak olduklarını gösteriyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: NTV Radyo.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Bayram sofraları kuruldu, etli pilavlı yemekler yendi. Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revane olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin, pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Ferah mı ferah bir bayram tatlısı. Afiyet olsun. Bayramınız tekrar kutlu olsun.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Vallahi aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var. Bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım. Sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önünden hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürt... Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik, yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum, gerçekten yüzlerce yıl dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda, sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: Hiç İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul biliyorsunuz şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Teodosius dönemine uzanır. İmparator Teodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten 7 kuleye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağan üstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten. Eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz yer öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin ilk kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'deydi, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet tamam, Londra'da da Soho var. Ne bileyim işte New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil. Sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulluğu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih yani. Antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez yani, bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 25 bin ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Suriçi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Suriçi'nin tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnim silmek durumunda kalıyor, siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var, o sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de, ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. E İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kara Bizas diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyor. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da. Tabii bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık biz. Bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım direniyor.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit. Hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek. Yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma. Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte Pınar'da imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim. Sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getirir. Bu iki dönem bence en güzel dönemdi. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz yani, devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni dönemi de o tür özellikleri taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyecilerin yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yıllarını, 19'lu, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya yani o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız. Ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi. Ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçti, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar. Bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerinde canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ağzınıza sağlık. İyi bayramlar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Ahmet Ümit'le birlikte İstanbul'u konuştuk. Ben Zeynep Güler, prodüksiyonda Atilla Özdal'la birlikte iyi bayramlar diliyoruz.

0: village. Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: NTV Radyo.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Örümcekler olmasaydı ne olurdu? Akla ilk gelen dünyayı böcekler istila ederdi. Uzmanlar diyor ki evinizde örümcek varsa bilin ki aslında çokça böcek vardır. Örümcekler yaklaşık 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği saç telinden çok daha ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Örümcek bu olağanüstü özellikteki ipeği hayatta kalmak için üretiyor. O ipekten kundakta hayata atılıyor. Tehlikelerden korunmak için ağını örüyor ve ağına takılan böceklerle besleniyor. Örümcekler 8 göze sahip olmalarına rağmen insan standartlarına göre kör sayılabilirler. İşte dünyayı da en küçük ayrıntısına kadar yine bu ipek ağı ile kavrarlar. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ağı titreterek oluşan yankıdan ağ üzerindeki bir böceğin yerini tam olarak tespit edebiliyorlar. Bu çalışmadan yola çıkan bilim insanlarının tahminlerine göre örümcekler kendi aralarında bu ağ aracılığıyla çıkardıkları seslerle iletişim kuruyor olabilir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

saat 17. İyi bayramlar. Pek çok başlığımız var. Yeni sıcak gelişmeler var. Bu saat dilimine özetlerle başlayalım. Ayrıntıları ve sıcak gelişmeleri paylaşacağız. İstanbul'un 573. Fetih yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haliç'teki kutlamalara katıldı. Verdiği mesajları ekrana getireceğiz. Gözler yarın Ankara'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki ayrı buluşmada. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında Güven Park'ta olacak. Programlara dair ayrıntıları aktaracağız. Dün uyarısı yapılmıştı. Bazı illerde şiddetli yağış, sele ve su baskınlarına yol açtı. Hatay, Osmaniye ve Bursa'dan görüntüleri paylaşacağız. Hangi bölgelerde sel riski olduğunu da ekrana getireceğiz. Uyarılarımız olacak. Ayrıntılar böyleydi. Şimdi detaylara geçelim.

0: Tüm bilgileri paylaşacağız ama bir yeni gelişme var. Bir sıcak gelişme, bir tekne batmış durumda. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında bir gezi teknesinin battığını, bir tur teknesinin battığını söyleyelim. Henüz sebebi bilinmiyor ama gördüğünüz gibi teknenin güvertesi tamamen sular altına gömülmüş durumda. Henüz bilinmeyen bir sebep olduğunu aktaralım. Görüntüler yeni haber merkezine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri de sevk edilmiş durumda. Buna ilişkin ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Zira içeride kaç kişi vardı? Tur teknesi ne zaman kalkmıştı? Bu batmanın sebebi nedir? Su almanın sebebi nedir? Hepsini paylaşacağız ama elimizdeki veriler kısıtlı şu dakika itibariyle. Tam olarak neresi olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Muğla'nın Marmaris ilçesinden geliyor görüntüler. Cennet Adası açıklarında bir gemi batmış durumda. Sulara gömülmüş durumda. Güvertesi gördüğünüz üzere büyük bir gulet gemisi olduğunu da söylemek herhalde yanlış olmayacak. İçinde kaç kişi olduğu, kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gidiyor. Dolayısıyla gelişmeler oldukça aktarmayı, yeni bilgiler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla devam edelim. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
1: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz.
0: Bir canlı bağlantı yapalım. Çünkü İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle tabii bir de bayrama denk geldiğini de düşünürsek kentin pek çok yerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Sarayburnu Limanı'na gideceğiz. Çünkü orada TCG Fatih Fırkateyn'i ziyarete açıldı. Dilek Yamandemir orada bize notları aktaracak. Dilek.
2: Hem İstanbul'un fethinin yıl dönümü hem de bayram tatili. Tabii ikisi de bir araya gelince yoğun bir ilgi var. Önce biz ziyaretçilerle buradaki yoğunlukla yani kutlamalarla başlayalım. Ardından geminin özellikleriyle devam edeceğiz. Hem geminin girişinde hem de girişinden sonra burada gemiyi tanıtmak için, gemiyi gezmek için insanların bir kalabalık, yoğunluk, bir sıra oluşturduğunu söyleyelim. Şimdi buradakiler, Muhammed Tarakçı'nın size gösterdiği ziyaretçiler içeri giriş yapmak için yani Türkiye Cumhuriyeti gemisi Fatih'i görmek için bekliyorlar. Bir yandan da burada görüş yapıldıktan sonra, gemi gezildikten sonra bir ziyaretçi değişimi oluyor. Buradakiler de işte çıkmak için bekliyorlar. Şimdi ziyaretçileri size gösterirken bu yoğun ilginin olduğu Türkiye Cumhuriyeti gemisi Fatih'i yani TCG Fatih'i sizlere aktaralım biraz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten aldığı ismini. Bu nedenle de deniz kuvvetleri

0: düşman unsurlarını bertaraf edebilecek top, torpido, silah ve sistemlerine sahip. Güvertede ne var? Güvertede bir de 212 ABC su üstü helikopteri var. AB-212 helikopterini de anlatalım. Su üstü keşif için kullanılıyor. Bu helikopter aynı zamanda personel malzeme transferi yapıyor. Sıhhi tahliye gibi uçuş faaliyeti gerektiren tüm görevlerde yer alıyor. Tabii büyük bir hassasiyet ve özveriyle de icra edildiğini söylemekte fayda var. Bu TCG Fatih'i görmek isteyen, gelmek isteyen, bir yandan da fotoğraf çektirmek isteyen kalabalık da var. Bu kalabalık sabah saatlerinden itibaren fetih kutlamaları sebebiyle başlayan bu açılışla birlikte saat 18'e kadar devam edecek. 18'e kadar ziyaretçi alımı burada TCG Fatih için devam edecek.
1: İstanbul'daki notları Dilek Yaman Demir'den aldık. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tur teknesiyle ilgili detayları da DEHA muhabiri Cavit Akgün'den alacağız. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri de sevk edilmişti. Bir tur teknesiydi. Cavit Akgün, içinde kaç kişi olduğu biliniyor mu teknenin? Batma sebebi belirlendi mi? Ve tabii ki bir kayıp var mı? Sahil güvenlik ekipleri şu dakikalarda nerede?
2: Evet Deniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi Muğla'nın Marmaris ilçesi Cennet Adası açıklarında olay meydana geldi. Su alan tur teknesi battı. Şu an itibariyle yolcular güvenli şekilde tahliye ediliyor. Olay saat 15.30 sıralarına meydana geldi. Cennet Adası açıklarında yolcularıyla denize açılan tur teknesinde henüz belirlemeyen bir nedenden arıza meydana geldi. Muğla şu an itibariyle Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistlerin akınına uğruyor. Marmaris'te koyları, eksiz koyları görmek ve gezmek, denize girmek isteyen yerli turistlerin bindiği teknede arıza meydana gelmişti. Arızayı fark eden tekne mürabatı karaya yakın bir noktaya yöneldi. Yolcular ise yakınlarda bulunan aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye ediliyor. Tahliyenin ardından tekne tamamen batmış durumda. Olayda şans eseri, can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine de bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Şu anda bölgede incelemelerini sürdürüyorlar Deniz.
1: Cavit Akgün, tam olarak kaç kişi olduğuna, kaç kişinin tahliye edildiğine ilişkin bir bilgi var mıdır, yoksa henüz bu bilgiye ulaşabilmiş değil miyiz?
2: Yaklaşık 30'un üzerinde ilk aldığımız bilgiye göre, ama şu an net sayı tabii yolcuların tahliyesinin ardından kesinleşecek. Ancak şans eseri olayda yaralanan ve ölen olmadı. Şanssız bir şekilde teknede bir arıza meydana geldi ve tekne de güvenli bir şekilde kıyıya yanaştırılıp diğer başka bir tekneye yolcuların tahliye edilmesi devam etti Deniz.
1: Hala yolcular tahliye ediliyor gibi anlıyorum, ya da bir şekilde
2: evet,
1: suda olan yolcular diğer teknelere geçiyorlar.
2: Evet, şu an itibariyle güvenli bir şekilde tahliyeleri devam ediyor. %90'a bitmiş durumda. Muğla Valisi İdris Akbıyık da bizzat konuyla ilgileniyor, gelişmeleri takip ediyor.
1: Herhangi bir kayıp yoktur diye düşünüyorum. Yani ölü ya da yaralı yok dediniz ama kayıp olduğuna dair bir bilgi var mı?
2: Yok, herhangi bir olumsuz bir durum şu an itibariyle yetkililerden aldığımız bir duruma göre söz konusu değil. Ancak sahil güvenlik ekiplerinin bölgede incelemesi devam ediyor. Tekne de şu an itibariyle batmış bir durumda. Hı hı.
1: Teşekkürler. Cavit Akgün DEHA muhabiri aktardı. Bir kez daha aktarmış olalım. Saat 15.30 sularında tekne su almaya başlayınca bir arıza yaşanınca kaptan kıyıya doğru gemiyi götürüyor, tekneyi götürüyor ve o dakikalarda da aynı tur teknesinden, aynı tur şirketinden diğer teknelere yolcular tahliye ediliyor. Yaklaşık 30 civarında, 30'un üzerinde kişinin bu tur teknesinde olduğu tahmin ediliyor. Net ve resmi bilgiler henüz elimizde değil ama DEHA muhabirinin aktardığı ilk bilgiler bu yönde. %90'ı tahliye edilmiş ve diğer teknelere alınmış durumda yolcuların. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da bir kayıp bilgisi henüz yok. Sahil güvenlikte olay yerinde ve aramalarını sürdürüyor.

0: Ankara'da yarın yapılacak toplantılara çevirelim. Tabii gözler CHP'de. Yarın iki buluşma var. Biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğeri Özgür Özel'in. 2,5 yıldan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak ve bir bayramlaşma programı olacak orada. Konuşma yapacak. Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında Güven Park'ta olacak. Yarından ne bekliyoruz? Ayrıntılarına bakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmadan anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Sosyalist Enternasyonel CHP ile ilgili bir açıklama yayımladı. Bunu da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de malum üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel partide yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelerle ilgili İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayımladı bildirisini. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurguladı. Süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceklerini ifade etti ve onlarla tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Örgüt, Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal olağanüstü kurultay toplama çağrısı da yaptı. Yurt genelindeki yağışlara ilişkin bilgileri de aktaralım. Hatay'da aşırı yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Araçlar suya kapıldı, su baskınları oldu. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
1: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
2: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konyalı Mahallesi'ne geç olan Ali Köprüsü'nde çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
3: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık yerde.
1: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
4: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
5: Kaç kişi mağdur
4: orada
5: kaldı?
4: Orada var oğlum, 5 kişi var.
1: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış iki gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Yağışları görüyoruz Türkiye içerisinde. Bir taraftan Avrupa'da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Birleşik Krallık'a gideceğiz. Rekor kıran Mayıs sıcaklıkları 2 can daha aldı. Aşırı sıcaklığa bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. Sıcak hava tabii susuzluk gibi sorunları da tetikliyor. Ayrıntıları alalım. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, hava kaç derece, onunla başlayalım. Sadece termometrelere yansıyan değil, hissedilen de önemli tabii. Son bilgiler neler ve önlemleri nasıl alıyor İngiliz hükümeti?
5: Deniz, 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar. Hal böyle olunca da aksamalar, gecikmeler beraberinde geliyor. Hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcak hava başka sorunları da tetikliyor tabii. Bu bağlamda da Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yayınlamış olduğu uyarılar vardı. Özellikle 65 yaş üstü için ölüm riski bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Dikkatli olunması gerektiğini söylüyor yetkililer. Tabii ülke çapında alarmlar verilmişti. Dün itibariyle o alarmlar sona erdi ama halktan şartlar bu şekilde devam ettiği sürece dikkatli davranmaları gerektiği konusunda halka yönelik uyarılar var. Tabii özellikle kent bölgesinde yaklaşık 8 bin hane susuz kalmıştı. Şirket yakındaki rezervuarların aşırı yüksek talep nedeniyle kritik seviyelere ulaştığını belirtmişti. Bu nedenle de binlerce hane düşük basınç ya da kesintili su tedarikleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu sorunun çözümü için olağanüstü bir mücadelenin içerisine girdiklerini söylüyor yetkililer. Özellikle Southeast Water müşterilerden suyu yalnızca içme, yıkanma ve yemek pişirme gibi temel ihtiyaçlar için kullanmaları yönünde çağrılar yaptı. Lüks amaçlı tüketim yapılmasın diyor. Bunun kapsamına da araç yıkama, bahçe sulama gibi durumlar girebiliyor. Uzmanlar bu konuda uyarılar yayınlıyor. Tabii yaşanan durumu iklim değişikliğine bağlıyorlar ve aşırı sıcaklar aniden serin ya da soğuk havaya dönebiliyor. Uzmanlar da bunu ısı sıçramaları olarak tanımlıyorlar. Ve daha sık fark edilmeye başlandığına dikkat çekiyorlar. Birkaç gün içerisinde normal seviyelerden aşırı seviyelere hızla yükselebiliyor. İklim bilimciler de sıcak başlangıç koşulları, kuru zemin, değişen rüzgar düzenleri gibi ısınan denizler ve bu ısınmalara bağlı etkilerin de hala gelebileceğine vurgu yapıyorlar. Tabii bunun ardından özellikle gök gürültülü fırtınalar bekliyorlar. Buna karşı da dikkatli olunması gerektiği konusundaki uyarılar ardır ardına sıralanıyor Birleşik Krallık'ta deniz.
0: Bir de Fransa'ya bakalım. Fransa'da da aşırı sıcak hava dalgası var. Yazın erken gelmesi, sıcaklıkların normalin çok üstünde olması orada da can kayıplarını beraberinde getiriyor. NTV'den Kayhan Karaca'ya soralım. Fransa'da durum ne? Hava şu anda kaç derece? Aşırı sıcaklarla nasıl mücadele ediliyor Kayhan?
6: Evet Deniz Kilislioğlu, aslında biraz önce Gökhan'ın anlattıklarına çok benzer bir manzara var Fransa'da. Son bir haftadır gerçekten rekor üstüne rekor kırılıyor. Tabii hava sıcaklığı rekorundan bahsediyorum. Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, dün mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Şimdi bu sıcaklıklar bugün ve yarın da devam edecek. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu yarın akşamdan itibaren ama özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi. Fakat o yağışlı havanın da yine biraz önce Gökhan'ın söylediği gibi burada da fırtınalı ve gök gürültülü yağışlar şeklinde gerçekleşeceği söyleniyor. O da ayrı bir kaygı konusu oluşturmuş durumda. Ama şunu da hatırlatayım, iki gün sonra yani pazar günü ülke genelinde hava sıcaklığı ortalama 10 ila 15 derece birden düşecek. Aslında mevsim normallerine dönecek. Çünkü bir haftadır mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyrediyor hava sıcaklığı Fransa genelinde. Aynen İspanya'da, İtalya'da ve Benelux ülkelerinde olduğu gibi. Tabii bu aşırı sıcakların aynen İngiltere'de olduğu gibi bir insani bilançosu da var. Bu sabah yapılan bir açıklamaya göre şu ana kadar bu sıcaklıklara bağlı olarak 10 kişi son bir haftada Fransa'da yaşamını yitirdi Deniz Kilislioğlu.
0: Avrupa'daki durumu aldık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta son duruma bakalım. Evet, bir ateşkes var, uzatılmış bir ateşkes var ama çokça saldırı ve patlama haberleri de geliyor. Bir taraftan dün de iki taraf arasında anlaşmaya varıldığı bilgisi Amerikan basınına yansımıştı. Ancak son sözün liderlerde olduğu da yazılmıştı. Henüz nihai bir mutabakat sağlanmış değil. Bu arada İran'ın baş müzakerecisinden Muhammed Bakir Galibaf'tan bir açıklama geldi. Onun ayrıntılarını alalım çünkü bu süreçte önemli olacak. Ali Çabuk Tahran muhabiri bize aktaracak. Ali Galibaf, Muhammed Bakir Galibaf önemli bir açıklama yaptı ama biraz bilmece gibiydi de. Neye işaret ediyor, ne dedi tam olarak, anlaşma yakın mı?
7: Deniz, açıkçası sert bir mesajdı. İran Meclis Başkanı Galibaf bu mesajını Katar'daki temasları sonrasında ilk kez paylaşmış oldu aslında. Doha'daki temasların sonrasında ilk yazılı mesajını görüyoruz. Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımında ABD ile yürütülen uzlaşı müzakerelerine ilişkin mesajlar verdi. 3 madde sıraladı. Füze kapasitesine işaret etti ve biz tavizleri ya da kazanımları müzakere masasında değil, füzelerle elde ederiz. Yalnızca bunları karşı tarafa kabul ettirir veya anlatırız ifadesini kullandı. Devamında ise garantilere ve sözlere güvenmediklerini belirtti. Bizim için tek ölçü karşı tarafın davranışlarıdır ifadesini kullandı ve karşı taraf adım atmadan hiçbir adım atılmayacaktır ifadesini kullanarak İran'ın olası bir savaşa da hazırlıklı olduğu mesajını verdi aslında. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Umman yönetimi ile Hürmüz Boğazı'nı, Boğaz'ın gelecekteki yönetimini, egemenlik ve sorumluluklarını uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirdiklerini duyurdu. Boğaz'a ilişkin teklifin tüm bölge ülkelerini de kapsadığını belirtti ve İran'ın Umman'a yönelik herhangi bir tehdide karşı dayanışma içinde olduğunu da vurguladı Deniz.
0: Göreceğiz bakalım bir anlaşmaya varabilecek mi taraflar. Donald Trump'tan da bir açıklama bekleniyor. Amerikan başkanından henüz yapmış değil. Şimdi bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor tabii. Rusya'dan fırlatılan insansız hava araçlarının Romanya hava sahasına girerek iki kişinin yaralanmasına yol açması yine bölgede tansiyonu yükseltmiş durumda. AB ve NATO üyesi ülkeler tepkili konuya. Ve çokça da açıklama yapıldı. Romanya olay sonrasında Köstence'deki Rus konsolosluğunu kapattı. Şimdi tüm bu ayrıntıları alalım. Kiev'den Deniz Berktay'a soracağız. Deniz, nasıl bir gerilim yaşıyoruz? Nereye varır? Yapılan açıklamalar bize ne söylüyor?
8: Evet, büyük bir gerilim görüyoruz şu anda. Daha önceden de çünkü savaş, yani zaten Rusya-Ukrayna savaşı bu şekilde başlayalı 4 yıldan fazla zaman oldu. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik çok sayıda İHA saldırısı vardı. Ve bu İHA'lardan bazıları da hatırlayacağımız üzere zaman zaman çeşitli komşu ülkelerin topraklarına düşüyordu. Polonya'ya, Romanya'ya veya Baltık ülkelerine düşenler oluyordu. Fakat ilk defa bir Rus İHA'sı yoğun nüfuslu, yani nüfusu fazla olan bir şehre gelmiş durumda. NATO ülkeleri içerisinde Romanya'nın Galati şehrine ve burada bir apartmana isabet ediyor ve iki kişi yaralanıyor. Bu nedenle Romanya biraz öncesinde bahsettiğim üzere sert bir tepki gösterdi ve Köstence'de bulunan Rus konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu ve Köstence'deki Rus konsolosunu da istenmeyen kişi ilan etti. Ayrıca Romanya bizleri bu çerçevede NATO'nun dördüncü maddesini uygulayacağız dedi. NATO'nun dördüncü maddesi NATO üyesi ülkelere böyle bir tehdit olması halinde beraber görüş alışverişinde bulunma konusunu içeriyor. Rusya ise buna tepki gösterdi. Romanya'nın bu tarz kararlarına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Romanya'nın bu konuda elinde hiçbir delilinin olmadığını söyledi. Ve ayrıca şunu söyledi. İHA yani Rus İHA'sı Galata şehrindeki apartmana gidinceye kadar uzunca bir süre Romanya hava sahasında ilerledi ve Rumen yetkililer bunu rahatlıkla vurabilecek durumdayken özellikle düşürmedi şeklinde Romanya'yı suçladı ve ellerinde hiçbir delil yok ve bize böyle bir tepki gösteriyorlar. Fakat biz de Romanya'nın bu tavrını karşılıksız bırakmayacağız. Kendi tepkimizi kısa sürede göstereceğiz dedi. Bu tabii aslında önemli bir gerileme işaret ediyor. Sadece Romanya'da bir şehre isabet etmesinin ötesinde Romanya bir NATO üyesi ülke. Bu da tabii ki acaba Rusya-Ukrayna savaşı NATO üyesi ülkeleri de mi sıçrayacak sorusunu akıllara getiriyor. Dünkü programda da hatırlayacağımız üzere seninle şey konuşmuştuk. Bu gerilim acaba Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Baltık ülkelerine de mi sıçrayacak şeklinde bir soruyu bunu değerlendirmiştik. Şimdi bu şekilde çevreye sıçrama ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Rusya gerçi bu konuda NATO üyesi ülkeleri suçluyor. NATO diyor özellikle gerilimin yayılmasını istiyor diyor. NATO ise bu konuda Rusya'yı suçluyor. Rusya'nın benzer saldırgan politikaları çevre ülkeleri de göstermeye çalışacağını ifade ediyor. Fakat tabii karşılıklı suçlamalar ne olursa olsun ortadaki gerçek bu savaş yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devamı genel olarak Doğu Avrupa'nın geneli olarak büyük bir istikrarsızlığa, Doğu Avrupa'nın genelini tehlikeye sürükleme ihtimalini işaret ediyor.
0: Deniz Berktay bize bölgede olanları aktardı. Biz de onun yorumlarıyla birlikte bu saat dilimini noktaladık. Birazdan spor haberleri olacak NTV ekranında. Biz de saat başında yine burada olacağız. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Reklam. Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
12: İsmim Nil Mısır. 2002 yılında yüksekten düşme sonucu boynum kırdım ve omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdim. 2019 yılına kadar yoğun bir tedavi süreci geçirdim ve 2019 yılında okçulukla tanıştım. Dünya ikincisiyim. İlk yarışmamda dünya ikincisi oldum. Dünya ikinciliği benim için çok büyük bir başarı. Bu tarihi bir madalyaydı. Ülkeme bu kategoride getirdiğim madalya ülkenin ilk madalyasıydı. Ama oradan buruk ayrıldım ben çünkü İstiklal Marşı'mızı okutamadık. Kısa bir süre sonra Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na hep bu motivasyonla hazırlandım. Avrupa Şampiyonu oldum ve İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Yine ülkeme tarihi bir madalya getirdim. 2019 yılında hastanede tedavi gördüğüm sırada hem tedavime devam ediyordum hem eğitim hayatıma devam ediyordum. Orada bir gazeteciyle tanıştık ve Sabah gazetesinde ben manşet oldum. Bu manşetle birlikte dönemin milli takım antrenörleri bana ulaştı. Öncesinde yine takım arkadaşım Yiğit Caner Aydın bana mesaj attı ve bir kadın kategorisinde bir açığımız var, denemek ister misin diye. Ama Yiğit'e nazik bir şekilde durumumu anlattım. Bir yandan öfkeleniyorum çünkü acaba benim durumumun farkında değiller mi diyorum. O zaman yatak olan bir tekerlekli sandalyede hipotansiyonla mücadele ediyorum. Sürekli baş dönmem, bayılmalarım olduğu için oturamıyorum. Ellerimi kullanamıyorum, dengemi sağlayamıyorum. Bir sürü negatif problem içerisindeyim. Sonra aradıklarında nezaketen ben tamam artık çok fazla arandım bu konuyla ilgili. Okçular Vakfı'na davet edildim. Bir gideyim. Onlar
13: artık.
12: Evet beni bir görsünler. Beni gördüklerinde zaten Anil'cim yani tamam hani buraya kadar zahmet ettin ama kusura bakma bu seninle olabilecek bir iş değil diyecekler. Ve geri döneceğim. Bu konuda kapanacak diye düşünüyordum. Ama Okçular Vakfı'nı ziyarete geldiğimde ben öyle bir karşılandım ki dönemimizin müdürü kapıdan içeri girer girmez ben o nerelerdeydin yıllardır dedi. Hakikaten beklendiğimi hissettim. Ruhsal olarak aslında çok bir değişime uğramadım ben. Çünkü hep bu karakterdeydim. Sanırım bu karakterde olmam da bu sporun içinde mutlu olmama destek veriyor. Ama fiziksel olarak çok ciddi bir değişim yaşadım ben. Yani okçuluğa ilk başladığımda yatan bir tekerlekli sandalyede kafamı dahi doğrultamazken aktif bir tekerlekli sandalyeye geçtim. Akülü tekerlekli sandalyeyi bıraktım. Aktif bir tekerlekli sandalyeye geçtim. Bunu kullanmak çok zor. Ben 40 gün boyunca bu sandalyeye her geçtiğimde çünkü hafif bir sandalye. Bu sandalyeye transferimi her yaptığımda annemle tartıştık. Yapamazsın, düşersin, çok korkuyorum dedi. 40 gün ağladım bu sandalyeyi kullanabilmek için. Çünkü hedeflerim vardı ve ben hedeflerime yani ana hedefime ulaşmak için kendime hep küçük küçük hedefler koyarım ki yol sıkıcı olmasın. O süreci keyifli geçireyim. Her ulaştığımda bunun tadını çıkarayım ve umudumu, motivasyonumu arttırsın. Hedeflerimden biri otomobil kullanmaktı. Bizim için ne kadar önemli biliyorsunuz. Özgürlüğe atılan en önemli adımlar.
13: Evet.
12: Otomobil kullanabilmek için aktif bir tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyordu. Çünkü akülü sandalyeler 100 kiloya yakın ağırlıklarda. Bunların transferleri çok zor ve mümkün değil. O yüzden önce aktif tekerlekli sandalyeye geçtim. Okçuluğu da bir avantaja çevirerek işte bedenimin iyileşmesine çok fazla fırsat yarattı ve ben bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kol kaslarım güçlendi, dengem daha iyi duruma geldi, tansiyonum neredeyse tamamen toparlandı. Fiziksel olarak çok iyi bir iyileşme kat ettik sporla birlikte, okçulukla birlikte. Akabinde aktif sandalyeye geçtim, otomobil kullanmaya başladım, ehliyet sınavlarına girdim. İlk sınavımda kazanamadım. Yine dediğim gibi olmuyor yapamıyorum diyemedim de. Tekrar sınava girdim, kazanana kadar mücadele ettim. Bugün buraya arabamla geldim. Benim öncelikle huzurlu bir ortamda olmam gerekiyor. Yani imkansızlıklar, olumsuzluklar beni bir şeyden vazgeçirmek için etken değil. Ama bir ortamda gerçekten çok huzursuzsam, iyi iletişim kuramıyorsam, olmazsa olmazım aslında bu. Destek gördüğüm ya da birlikte çalıştığım insanlarla iletişimimin çok iyi olması, birbirimizi anlıyor ve birbirimizi doğru ifade ediyor olabilmemiz benim için olmazsa olmaz. Eğer iletişim varsa bence başarı kaçınılmaz zaten. Yani mutlaka bir yerde, belki beklediğimiz yerde değil ama mutlaka bir yerde bir başarı elde edilecektir. Bunun bir pozitif getirisi olacaktır. Ben 2002 yılında bir baş dönmesi sonucu yüksekten düştüm ve omurilik zedelenmesine bağlı. Boynum kırıldı, felç oldum. Öncesinde çevremde kesinlikle tekerlekli sandalye kullanan ya da herhangi bir sakatlığı engeli olan biriyle bir iletişimim yoktu. Konuya çok yabancıydım. Sadece Ayşecik filminden bildiğim işte istenilebilirse aslında azmedilebilirse yürünebileceğine inandığım bir tekerlekli sandalye şeyi vardı yani aklımda. Fikri vardı. Tabii kazayı geçirdikten sonra boynum kırıldı. İlk hastaneye yattığım dönemi hatırlıyorum. Sadece yürüyememek değilmiş bu. Bizim o filmlerde görüp işte aslında çok azmedersek, çok mücadele edersek, istersek yürüyebiliriz gibi bir şey değilmiş. Maalesef bütün fonksiyonlarını kaybediyorsun. Yoğun bakımda yatıyorum. Kazanın sanırım ikinci, üçüncü günü yeni yeni kendime geliyorum. Doktor geldi dedi ki Nicim bir süre yürüyemeyeceksin. Yani hani ne kadar acı olabilir ki bu? Ne kadar kötü bir şey olabilir bu? Benim hayatımı ne kadar etkileyebilir yürüyememek? Dedim ki okulum ne olacak? Dedi ki yani Nilcim hani onu konuşuruz hallederiz ama bir süre yürüyemeyeceksin. Verdiğim tepki doktorun bile dikkatini çekti çünkü hakikaten ne olduğunu farkında değilim. Yürüyememenin ne demek olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Okulun ne olacak dedim. Eğitim hayatına biz bir şekilde destek olacağız. İşte okula devam edeceksin merak etme dediler. Ben hastaneye bir yattım. Yani okul benim için bu kadar önemliyken umrunda mı olur okul? Sen nefes alma savaşı veriyorsun. Sağlıklı bir nefes almak için solunumumu düzene sokmak için bile çok ciddi mücadele verdim ve bu yıllarımı aldı. Yani yıllardır tekerlekli sandalye işte hani bir tabir var ya engelli arkadaşlarımın çok rahatsız olduğu bir tabir bu. Tekerlek sandalyeye mahkum oldum. Ben bu sandalyeye mahkum olabilmek için yıllarca çalıştım. Çünkü oturamıyorum. Yani ben sedyeye mahkum oldum. Ben yatağa mahkum oldum. Bu sandalyeye mahkum olabilmek için çok uzun süre mücadele gösterdim. Tekerlek sandalyede oturabilmek için insanların korktuğu bu aletten, insanların tedirgin olarak baktığı bu aletten faydalanabilmek için can attım ben yani. Hani bir tekerlek sandalyeye sağlıklı bir oturabilsem, yürüyebilsem hayali değil bu, çünkü çok gerçek dışı olur. Aslında şöyle oluyor. İlk başta işte sana evet sen yürüyemeyeceksin dediklerinde ben dedim ya hani ben bilmiyorum yürüyememek ne demek. O yüzden işte zannediyorum ki evet bir ay gelecek tutacak beni, hadi yaparsın diyecek ve ben gaza gelip kalkacağım, ayaklanacağım. Çünkü bende o güç var. Ben azimli bir insanım, dirençli bir insanım. Zannediyorum ki işte vücuduma hükmedebilirim. Omurliğin o görevini tamamen tek başıma üstlenebileceğimi düşünüyorum. İlk başta zaten yürüme hayali kuruyorsun. Yani aslında hayal bile değil, bu gerçek gibi düşünüyorsun. Ben nasıl olsa işte 5-6 ay sonra yürürüm, normal hayatıma dönerim gibi bir algı var. Yani bir iş yapıyorum, gönül vererek bir iş yapıyorum. Bir sürü insanın emeğiyle birlikte. Bu işte en iyisi olmak istiyorum. Yani her ne iş yapıyorsam yapayım aslında en iyisini yapmak istiyorum. Elimden gelenin gelmeyenin. Buralarda çok mucize bekliyorum ben bazen. Gerçekliğimden çok uzaklaşıyorum. Ama hani bu beni motive ediyor sanırım. Yaptığım her işte, her alanda en iyisi olmak istiyorum.
13: Paralimpik milli okçu Nil Mısır'ın tekerlekli sandalyeye oturmayı öğrenmek için verdiği mücadeleyle başlayan sıra dışı hikayesini dinlediniz.
11: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklam.
3: Kalpte, beyinde, yani vücudumuz için önemli olan birçok noktada uyku düzeninin etkisi var. Buralarda sorunlar yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
4: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat gününü uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe yaşlandıkça da diyebiliriz hatta bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum tabii 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi, yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir. İnsan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir, ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
5: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
6: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
6: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü...
7: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
8: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
9: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, karayel orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam.
12: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
13: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
14: Garanti BBVA yatırım.
15: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen
17: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: NTV Radyo.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluyum.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Merhaba, saat 18. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakat sağlanacak mı? Dün gelen haberler bir uzlaşma olduğu, metin üzerinde bir anlaşmaya varıldığı ama nihai kararın liderler tarafından verileceği, Donald Trump'ın nihai onayının beklendiği şeklindeydi. Şimdi Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Bunların ayrıntılarını alalım. Bir toplantı yapılacak gibi görünüyor ve detaylar da var. Nedir notlar? Begüm Dönmez Ersöz bize o toplantı ve konuşulacakları ve Trump'ın açıklamalarını aktaracak. Begüm.
2: Henüz ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 8 dakika kadar önce medyadan paylaştığı mesajda İran konusunda nihai kararı vermek üzere Situation Room'da, durum odasında bir toplantıya katılacağını söyledi. Ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek. Paylaştığı mesajın aslında manşeti bu. Diğer kısımlarına bakacak olursak, dünkü yayınlarımızda aktarmıştık, Amerikan basınına yansıyan bazı ayrıntılar vardı. Tarafların bir taslak çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşı sağladığı ve bu uzlaşının, çerçeve anlaşmasının içeriğine dair de bazı ayrıntılar vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da sosyal medyadan paylaştığı mesajın içeriği Amerikan basınına yansıyan ayrıntılarla da bir miktar örtüşüyor gibi görünüyor. Trump, İran asla bir nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir diyor ki dün basına yansıyanlarda da çerçeve anlaşmasında İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda bir taahhüdün yer alacağı ifade edilmişti. Bu kısım örtüşen kısımlardan. Trump, Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız, yani kısıtlama olmadan gemi trafiği için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları eğer varsa etkisiz hale getirilecektir diyor Trump. İran geriye kalan mayınların da derhal saldırılmasını ya da imha edilmesini tamamlayacaktır ifadesini kullanıyor. Yine Hürmüz Boğazı konusunda da dün basına yansıyan ayrıntılarda İran'ın 30 gün içerisinde mayınları temizlemek zorunda olacağı ve Hürmüz Boğazı'ndan da gemi geçişlerinin kısıtlama ya da herhangi bir ücret talebi olmadan yapılacağının belirtildiği ifade edilmişti çerçeve anlaşmasında. Şu anda kaldırılacak olan benzeri görülmemiş donanma ablukası nedeniyle boğazda mahsur kalan gemilerde artık eve dönme sürecine başlayabilir diyor Trump. Gelelim İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu ya da bundan sonra zenginleştirmenin ne olacağına ilişkin çerçeve anlaşmasında nasıl bir acaba ortak zeminde buluşuldu? ABD Başkanı Donald Trump şunu söylüyor mesajında: nükleer toz olarak adlandırılan zenginleştirilmiş materyal 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz saldırıda, saldırının ardından neredeyse dağların altında, yerin altında gömülü şekilde bulunuyor diyor. Bu materyal ABD tarafından, ki bunun içinde gerekli kapasiteye sahip tek ülkenin Çin'le birlikte ABD olduğu konusunda mutabık kalınmıştır diyor Trump. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla da yakın koordinasyon içinde yeryüzüne çıkarılacak ve imha edilecek diyor. Dolayısıyla bu kısımda da yine ayrıntı verdiği anlaşılıyor Trump'ın. Gerekli kapasiteye sahip tek ülke Çin ve ABD, İran'la birlikte ve Uluslararası Atom Enerjisi ile birlikte bu nükleer materyal imha edilecek ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin bir takım görüşmelerin yapılacağı ifade edilmişti dün Amerikan basınında çerçeve anlaşmasına ilişkin yer alan haberlerde. Trump yeni bir duyuruya, yeni bir emre kadar, talimata kadar bir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan başka maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır diyor ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi de müzakereler ve bu çerçeve anlaşması, 60 günlük çerçeve anlaşmasına ilişkin bu ayrıntıları düşünmek istediğini ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump müzakereciler kendisiyle görüştükten sonra salı gününden sonra. Şimdi Trump nihai kararı vermek üzere, bu anlaşmaya nihai onayı verip vermeyeceğini değerlendirmek üzere durum odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantıya katılacak Deniz.
1: Begüm Dönmezer söz son notları aktardı Donald Trump'ın yaptığı açıklamayla ilgili olarak. Göreceğiz, bir tek sayfalık metin imzalanabilecek mi? Sonrasında müzakere sürecinin çerçevesi ne olacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Önemli bir toplantı, önümüzdeki saatlerde de gelişmeler gelecektir. Şimdi İstanbul'dan görüntüler getireceğiz ekrana. Malum bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Kentte farklı etkinlikler düzenleniyor ve şu dakikalarda Solo Türk'te bir gösteri uçuşu yapıyor. Gösteri uçuşunu İstanbullular takip edebiliyorlar. Yeni Kapı semalarında olduğunu söyleyelim. Saat 18 itibariyle bu geçiş başlamış durumda.

her zaman olduğu gibi Boğaz ve çevresinde yapılacak bir uçuş bu. Yapılan bir uçuş.

0: sahil hattında tarihi yarımadanın olduğu bölgede yapılan bir gösteri, Solu Türk'ün gösteri uçuşu İstanbul'un fethi vesilesiyle bunu da ekranlara getirmiş olduk. Devam edelim Muğla'dan gelen haberle. Marmaris ilçesi açıklarında bir tur teknesi batmıştı. Saat 15.30 sularında yaşandı olay. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Yüzden fazla kişinin tahliyesi yapıldı. Deha muhabiri Cavit Akgün bize son bilgileri paylaşacak. Yüzden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştık. İlk bağlantımızda da siz aktarmıştınız herhangi bir ölüm, yaralanma ya da kayıp olmadığı şeklinde, hala bu bilgiler mevcut mudur?
1: Bir Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü Cennet Adası açıklarında su alan tur teknesi battı ve şu an itibariyle 110 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Olayın başına gelirsek, saat 15.30 sıralarında meydana gelmişti. 110 yolcusuyla denize açılan Big As Diamond isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana gelmişti. Arızayı fark eden kaptan tekneyi karaya yakın bir noktaya götürdü. Teknedeki yolcular bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliyenin ardından ise tekne sulara gömüldü. Ekipler çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık da bizzat olayı başından sonuna kadar takip etti ve çok sayıda sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki tekneler, tekne sahipleri de cansiperane bir şekilde yolcuları tahliye etti ve tahliyenin ardından da tekne sulara gömüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahil güvenlik ekipleri şu an tekneyle ilgili incelemelerini sürdürüyor Deniz.
0: Olayla ilgili bilgileri aldık ve Ankara'dan gelen bir açıklamayı aktaralım. Bir yıl dönümü açıklaması. Bugün Almanya Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının 33. yıl dönümü ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuyla ilgili mesaj yayımladılar. Onların ayrıntılarına da bakalım. Çelik paylaşımında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir ifadesini kullandı. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Acının hala taze olduğunu söyleyen Burhanettin Duran da yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilge Ana Mevlide Genç'i de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor mesajını paylaştı. Almanya'da 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı neo-nazi bağları olan 4 Alman genç ailesinin evini kundaklamış, saldırıda 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar da beklendiği gibi büyük oranda düştü.
2: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
3: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu'yla buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim, 30 tane hayvanımız kaldı.
4: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
5: 80 tane hayvan getirdim, 9 tane hayvanım kaldı. Şimdi şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
4: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
5: Biz Ağaç'ta gidiyoruz, kendi çiftliğimize bu şeyler geldi, ben kendim Erzurum'a gideceğim.
2: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 150 bin liraya

0: kadar indi.
1: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
2: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
3: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane filan malımız var. Hayırlısıyla onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de Kurban Pazarı'nın yolunu tuttu.
4: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
5: Fiyat skalasının hani biraz daha indirim ne olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
6: Bu haberle birlikte noktaladık. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
9: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
11: Smokin bizim işimiz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: Şeyler.
1: Ekranda ne zaman görsek içimizi ısıtan, hangi rolde izlesek bizi o karakterin gerçekten yaşadığına inandıran bir isimle birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi son dönemde size hep sağlık sormuşlar, ben sormayacağım ama yaşadığınız o süreçten sonra hayata bakışınız değişti mi?
2: Bakışımda çok bir değişiklik olmadı, sadece yaşadığıma sevindim.
1: Harika, biz de çok sevindik çünkü hepimiz de sizin o sürecinizde size dualarımızı gönderdik. Siz de zannediyorum hissettiniz.
2: İşe yaradı. Duaların işe yaradığını düşünüyorum.
1: Şimdi 5 çocuklu bir evde büyüdünüz. O günlere biraz gidelim. O bayram sabahları, bayram günleri nasıldı? Biraz sizden onu dinleyelim.
2: Bayram sevindirici tabii. Yani sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Baba işe gitmiyor. Kimse işe gitmiyor falan. O bir hoşluk oluyor.
1: Bir ritüel var mıydı bayramlarda sizin evde?
2: Kurban bayramında kurban kesilirdi. Şeker bayramında da tatlı yapılırdı. Annem baklava yapardı.
1: Ve siz de çok severdiniz değil mi?
2: Evet.
1: Mutfakla aranız bayağı iyiymiş.
2: İyidir. Çocukluğumdan beri mutfakla aram iyidir.
1: Yapıyorsunuz.
2: Yaparım.
1: Fırında çalıştığınızı biliyoruz.
2: Evet.
1: O dönemden kalma bir ekmek yapma hali de var herhalde.
2: Ekmeğimi de yaparım, pide de yaparım. Yani yapılabilen ne varsa yaparım.
1: Aç kalmak yok o zaman.
2: Sulu yemek de yaparım.
1: Oh, harika. Tabii aile böyle şeylerle uğraşınca herhalde otomatik olarak size de geçti bu değil mi?
2: O benim pis boğazımdan kaynaklanan bir şey. Babam da severdi yemek yemeyi ama benimki daha bir ileri aşamadaydı yani. Yapmaya da meraklıydım ben.
1: Peki fırında çalışma hikayeniz var dedik. Bu fırında çalışırken aslında sizin okuldan uzak kaldığınız bir dönemdi değil mi? Fırında çalıştığınız dönem.
2: Yazları çalışıyorduk fırında.
1: Hı hı. Ama bir sanki okula ara verdiğiniz dönemde...
2: Bir liseden belgelendim ben, lise 2'den. Hı hı. O zaman bir kesintisiz çalıştım pide fırınında.
1: Hı hı.
2: Pideyi de öğrenmiş oldum.
1: Sonra Ankara yolculuğunuz başladı.
2: Sonra Ankara başladı. Okul bitti. Akşam lisesinden mezun oldum. Sınava girdim. Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi. Orayı da bitirdim çok şükür.
1: Peki arkeoloji okurken bu tiyatro işlerine girme fikri nasıl ortaya çıktı? Yani o dönemde
2: zaten
1: sizi etkileyen biri mi vardı?
2: Tiyatro yapabilmek için Ankara'daki okulları sıraladım ben.
1: Hmm, önden alınmış bir karardı bu yani.
2: Evet.
1: Peki Ankara'da ilk tiyatroyla...
2: Sanat evinde, Ankara Sanat Evinde, Selanik Caddesi'nde çocuk gençlik tiyatrosuna girdim. Ondan sonra... Oynanmakta olan büyük oyununda kadro boşaldı. Hemen bizi aldılar. Hı hı. Oğuz Budak'la ikimizi aldılar. Öyle devam etti.
1: Çok genç yaşınızda gidiyorsunuz. Yani aslında eğitim için, üniversite eğitimi için
2: evet,
1: gidiyorsunuz
2: evet.
1: Ankara'ya. Ama o tiyatroya ilginizin olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz kendinizde?
2: Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro yapıyordum ben zaten. Hı hı. Amatör tiyatro yapıyorduk. Ama onu işte... Matine suare iki temsil oynuyorduk.
1: Hı hı.
2: Yıl sonunda bitiyordu o. Öyle sürekli bir tiyatro alışkanlığı yoktu.
1: Hı hı. Peki şimdi arkeoloji okudunuz. Aileniz tiyatro istemiyor muydu? Böyle hani o zamanlar o geleneksel bir düşünce varmış ya. Önce bir bölüm oku sonra sanata yönelirsin diye.
2: Ben zaten Ankara'ya gidip tiyatro yapabilmek için üniversite sınavına girdim. Babam emekli oldu, dükkan açtı.
1: Hı hı.
2: Dükkanda pide yapıyorum ben. Benden 2 yaş küçük kardeşim var. Ben öyle oyalanınca o bana yetişti. İkimiz birden kazandık. O Aydın Turizm Otelciliği kazandı. Ben de Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi'ni. Dedim bu gitsin, ben kalayım burada. Annem git dedi. Biz bakarız dükkana dedi. Ben dedi babamdan kalan tarlaları satarım, seni de okuturum dedi. Öyle gittim Ankara'ya.
1: Çok güzel bir hikaye. Ankara peki sizin hayatınızda nasıl bir noktada ve neden İstanbul değil de Ankara?
2: Ankara'dan Denizli Merkezi Ortaokulu'na gelen bir öğretmen arkadaş vardı. Sanat evinde çocuk gençlik tiyatrosu yapıyordu. O kanıma girdi.
1: Hı hı.
2: Yani ben zaten kanına girilmeye müsait durumdayım. Sen Ankara'da olsan dedi bir profesyonel tiyatroda çalışırsın Settar dedi. Öyle gittim.
1: Ankara'da kaç yıl kaldınız peki?
2: 5 yıl.
1: 5 yıl Ankara'da kaldınız.
2: Sonra İstanbul'a geldim.
1: İstanbul'a geldiniz ve artık İstanbul.
2: Nokta Tiyatrosu'nda çalışmaya
1: başladım. İstanbul kapıları açıldı.
2: Gençlik Parkı'na geldi Abdullah Şahin. Hı-hı. Orada konuştuk, anlaştık. Ben dedim hemen gelemem, 21'sini hazırlamalar lazım. Biz zaten Ağustos'ta başlayacağız dedi. O zamana kadar hazırlanır dedi.
1: Hı hı.
2: Öyle gitti. Öyle İstanbul macerası başladı.
1: Başladı. Peki şimdi burada bir Türkiye arası verelim, sonra devam edelim.

0: Setar Tanrıoğan'la bayram sohbetlerine devam ediyoruz. Sizi son dönemde herkes Kızılcık Şerbeti'nde gördü. Gençler oradan biliyor ama biz ilk tanıdığımızda siz Bir Demet Tiyatro'daydınız. Saldırı Ayağı bir rolündeydiniz. Yani 90'ların ortası, 2000'lerin başı. Bu rol 37 yaşında gelmiş size. 37 yaşında tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldunuz. Biraz da geç bir gelen
1: Bir Demet Tiyatro ama çok izleniyordu o zaman.
0: Evet.
1: Yani ilk sitcomlardan birisiydi. Evet. Sahnede çekiliyordu. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnede çekiliyordu. Dekorda çekiliyordu. Herkes izlediği için Saldıray da dominant bir karakter.
0: Evet.
1: Yolda geçerken Saldıray falan diye laf atanlar olur bana.
0: Hı.
1: Hala.
0: Peki, sıkar mıydı o dönem sizi bu kadar tanınmak?
1: Çok muhatap olmayınca sıkmıyor.
0: Tabii Saldıray gibi bir karakter.
1: Yani oturup onlarla çay mı içmen lazım.
0: Evet, doğru doğru. Peki şimdi Bir Demet Tiyatro'da kahkahalara boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Yıllar içerisinde farklı rollerde gördük sizi. Ve en son işte Aşıklar Bayramı'nda herkesi gözyaşlarına boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Sizin için kariyer yolculuğunuzda siz hepsini eşit görüyorsunuz biliyorum rollerinizin ama komedi yapmak mı daha keyifli yoksa dram mı?
1: Ya ikisi de aynı. Aynı emeği veriyorsun ikisine de. Ama komedi daha tercih ettiğim bir şey.
0: Yüz güldüren olmak,
1: evet,
0: değil mi? Evet. Tiyatro sizin için zannediyorum hepsinden ayrı bir yerde.
1: Tiyatro işin temeli, oyunculuğun temeli tiyatro.
0: Hı hı. Peki performans olarak en yorucusu da aslında tiyatro değil mi fiziksel olarak?
1: Ya bir iki saat yoruluyorsun bitiyor işte.
0: Evet, bütün tiyatrocular onun heyecanından vazgeçemiyorlar, evet, değil mi? Tiyatroda olmanın, o sahnede olmanın.
1: Heyecanlı seyirciyle karşı karşıyasın.
0: Evet. Peki şimdi 2019 yılında Berkun Oya'nın Dünyada Karşılaşmış gibi oyununu oynamıştınız. Siz sanki onun yeniden oynanacağına dair bir sinyaller aldım geçenlerde izlediğim bir röportajınızdan sizin.
1: Öyle bir şeyler vardı da daha bir ses çıkmadı. Bir de insanlar dağıldı şimdi. Aynı kadroyla oynamak istiyor Berkun.
0: Hı hı.
1: Bence de güzel olur. Yani o ekip olduğu gibi olursa daha güzel olur.
0: Evet, çok keyifli oldu.
1: Hayırlısı, bakacağız.
0: Yavaş yavaş yeni projeler de aslında gelmeye başladı. Bu o hastane sürecinden sonra değil mi? Kızıl Goncalar'da izledik
1: Kızıl
0: sizi.
1: Kızıl Goncalar'da çalıştım ki bu kadar iyi değildim o zaman.
0: Hı hı.
1: Kulaklık taktılar. Genelde kulaklıktan sufle olarak yürüdüm. Ondan sonra ikililerde, üçlülerde, birebirlerde falan sufle gelmeden söyledim.
0: Peki yeni sezon için bir şey var mı?
1: Var, sırada da ben isimlerini hatırlamıyorum, onu Maksude Hemşire takip ediyor.
0: Çalışıyorsunuz ama şu an üzerinde.
1: Okudum.
0: Okudunuz, hoşunuza da gitti.
1: Okudum, yani olur mu olmaz mı bakmak
0: ha,
1: lazım.
0: Evet. Yani bunlar olacak olanlar,
1: evet,
0: değil mi? Karar verdik.
1: Olacak olanlar, evet.
0: O zaman yeni sezonda sizi göreceğiz ekranda.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Aslında siz de şehirden uzaklaşıp başka bir hayata kendinizi götürdünüz değil mi? Bir köyde.
1: Çok da uzak değil yani.
0: Ama yine de şehre mesafede yani. Ve çevresinde aslında öyle çok yaşam belirtisi olmayan da bir yer değil mi?
1: Köyün tarım arazisinde bir ev yaptım. İki ev yaptım hatta. Çünkü gelen yatılı geldi, hiç bir ev daha yaptım sonradan. O duruyor şimdi. Burada doktor takiplerim falan devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Pek buradan ayrılmıyorum. Orası daha fazla emek istiyor.
0: Evet. Hep işiniz görünür olmak üzerine, insanlarla temas etmek üzerine ama insanlar böyle bir kendini zaman zaman çekiyor. Neden şehirden köye gitmek istediniz?
1: Orada, hı-hı, sadece tercih ettiğim insanlarla birlikte oluyorum.
0: Peki şunu sormak isterim. İnsanlar gençken daha sosyalde, yıllar geçtikçe daha mı çok içe dönüyor? Ya siz de böyle bir şey mi yaşadınız?
1: Ya tercihler değişiyor. Yani çok alaya girmemeye çalışıyorsun. Makara kukaraya fazla girmemeye çalışıyorsunuz. Seçtiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin bir yer orası yani. Tercih ettiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin. Hani gürültü patırtı da yapsan kimse duymaz. Köyünde dışında,
0: evet,
1: yani tarım, hı-hı, arazisinde.
0: Geçenlerde bir röportajınızda plan yapmadan yaşamanın özgürlüğünden bahsediyordunuz. Nasıl bir özgürlük? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
1: Evet, sabah kaçta kalkacağım derdi yok. Kaçta gideceğim derdi yok. Acıktığın zaman yemek yemek, oyalanmak istediğinde oyalanacak iş de var. Odununu tedarik edeceksin, ateşini yakacaksın. Daha keyifli.
0: Marangozluk da geliyor galiba elinizden değil mi?
1: Epeydir yapmıyorum ama yaparım yani.
0: Bir kanepe yaptığınızı çünkü öğrendim o ev için.
1: Kanepe yaptım, evet, çekyat yaptım. Arkalar
0: hem de çekyat. Bir mühendislik kafası da var evet, herhalde değil mi? Devamlandı.
1: Kolay bir şey, çok da zor değil yani.
0: Size
1: gidip
0: tabii.
1: Keresteciden ölçüyü veriyorsun, ağaçları kesiveriyor sana, getirip birbirine bağlıyorsun. Üzerinin minderini diktiriyorsun döşemeciye.
0: Normal aldığınız çekyattan eminim daha rahattır. Kendi emeğiniz
1: daha
0: geçtiği
1: sağlam
0: için, değil mi?

0: Setar Tanrıoğlu'yla konuşmaya devam ediyoruz. Biz size bağlama çalarken gördük, Vavyen'de gördük, Urfalıyam Ezel'den de gördük, Aşıklar Bayramı'nda gördük en son. Sizin türkülerle olan ilişkiniz, bağlamaya olan merakınız nereye uzanıyor? Çocukluktan gelen bir şey mi bu?
1: Radyo çocuğuyum ben. Radyoda da halk müziği programlarını kaçırmazdık. Türkü dinlerdik yani. Bolca hala da dinlerim. Oradan gelen bir türkü sevdası var. Türkü güzel bir şey. Dokunaklı bir şey.
0: Peki bağlama çalmayı kendi kendinize mi öğrendiniz?
1: Kendi kendime öğrendim.
0: O zaman kulağınız bayağı iyi.
1: Evet, kulaktan.
0: Çünkü çok zor bir şey bağlama çalmak. Çok yani hem da, çalıp hem söylemek aynı zamanda.
1: Çok da zor değil.
0: Size değil. Yani bunu deneyip başaramayan insanlar mutlaka.
1: Çok az vardır.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet, çok az vardır. Deneyip de başarılmayacak bir şey değil.
0: Umarız bu kadar kolaydır da çocukları ya da ileri yaştakileri yönlendirebiliriz. Çünkü hem enstrüman çalmak hem şarkı söylemek, müzikle uğraşmak hafızaya da çok iyi gelen bir şeymiş. Son dönemde yapılan araştırmalar bunu göstermiş.
1: Belki ben o yüzden ölümden döndüm. Türkü söyleyesim varmış demek.
0: Umarız hiç bitmez o isteğiniz Setar Bey.
1: Bitmiyor, biçimde dolaşıyor türküler.
0: Söyler misiniz gün içinde?
1: Yani bir aklıma gelir mırıldanırım.
0: Bir de böyle türkü söylemek için böyle bir şey hissetmek gerekiyormuş gibi.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Öyle... Yani türkü hissettirir zaten onu. Hı-hı. Birden aklına düşer ve onu söylemeye başlarsın.
0: En çok aklınıza düşen bir türkü var mı?
1: Yani gruplandıramam. Yani çok türkü var ama hepsi birbirinden güzel.
0: Evet, öyle kesinlikle. Yoğuruyor değil mi müzikle uğraşmak insan ruhunu?
1: Ya iyi geliyor, iyi geliyor. Müzik insana iyi gelen bir şey. İnsanın ürettiği bir şey ve insan ruhuna iyi gelen bir şey. Ruhuna iyi gelmese müziği üretmezdi insanlık.
0: Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Sizi de böyle karşımızda görmek çok iyi geldi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Bayram mesajınız var mı? Sizi dinleyenlere, sevenlere ne söylemek
1: İyi bayramlar ister? Olsun. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzel bir şey.
0: Umarız hepimizin her günü bayram gibi geçer. Dileklerinize katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıoğlu'yla birlikteydik. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. İyi bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

0: voyage.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Bayram sofraları kuruldu, etli pilavlı yemekler yendi. Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revane olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin, pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünde isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Ferah mı ferah bir bayram tatlısı. Afiyet olsun. Bayramınız tekrar kutlu olsun.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. doğa konuşmaları.
5: Türkiye, su riskine karşı önlem almak için su politikalarında değişikliğe gitti. Peki bireyler bu politikalara destek olmak için ne yapmalı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'a sorduk.
6: Öncelikle şunu söylerim, bireylerin su kullanımı açısından artık bugüne kadar yapılan açıklamalardan etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü çeşmeyi açtıkları zaman suyun gelmediği durumda doğrudan etkilenecekler. Ama bir şeyi ifade ederek burada katkıda bulunmaya çalışalım su yönetimine, kirletmesinler. Yani Türkiye'de suyun miktar olarak yönetiminin yanı sıra kalite olarak da yönetimine ihtiyacı var. Neden? Çünkü büyük bölümü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın raporları dikkate alındığında batı bölgelerimizde yer alan nehirlerin büyük bölümü 3. ve 4. derecede kirlilikle karşı karşıya. Sonuç itibariyle sanayide fabrikanın başındaki de bir birey, aynı zamanda işte daha fazla gübre kullanarak yaygın kirliliğe sebep olan da çiftçimiz de bir birey. Onun dışında yine mutfakta kullanılmış yağların çeşmeye dökülmemesi konusunda dikkatli davranması gereken de bir birey. Bu anlamda baktığımızda benim önerim su kaynaklarının kirlenmemesi. Çünkü aşırı kirliliğe doğru gidiyoruz ve Avrupa Birliği hala bu sorunu aşamadı. Ve bu nedenle de çok radikal önlemler alma çabası içerisinde bugünlerde konuşuluyor. Türkiye'nin mevcut durumundan daha geriye gitmemesi kirlilik açısından. Bu açıdan bireylerimizin tabii önce miktar olarak suyun korunmasına, daha sonra da kalite olarak suyun korunmasına verdikleri önemi arttırmaları gerekiyor. Bu açıdan da bir düşünce değişikliğine, düşünce devrimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın doğrultusunda toplumsal olarak suyumuza sahip çıkarsak hep beraber sonuç alacağız gibi görünüyor.
4: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Doçent Doktor Işıl Uzun'un Kendini İyileştir isimli çalışması Hay Kitap'tan yayımlandı. Işıl Uzun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Ulusal ve uluslararası mecralarda yayımlanmış çok sayıda makalesi olan Doktor Uzun, halen Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Doktor Işıl Uzun'un sağlıklı yaşam konusunda hareket noktası self-healing yaklaşımı. Kitapta ifade edildiği üzere self-healing, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve zihinsel dönüşüm tedavilerini kapsayan ve iyileşmenin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir öğreti. Kendini İyileştir temelde bir halk sağlığı kitabı. Doktor Işıl Uzun'un çalışmasında son yıllarda dünyada ve ülkemizde her yaş grubunda hızla artan kronik inflamasyon ve buna bağlı hastalıkların biz farkında olmadan nasıl geliştiği ele alınıyor ve yanı sıra bu hastalıkların self-healing yöntemiyle nasıl önlenebileceği, iyileştirilebileceği anlatılıyor. Japon yazar Tomoka Shibasaki'nin Akutagawa ödüllü romanı Bahar Bahçesi, Gutenberg yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Arina Rengin Petek çevirmiş. Eşinden boşandıktan sonra Tokyo'da yeni bir hayata başlayan Taro, yakında yıkılması planlanan bir apartman dairesinde yalnız yaşamaktadır. Bu sırada üst kat komşusu Nishi ile aralarında alışılmışın dışında bir arkadaşlık başlar. Nishi'nin oturdukları apartmanın yanındaki mavi eve duyduğu tuhaf saplantı, Taro'ya yeni bir dünyanın kapılarını aralar. Nishi'nin Bahar Bahçesi adlı bir fotoğraf kitabında keşfettiği bu gizemli ev, kısa süre içinde ikisinin de hayatlarının odak noktası haline gelir. Nishi'nin takıntısı, Taro'yu da sonu belirsiz bir maceraya sürükler. Tanıtım metninde, Bahar Bahçesi bir yandan sıradan gündelik anların içindeki dramatik gerilimi yansıtırken, diğer yandan modern kentte insanların birbirlerine ne kadar yakın ama aynı zamanda ne kadar uzak olduklarını gösteriyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: Reklam. bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hava durumu.
4: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplanacaklarını açıkladı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Trump yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 110 yolcuyla uçulan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
2: Hayır o heykel.
3: Var biri daha var orada. Aha biri daha var orada.
1: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 110 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
3: Atla Özgür abi atla!
1: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firmada bölgeye başka bir tekne gönderdi. 110 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Kastamonu açıklarında hortum oluştu. Karadeniz kıyısındaki Çatalzeytin ilçesinde kısa süreli panik yaşandı. Kastamonu'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Hortumun bir süre boyunca Çatalzeytin ilçesi kıyısına doğru ilerlediği görüldü. Ancak kıyıya ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda etkisini yitirip gözden kayboldu. Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Şanlıurfa-Adıyaman Karayolu üzerindeki Karababa Köprüsü civarında meydana geldi. 8 kişi Fırat Nehri'nin kıyısında piknik yapıyordu. Nehir bir anda yükseldi. Grup oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla mahsur kalanlara ulaştı. 8 kişi güvenli alana tahliye edildi. Hepsinin sağlık durumu iyi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü görkemli kutlamalara sahne oldu. Tarihi Yarımada'da yürüyüş ve farklı etkinlikler düzenlendi. TGC Fatih Savaş Gemisi'ni ziyaretçilere açıldı. Boğaz'da teknelerin korteji de vardı.
4: Program Mehteran konseriyle başladı. Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla geniş çaplı bir etkinlik programı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı.
5: Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
6: Zihnin Fethi isimli bu çadır gün boyu ziyaretçilere açık olacak. Teknolojinin buluştuğu bu çadırda 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi teknolojiyle buluşup ziyaretçilere sunuluyor. Daha çocuk
4: yaşta. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyaretçiler arasındaydı.
7: Büyük bir medeniyet birikiminin arka tarafını göstermek istedik. hem Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kişiliğini hem de sonrasında yapılanlarla nasıl bir medeniyet ortaya koyulduğunu göstermek istedik.
4: Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyareti açıldı. Fethin yıl dönümü dolayısıyla 100'den fazla tekneyle bir kortej oluşturuldu. Boğaz adeta görsel bir şölene sahne oldu.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan V.'nin hastanın gözüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
8: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
1: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun.

0: Merkez toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
2: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlem almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Yine bu bayramı başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun diye ben temenni ediyorum.
1: Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 artış gösterdi.
3: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
4: Ne kadar et getirdiniz efendim?
3: 7-8 kilo.
5: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
6: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
5: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
6: Birinci gün saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
4: Kaç kilo getirdik efendim?
3: 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil. Komşularken de getirdik.
7: Ben yeni geldim. 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
8: Yarım saat 45 dakika oldu.
3: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
9: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuşbaşındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
6: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek arttırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak şey yaptık. Enerji maliyetleri bizi de hayliyle etkiliyor.
8: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
3: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
9: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
6: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
13: ol. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
14: Bayramın coşkusu bankartla bir başka. Bireysel

0: Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa Takvimi. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Örümcekler olmasaydı ne olurdu? Akla ilk gelen dünyayı böcekler istila ederdi. Uzmanlar diyor ki evinizde örümcek varsa bilin ki aslında çokça böcek vardır. Örümcekler yaklaşık 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği saç telinden çok daha ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Örümcek bu olağanüstü özellikteki ipeği hayatta kalmak için üretiyor. O ipekten kundakta hayata atılıyor. Tehlikelerden korunmak için ağını örüyor ve ağına takılan böceklerle besleniyor. Örümcekler 8 göze sahip olmalarına rağmen insan standartlarına göre kör sayılabilirler. İşte dünyayı da en küçük ayrıntısına kadar yine bu ipek ağı ile kavrarlar. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ağı titreterek oluşan yankıdan ağ üzerindeki bir böceğin yerini tam olarak tespit edebiliyorlar. Bu çalışmadan yola çıkan bilim insanlarının tahminlerine göre örümcekler kendi aralarında bu ağ aracılığıyla çıkardıkları seslerle iletişim kuruyor olabilir.
2: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
4: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
5: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
4: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
4: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
4: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında beraberiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Meslektaşım diyebilirim. Hepinizin yıllarca ekranlarda çok severek izlediği bir isim. Güzel bir cümlenin peşinden gidiyor olacağız tabii ki. Ve cümlemize baktıktan sonra da konuğumla yolculuğumuza başlayacağız. Dale Carnegie diyor ki gülümseyin. Öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele ruhunuzu da katın diyor. Çok kıymetli konuğum Şoray Uzun. Hadi gelin birlikte sohbete başlayalım. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Ben hala Carnegie'nin sözündeyim şöyle.
0: Değil mi? Öyle kalıyorsun değil mi? Bende de öyle bir şey.
1: Ruhumu da aktarayım şöyle.
0: Oh be, ne
1: nasılsınız?
0: Güzel. Yani siz bilmiyorum. Böyle şey oluyor. Sizle başladım aslında ama hani yıllardır.
1: Senden devam edelim.
0: Evet, seni izleyerek ve senin sıcaklığınla hani yaşadım. Hepimiz gibi, herkes gibi. Dolayısıyla şimdi gülümseme üzerine bu sözü de konuşunca hep gözümün önüne senin gülümsemen geliyor. Çünkü biz yola çıktığımız cümleyi hep konumuz üzerinden kurduğumuz için. Gülümsemendeki samimiyet belki de senin böyle bir sevgi bağ kurmana sebep oluyor diye düşünüyorum sevdiklerine. Sen ne düşünüyorsun? Ben bodoslama girdim.
1: İyi. Biz bir havalimanında karşılaşmıştık.
0: Yıllar önce.
1: 15 senesi vardır.
0: Evet.
1: Siz de yoğundunuz.
0: Evet.
1: Ben Allah bilir nereden gelip nereye gidiyordum.
0: Evet, program çekimi.
1: Bir yan yana bankoda karşılaştık.
0: Evet.
1: Yoğunluktan bahsederken tatilin tanımını sormuştuk birbirimize.
0: Gerçekten bunu mu hatırlıyorsun?
1: Tabii.
0: Bak bende bu yok.
1: Ve siz de sen de.
0: Evet lütfen.
1: Sevgili Ceyda.
0: Lütfen beni boşa düşürmeyin.
1: Tatil pek düşünmeden program yetiştirme kaygısı olmaksızın yarın ne yemek yapacağımı düşünmeksizin bir yerde uzanmak galiba demiştin.
0: Kesin budur.
1: Sanıyorum galiba budur demiş idin.
0: Evet,
1: bundan
0: demişim.
1: 15 sene önce tatilin şeyini ne olduğunu tanımını yaparken az önceki anonsta acaba şimdi ne yapıyor merak ettim. Arasındaki süreçte bir kocaman bir dizi oldu. 12 sene süren 80'ler dizisi oldu.
0: Evet.
1: 80'lerden sonra da gelen teklifler yine o gezi programıyla alakalı oldu. Oysa ben oyunculuğa devam etmek istediğimi düşündüm ve öyle karar verdim. O geçen sürecin yaklaşık 1,5 senelik sürecin şeyi bu.
0: Evet, çünkü şimdi Şoray Uzun Yolda benim çok sevdiğim bir programdı. 80'ler zaten tartışılmaz bir iş yani. Zaten kaç sene, bizimkiler... Değil mi? Bunlar böyle...
1: O da ekran klasiklerinden bir
0: aynen,
1: tanesi oldu.
0: Aynen, kült ekran 80'de. Klasiği bir iş. Hepiniz muhteşemsiniz orada zaten. Ama onun içinde büyümek diye bir şey oluyor tabii değil
1: öyle
0: mi?
1: Öyle oldu evet.
0: Yani kronolojik bütün tarihin orada senin aslında.
1: Evet.
0: Bir albüm gibi.
1: Evet.
0: Ben şimdi 10 sene önce neye benzediğimi bulmak için hep öyle yapıyorum. 10 sene önce oynadığım diziden arıyorum kendimi. Ha buna benziyormuşum diyorum. Bizim dizi oyunculuğundaki tek avantajımız o oluyor galiba.
1: Yaşlanmışsın abi.
0: Diyorlar.
1: Hikayeleri var ya.
0: Bana da. Yaşlandın ya artık.
1: Yaşlandın sen de.
0: Gözünün kenarında çizgiler
1: ya,
0: var.
1: Tanımıyoruz. Yani tanımamız da tabii gerekmiyor da hani o ekrandan gördüğü için böyle tanıyor varsayıyor.
0: Tabii.
1: Ve aklına gelen ilk şey kilo almışsın. Babacığım hani seneler sonra öyle ya da böyle bir ekran figürüyle karşılaştığın zaman aklına gelen bu mudur yani?
0: Tabii.
1: Yaşlanmışsın ya da kilo almışsın abi. Artık 59 yani daha ne yapalım yani?
0: Gönlüne ya da sağlık diyeceksin ya.
1: Ya ben bunu Kemal abide görmüştüm. Seneler önce üniversite öğrencisiyken Kemal Sunal'ı gördüm. Uğur filmin orada.
0: Ha.
1: Sonra onunla satranç oynadık biz Kemal abiyle.
0: Senin satranç de ne kadar enteresan anıların oluyor böyle ya.
1: Benim bayağı bir anım varmış hayatla ilgili, hayatımla ilgili. Biraz da enteresan bir hayat hikayesi var ve uzun hikaye adı altında bir kitap şu an sanıyorum yayın aşamasında, hani basım
0: harika.
1: Aşamasında. Kıymetli arkadaşlarım da, yayıncı arkadaşlarım da dediler ki abicim artık geldin gidiyorsun.
0: Ay tövbe nereye gidiyorsun? Allah
1: yani Allah,
0: Allah niye böyle konuşuyoruz
1: Allah,
0: biz ya?
1: Allah hayırlısını
0: sağlıklı,
1: nasip etsin. Sağlıklı hepimize.
0: Ortasındayız ya.
1: Hepimize. Bunu dediler bir yazılı matbu haline mi getirsek dediler. Ben başlangıçta iletişim mezunu biri olarak bu kitap yazmanın çok böyle herkesin harcı olmaması gerektiğine inanıyordum. Fakat son dönemde artık ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani sizin gibi düşünüyorum. Bir süre sonra herkesin her konuyla ilgili bir kitap, evrak-ı metruke yazdığını görünce o şeyi üşengeçliğim demeyelim de bu
0: ön yargı.
1: Ön yargıyı yıktık ve sanıyorum uzun hikaye adı altında. Esasında Adanalı muhacir olacaktı da.
2: Uzun hikaye daha
1: uzun hikaye olur. Evet, sanki biraz daha güzel oldu. Böyle bir kitap hazırlığı bitti. Ön sözünü de büyük oğlum yazdı.
2: Ne? Nasıl ya?
1: Yani öyle istedim ben. Oğlan da bir tedirgin oldu falan ama güzel bir ön söz yazmış. Çünkü onlar da babalarını dost meclislerinde ya da eskaza tanık oldukları aile sohbetlerinde ya da işte muhabbetlerde babalarıyla ilgili bazı doneleri ya da işte nüansları görebiliyorlar. Onlar da mesela hani babalarını tanımıyorlar. Onlar için ben babayım. Hani harçlık alınması gereken, dertleşilmesi gereken vesaire. Fakat bu babanın bir de hani toplum içerisinde bir rolü var ya.
2: Tabii.
1: Mesela onu ve daha önceki babanın yaşadıklarını bilmiyorlar. Biraz da evlatlara anı babında böyle bir kitap çıkacak yakın bir zamanda.
2: İyi bir şey yapmışsın. Kemal Sunal'la satranç meselesi yarım kaldı.
1: Kemal abiyle Beyoğlu'nda yürürken ahalinin tavrı mesela çok enteresan gelmişti bana. Hmm. Karşıdan gelen Kemal abiyi görünce Kemal abi nur içinde yatsın Allah rahmet
2: Allah
1: eylesin.
2: Onu
1: tanıdığını, onunla çok iyi tanıştığını, ahbap olduğunu, evden biri olduğu zannıyla gelip Kemal abiye tırnak içerisinde böyle abuk subuk şeyler, davranışlarda bulunuyorlardı.
2: Evet.
1: Kemal abi bir ülkemizin gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden bir tanesi. Çok da iyi bir oyuncu.
2: Çok.
1: Çok da iyi bir insan. Çok zeki, çok akıllı. Yani Şaban'la Kemal abi çok farklı.
2: Aynen.
1: Fakat gelen Şaban'a davranması gerektiği gibi davranınca Kemal abinin tepkisine çok şaşırdıklarını görmüştüm ben mesela ahalinin. O da bana çok ilginç gelmişti. Dedim ki ya bu Kemal abi hani Ali var, Ezo var, iki tane evladı var,
2: tabii.
1: Gül Hanım var, evine gidecek biraz sonra işte daha sonra gelecek bir projenin hazırlığını, bir hayatı var onun. Bir hayat görüşü var işte ne bileyim bir düşüncesi var.
2: Bir de ciddi entelektüel biri.
1: Entelektüel de biri hani her şeyi de konuşabilirsiniz onunla. Fakat o canlandırdığı rol kişisiyle olan muhabbetini direkt o aktöre gösteren ahalinin nasıl diyeyim...
2: Kızıyor değil mi tepkiye?
1: Evet o tepkiye kızıyor.
2: Tabii.
1: Şunu çok sık duyar mıydın? Hiç televizyondaki gibi değilsin.
2: Evet tabii.
1: Yani televizyonda yaptığımız işler bize ait olmayan bir karakteri bizimmiş gibi
2: evet.
1: yapmaya çalışmak ya da benim yapmaya çalıştığım gezi programında hani bir düğün.
2: Evet.
1: Hani bir düğünde nasıl davranırsınız? Düğün o eğlence. Hani ne bileyim bir ozanın deyişlerinin yanında ne bileyim bir af buyurun merkebin nalının çakılmasındaki muhabbetle sokağın ortasına ya da bir AVM'nin koridorunda bir markete girerken ki alet-i ruhiyeniz aynı olmuyor ki. Ha bu ayrımı ısrarla izleyiciden beklemenin de çok bir
2: evet,
1: anlamı yok.
2: Olmuyor.
1: Ama o programın başındaki sözü düstur edinmek herhalde en güzeli. Gülümseyeceksiniz
2: evet.
1: olabildiğiniz kadarıyla. Çünkü o bir de şöyle bir şey var, o sizi ilk defa görüyor.
2: Gibi.
1: Kötü gün kısmında da çok ciddi bir destek var. Nur içinde yatsın. Rasim abiyi kaybettiğimizde toplumun çok önemli bir bölümü bir yakınını, kendi akrabasını, kendi komşusunu ya da aile bireyini kaybetmiş gibi davrandılar. Mesela o sürecin daha hasarsız atlatılması noktasında ben karşılaştığım ve başsağlığı dileyen herkese müteşekkirim.
2: Sevgi çok kıymetli. Ben buna sonsuz katılıyorum ama biraz sınırları olması gerektiğini ve saygının da sevginin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki Şoray, program bitti, dizi bitti. Biz seni özledik, ne olacak?
1: Bir iki projeyle ilgili görüşüyoruz. Bazen projeler uymuyor, bazen rakam. Bir de sanıyorum bende bir komedi şeyi var. Özelliği mi diyelim yani? Hani,
2: komedide olmayı daha çok seviyorsun.
1: Komedide olmayı seviyorum. Belki de izleyici hani beni bir komedide ya da gülme unsuru olan bir işte görmek istiyor. Son dönem konjonktürde de ekranlarda komedi unsuru pek yok. Hani
2: yok, evet.
1: Benim yer alabileceğim işler var mı? Vallahi bakıyorum. Elimde kılıç bir ormanlık alanda uzak doğu sporlarını andıran tarihi bir dizide küffar kellesi avlama şeyi olabilir mi? Olabilir yani oyuncusunuz ve bunu yapabilirsiniz
2: evet.
1: ama bu belki de bu format hani yapımcıların ya da senaristlerin ya da editörlerin gözünde benle ilgili tam oturmuyor diye düşünüyorum. Yani havamda su dövüyoruz esasında şu an şey. Belki de olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Hani canlandırmayı düşündüğünüz ya da size oturması gereken hani roller ve ekranda devam eden işlerle ilgili herhalde bir böyle bir balans, balanssızlık bahis mevzu olabilir. Tiyatro için farklı, tiyatroda da bu emeğe nasıl diyelim hani baş koymak denir ya, bu emeği evet, göze almanız gerekiyor. Evet. Turnesiyle işte izleyicisiyle onu çok özlüyorum. Bu anlamda da birkaç görüşmemiz oldu. Onda da projelerle ilgili. Ya yaş geçince fazla mı seçici oluyoruz?
2: Oluyor. Oluyor. Onu bir da de tam evini bilmiyorum. De seviyorsan, evde olmayı da seviyorsan, bir de maddi imkanların biraz seni yeterli tutuyorsa.
1: Maddi imkanlarla ilgili çok mutluyum. Kredi kartının son ödemesi geçmiş olmasına rağmen çevremde abicim yani sen de şikayet ediyorsan gibi bir durum var. Bu dışarıdan görünen kısmı seviyorum esasında. Hani pek bir şeye ihtiyacı yok bu.
2: Hepimiz
1: maddi
2: öyle
1: anlamda
2: görünüyoruz.
1: Ununu elemiş eleğin. Hani bir pazarlık falan mesela yapamıyorsunuz hani.
2: Ha, o kadar.
1: Herhangi bir konuda abicim sen yapma bari gibi bir durum var. Bu kötü bir şey değil. Hani uzun süre ekranda olunca mesela ilk televizyona çıktığımda ben bir ürünün reklamında oynamıştım. Sonra otobüse bindim okula gitmek için. Başka da seçeneğim yok. Hatta ücretsiz olduğu için öğrenci otobüsleri vardı vakti zamanında. Hı hı. Avcılardan Taksim'e sadece öğrencilerin bindiği pasoyu gösterip ücretsiz binebildiği otobüsler vardı. Onun şoför mesela senin ne işin var burada dedi. Dedim niye ki ne oldu? Ben de seni televizyonda gördüm dedi.
2: Evet.
1: Dedim evet. Sen televizyona çıkıyorsun dedi. Dedim, çıktım evet. Ne işin var dedi belediye otobüsünde dedi. O zaman anladım ki hani televizyona çıkan adam eşittir. Direkt sınıf atlaması gerekiyor.
2: Çok zengin.
1: Sonra bir ürünün tanıtımında seneler sonra yine bir reklamda oynadım. Oturduğumuz sitenin güvenliği şey dedi. Aynı arabaya biniyorsun abi. Demek ki ekranda bir ürünün reklam yüzü olduğunuzda sizin direkt çok üst düzey bir araç, bir SUV ya da böyle bir süper spor araba hemen anında alabiliyor olmanız lazım gibi bir imaj var. Yani imajlar evet, ve gerçekler arasında bir hikaye var. Bu bütün meslektaşlarımın herhalde hayatındaki yaman çelişkilerinden bir tanesidir evet, diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bunu aşabilmenin yolu da aile ya da işte yakın çevre, eş, dost, sahsa, anne baba. Bunun haricinde çok yapacak bir şey yok. Eğer hayatınızdaki bütün derdiniz, yaptığınız işin neticesindeki kazanımlarınız diğer bu kazanımları elde etmeyenlerin gözüne sokmak değilse. Ama sosyal medyadan sonra böyle bir şey oldu ve bunu yapmadığınız zaman da siz tırnak içinde bu anlamda başarısız ya da yetersiz gibi bir algı oluşuyor ortada. Yani 3 kuruşun 2,5 kuruşuyla hava atan çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz ya da çevremizdeki kişileri gördükten sonra hani kazancın onunun bir tanesini bile paylaşmaktan imtina eden kişiler böyle bir şey garip oluyor. Hani sen de mi gibi bir durum oluyor. Herhalde bu sosyal medyanın paylaşım çılgınlığının günümüze getirdiği bir sonuç yansıması diye düşünüyorum. Biz niye böyle bir felsefi
2: derin bir yere gittik? Ama haklısın. Çünkü aslında şahsi hayatlarımızda bunları konuşuyoruz. Ekran karşısında çok konuşmuyoruz. Ama ben programda da aslında olabildiğince dile getirmeye çalışıyorum. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını.
1: Bambaşka sohbetler.
2: Evet.
1: Zaten. Herkesin Oğuz Atay'ın tutunamayanlarındaki gibi bir oldiki var.
2: Değil mi?
1: Kendince konuştuğu. Biliyorum oldik, biliyorum deyip bazen devam etmek gerekiyor.
2: Evet.
1: Kalktım, lise sonda mıydım, üniversite 1'de miydim? Ne okuduğumda, başucu kitabımdı. Seneler sonra nedense aklıma düştü. Gittim Oğuz Atay'ın kabrini buldum. Hani ne yapacaksak hani.
2: Niye? Teşekkür.
1: Teşekkür belki de hani aradım ettim. Belediyenin yetkilileri de sağ olsun şey yaptılar, gösterdiler ettiler. Taşına çok şey yazmış herkes. Benim gibi bir şeyler gelmiş ama biraz saygısız olmuş. Sonra da cam bir fanus gibi bir şeyle de o kabir taşını kapatmışlar. Yani artık üzerine bir şey yazılmasınlar diye. Demek ki insanların sanal bir şey var. Yan görünmeyen bir can dostu var. Onunla şey yapıyorlar. Bu belli bir eşiği geçmiş olan arkadaşlarımız, büyüklerimiz ya da bizden küçükler bu işi mesela onunla sohbet ederek çözmüşler. Bizim bir rol ülkemiz var mı, var mıdır, yok mudur onu bilmiyorum ama ben bunu hep şeyde aradım. Karşılaştığım her insanda aradım mesela. Her insan sizin biraz yansımanız oluyor ya.
2: Tabii.
1: O bunu da gezi programı yaparken fark ettim
2: ya
1: ben.
2: Ya evet, senin gezi programına dönüyordum, kendin döndün. Çok teşekkür ederim. Orada ne hissettin gerçekten?
1: Stüdyo programı yapıyordum ben.
2: Evet.
1: Şoray'ın Altın Günü.
2: Evet.
1: Kadın Kuşak programı. Evet. Sonra stüdyo, bir süre sonra stüdyodan aktif anlamda çıkalım dedik. Otakçılar meydanında ahaliyle röportaj yaptım ben.
2: Tamam.
1: O röportajlar da hoş oldu. Ondan sonra dedik ki ya bunu programın içerisine VTR olarak koyabileceğimiz şeyler yapalım
2: ara
1: ama bunu sadece İstanbul'da yapmayalım. Ne yapalım? Kütahya'ya gittik. Evliya Çelebi Kütahyalı ya. Kütahya'da Evliya Çelebi'nin bir heykeli var girişte. Hı. O heykelin önünde dedim ki üstad siz çok gezdiniz. Ruhsatınız olursa sizden bir düstur alın heykele diyorum bunu. Bundan evet. Sonra biraz da biz dolaşalım dedim. Döndüm bisiklet tamir eden iki kız kardeş. Abla ve kardeş. Bisiklet tamir ediyorlar. Onlarla başladık. Sonra bunu kanal yetkilileri gördü. Dediler ki bu başka bir format. Bunu biz programın içerisine VTR olarak koymayalım. Bunu da birinci bölümü yapmayalım. Sen bir Adana'ya git, memlekete git. Adana'da da ne var? İşte şey var, narenciye bahçeleri, tabii. Karpuz tarlası.
2: Tabii.
1: Karpuz, bir narenciye bahçesinde manken Mehmet diyorlar mesela. Çocuk bayağı böyle hani manken formatında fakat narenciye topluyor yani.
2: Canım.
1: Ama o böyle bir Burak Özçivit, bir Kıvanç Tatlıtuğ şeyinde havalarında falan çocuk. Böyle hani,
2: bir de manken diyorlar.
1: Tabii manken diyorlar olmuş. Falan. Menken aslında, manken de demiyorlar evet. Da. Sonra o sohbetler vesaireler falan baktım eğleniyoruz biz. Sonra şeye gittik Bolu'ya. Bolu'nun girişinde bir öğretmen emeklimiz beni atla karşıladı. Bolu Bey'i kıyafetini giymiş. Bana da bir Köroğlu beygiri getirmiş. Biz at üzerinde hani yürü bre Bolu Bey'e. İşte bir şey bir şeyler çektik falan. Sonra gittiğim her yerde belediye başkanları beni atla karşılamaya
2: yok
1: başladılar.
2: Yok artık.
1: Çünkü atla gezmek de hani bir
2: tabii.
1: Bizim ecdadımız atla Anadolu'yu
2: doğru.
1: Gezermiş ya at sırtında. Sonra Cüneyt abi yüzünden ben ata binmeyi öğrenmiştim. Jenerik çekiminde Cüneyt abinin beni sevmesini istiyorum. Ama Cüneyt abiyle tanışmıyoruz. Fakat çocukluk kahramanım.
2: Hepimizin.
1: Çok Allah ciddi hayranıyım. Adana'dan mektup yazmıştım ona. Jenerik çekiminde ata bindim. Hani onun hoşuna gitsin diye.
2: Tamam.
1: Sonra atın üzerinde hani düşmedim durdum ama ahırdaki dişisi çağırınca benim beygir durdu döndü ahıra doğru gidiyoruz. Ahırdan sığamayız. Ben ahırın üzerine tuttum at alttan aktı. O kadar Malkoç filmi seyretmişim ben. At alttan aktı gitti ben böyle boşlukta aşağı indim. Döndüm Cüneyt abi hani tamam mıyız gibisinden.
2: Oldu mu?
1: 35 lira mı verdim? 8 tane kırığım var benim. Şeri gibi cibidiler dalga geçti diye değil. Dedi bana.
2: Eyvah.
1: Dedim bu böyle olmayacak. Gene sabahın olmadı. Sabahın 6.30'da kalktım. Mehmet Can var. Şimdi profesör olmuştur. Veterinerlik fakültesinde öğretim görevlisiydi o dönem. Ondan rica ettim. Sabahın 6.30'da çok düştüm kalktım. Bir 4-5 ay ata binmeyi öğrendim ben.
2: Sırf Cüneyt Arkın'ın gözüne
1: gireyim. Cüneyt abinin gözüne gireyim diye ata binmeyi öğrendim. Sonra o gezi programında ata binmek çok işime yaradı benim. Erzurum Havalimanı'ndan indik. Havalimanı'ndan çıktık. Belediye reisi cirit takımını getirmiş. En delişmen beygiri de bana getirmiş.
2: Hayatımda böyle bir şey duymadım.
1: Bir de şu vardır ya ahalide. Bu iş öyle televizyonda salınmıyor benzemez. Şuna da yapmayın falan. Babacığım hani sen kalaycılığı öğrenmen için ömrünü vermişsin.
2: Tabii.
1: 2 sene minimum ellerini yakmışsın belli yani. Hani kalaycılık kolay bir şey değil. O tuzu, kalay tuzunu atacaksın. Önce bir ısınacak iyice. Elini yakmadan o tutamaçta tutacaksın onu. Sonra en iyisi pamuk hafif kalaylayacaksın ellerini yine yakmadan, sonra onun içerisinden ısı öyle vesaire vesaire, hani minimum 2 seneni alır senin kalaycılığı öğrenmen. Bana direkt kalayı verip bu şöyle televizyonda teyzelerle muhabbete benzer yapmayayım şunuyla olmuyor. Onu lönk diye yapamazsın yani. Fakat işte bu Anadolu'nun her yerinde benim karşılaştığım çok hoşuma giden böyle
2: imtihanlar.
1: Ama bir şey veriyor o da hani.
2: Tabii.
1: Bunu da yapmam lazım.
2: Halledeceğim.
1: Falan.
2: Bunu da yapacağım.
1: Ben bindim ata.
2: Ciritle.
1: At da şey birinci sınıf Yeniçeri şey cirit atı. Çıktık havalimanından. Allah'tan her taraf kar. Cirit ekibiyle beraber gidiyoruz hani.
2: Karda.
1: Tabii tabii. Çekim tamam. De yapıyor arkadaşım. Sonra hafif yuları çekince at böyle bir şaha kalkıyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Ben de bir gaza geldim böyle hafif bir diriliş Ertuğrul moduna falan böyle diye kalkıyor. Fakat bu yuları çektiğiniz zaman hayvan kalkıyor, bıraktığınız zaman iniyormuş. Onu çekmeye devam edince
2: atarsın.
1: Beygir atmıyor, devam ediyor o böyle.
2: Tam düştü. Hani,
1: düştü.
2: Tabii düştüm.
1: Yarım ton üzerime ama Allah'tan kar olduğu için alt öyle pek bir şey olmadı. Sonra yine Pınarbaşı, Kastamonu Pınarbaşı'da bir düğün alayını nedense ben kamerayı aldım atla çekiyorum. Ya birader neyin?
2: Neden
1: hani onu eğip çeker hani.
2: Gerçekten hala Cüneyt Arkın sevsin diye mi?
1: İçten içe şey vardır. Cüneyt abi beni at üstünde seyredip aferin bak bunu o zaman şeri gibi jibini demişti ama çocuk hakikaten tatlı çocuk çıktı.
2: Allah rahmet eylesin, ne güzel yapıyorsun.
1: Ya mektup yazmıştım ben Cüneyt abiye. 3 ay beklediğimi hatırlıyorum.
2: Kadir İnanır'la da böyle bir hikayen yok mu senin?
1: Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın sanıyorum beni bu mesleği seçme sebebi. Günün birinde onlarla oynar mıyım diye.
2: Kadir İnanır'a da buradan acil şifalar dileyelim. Sağlığı daim olsun.
1: İlk fırsatta ellerini öpmeye gideceğim inşallah.
2: Evet,
1: Levent'le konuşuyoruz.
2: Güzel haberlerini alalım her zaman.
1: İnşallah. Sağlığının iyi olduğunu biliyoruz.
2: Daim olsun.
1: Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Kadir abinin de damat adayını oynadım.
2: Bak.
1: Bir yedek subayım. Asteğmenim. O da o yörenin benim görev yaptığım yerin belediye reisi. Güzel de bir kızı var. Dünya haret bacımız olsun. Onunla damat adayını oynayacağım ben. Kadir abi de setin ortasında bir araba vardı. İlk gün. Benim işim yok ama. Benim çekimim yok. Setin ortasına bir araba bırakılmış. Bağ bozumu sahnesi çekilecek. Bağ bozumun da tekrarı yok.
2: Tamam.
1: Üzüme...
2: Tabii topladın.
1: Yani o makası vurduğunuz tabii. Zaman onu tekrar yapıştırıp çekemezsiniz yani. Bir de 70 tane falan şey gelmiş. Yardımcı oyuncu gelmiş. Hani mali anlamda da büyük. Güneş de gidiyor. Çetin İnanç rahmetli. Bağırıyor Çetin abi. Bu araba ne alakası var? Alın onu oradan. Herkes bir gerilim oldu. Arabanın sahibi de korktu galiba.
2: Ah kıyamam.
1: Ortaya çıkamadı adamcağız. Halbuki 4 kişi biz arabayı kenara atarız. Baktım arabanın anahtarı üzerinde duruyor. Ben de kenara aldım. Bir indim. Burasını film seti burası ama herkes artist olmuş. Bağdat Caddesi zannediyorlar. Tozu dumana kattılar. Bir de pati çekiyor.
2: Sana mı diyor?
1: Ben de onu sordum dedim. Kime diyor? Dediler ki sana diyor.
2: Ah.
1: Öyle kötü oldum ki ben sete dev bir kıyak yaptım. Arabayla alakam yok benim.
2: Seni zannetti.
1: Bir de hava attığımı düşünmüş hani biraz çabuk olayım diye. Tarla orası. Ben de arabanın acemisiyim.
2: Ne yaptın?
1: Zaten manuel. Canım dedim işte tanışalım hani tam racon.
2: Gittin mi?
1: Gittim tabii.
2: Ne cesaret.
1: Dedim arabayla alakam yok.
2: Ha bir de bu tonda.
1: Buranın dedim Bağdat Caddesi olmadığını da biliyorum. Biri unutmuş. Ben aslında dedim sete dev bir kıyak yaptım. Ama dedim burası doğru bir film seti ve dedim artist dolu. Bu artistlerin de en büyüklerinden bir tanesi siz oluyorsunuz dedim.
2: Bak.
1: Ama bunu onore etmek için.
2: Tamam.
1: Hani büyüksün baba anlamında söyledim. Böyle bir karşılıklı bakıştık. Ben de içten içe şey diyorum. Bir laf ettin ama acaba ne yapsak falan. Böyle döndüm ben falan. Kadir abi de döndü. Dedim şey yapayım ben hani... Bir de böyle olsun istemiyorum ki.
2: Hiç
1: ben
2: olmamış,
1: beni öyle sevsin istiyorum,
2: evet,
1: yani.
2: Evet, olmadı.
1: Hani Cüneyt abi de beni sevsin istiyorum. Ota biniyorum, zibide oluyorum. Kadir abi de beni sevsin istiyorum. Setin ortasında birini tanımadı, hala tanımıyorum adamı. Bir arabayı kenara alıyorum sete dev kıyak olsun
2: olmadı
1: diye. Fırça yiyorum falan. Sonra ikisiyle de baba oğul gibi olduk.
2: Ne güzel.
1: Onlar herhalde hayatımın mesleki anlamda en keyif aldığım en güzel yönlerinden bir tanesi.
2: Şöyle ne zaman program yapacaksın? Programın sonuna giriyoruz. Bunu sormadan programı kapatmak istemiyorum. Yapmayacak mısın program?
1: O gerçekten çok yorucu. Bir de şey travması var. Benim babam tır şoförüydü. Kulakları çınlasın. Ben onu uzun süre görmeden öyle bir çocukluğum geçti. Yani bizim çocuklar, bir gün eve geldim. Beni tanımıyor ortanca. Oğlum dedim böyle hani, bu amca kim, anne gibi bir
2: anladım,
1: yumurcak durum var ortada. İşte dedesinin arkasından ağlıyor falan.
2: Ha.
1: Sonra dedim ki ya bu uğraş neden hani vakit gelip geçiyor falan.
2: Evet.
1: Şimdi onlar büyüdüler. Ben de çok özlüyorum ama cidden yorucu. Yani 59 yaşın eforuyla o iş olur mu? Tekrar o ata binebilir miyim?
2: Peki bu yaşında şimdi seni kim sevsin istiyorsun? Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın konuştuktan sonra.
1: O da oldu. İsim annem Türkan Şoray.
2: Ne güzel.
1: Türkan Hanım'la o da sağ olsun sevdiğini gördüm.
2: Şükür.
1: Onunla da Kültür Bakanlığı'nın programlarında...
2: Zaten Türkan Şoray'ın neden isim annesi olduğunu sormamıza bir gerek yok diye düşünüyorum.
1: Ya babam kız bekliyor.
2: Evet, ama
1: kızı
2: Şoray
1: olsun
2: işte
1: istiyor.
2: Türkan Şoray aşkı.
1: Değiştirmemiş adam.
2: Aşık.
1: Yani Hülya Koçyiğit'i sevseydi de Hülya Bey... Hani yine çok şükür hani Şoray...
2: Koçyiğit olacaktı bence o zaman.
1: Yine soy isimden mi giderdi öyle mi diyorsunuz?
2: Koçyiğit
1: yani
2: gibi bir şey olacaktı o zaman.
1: Yani o anlamda hani çocukluk kahramanlarım ve çocukluk... Daha doğrusu ben küçükken pilot olmak istiyordum. 93 yılında Barış'ta Savaşanlar dizisinde,
2: evet,
1: F-16 pilotu Teğmen Murat Soysal oynadım.
2: Evet.
1: F-16 kokpitinin içine oturdum. Oyuncu olma sebebim de Cervantes'in Don Quixote'da söylediği, Don Quixote'daydı galiba, bir söz. Oyuncu öyle bir şeydir ki bir gün kralsınız, ertesi gün dilenci. Bir gün reddedilen bir aşık, ertesi gün dayanılamayan, çok çekici biri. Yani oyuncuysanız esasında her şey, her oynadığınız rolden bir parça. Yani kitap okumak gibi bir şey oyunculuk. Hani bir yazar ömrünü harcamış, odan imbikten süzülenler bir kitap olmuş, elinize hazır olarak vermiş. Bu işte benim bütün hayatımın çıkarımı birader diye, ya da hanımefendiciğim diye. Oyunculukta da aslında sizin olmadığınız bir karakteri sizinmiş gibi yapıp, katarsizm mi deniyor buna, biraz arınma
2: biraz
1: mı
2: öyle
1: deniyor? Biraz böyle hani o rolle özdeşleştiğiniz zaman, ben sokak kabadayısı değilim. Tam tersi, böyle çok efendi olmamakla beraber munis bir yanım var ama kaygısızlar zamanı mahalledeki çocuklar tekme attılar bana mesela. Cüneyt abiyi orada anladım. Kabaca çocukluktaki kurduğum düşleri hayat bana o düşlerin karşılığını gerçek hayatta yaşama şansı, yaşama fırsatı verdi. Çok büyüktü sinema ekranları, sinema perdesi. Yavuzlar Yazlık Sineması'nda o kurduğum düşleri, o sinema paradiso kendi içerisindeki yaşadığım ya da hayalini kurduğum şeyleri bu meslek bana yaşattı. O anlamda koskoca mesleğime bir şükran ve teşekkür borçluyum. Bunu bir ara yaptım, bir ara yapmadım, uzun süre yaptım, uzun süre yapmadım. Şu bölümünü yaptım, şu kısmında yoktum, hiç umurumda bile değil. O anlamda tavsiyem, cebimde ne var derseniz, genç kardeşlerime eğitimin önemini didaktik anlamda böyle hani salık vermekle beraber şu gönlünüzde yapmak istediğiniz şeyler vardır. Hayalleriniz vardır. Bu tercihleriniz eğer sizin gönlünüzden gelen ve yapmak istediğiniz şeyse, bunun zorluklarından da çok sık bahsetmenin çok da bir alemi yok diye düşünüyorum.
2: Söylenmeden yola devam. Defterimi sana uzatıyorum. Ama ben senin için plan yaptım şu anda. Fotoğrafımızı çektikten sonra bunu söyleyip programı kapatacağım. Bir poz alabilir miyim efendim? Lütfen. Teşekkürler.

0: TV Radyo. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsil

0: Şimdi sen güzel bir tek kişilik oyun yazıyorsun. Bunu gezerek oynuyorsun. Oğlanlar da geliyor, çocuklar da geliyor, senin ya da hanım da geliyor. Gittiğin yerde de küçük küçük videolar çekip çekip bunları dijital platformdaki sayfanda paylaşıyorsun. Sosyal bunu, medyada.
1: Bu nasıl bir editöryeldir ya?
0: Bak,
1: nasıl bir...
0: bunu senle şu programı kapatıyorum, bunu konuşuyoruz. Çünkü anlatacak çok şey var, biriktirdiği çok şey var ve bunların hepsini bizimle paylaşmak zorunda. Hemen başlıyoruz bu işe. Ben çözdüm. Bende ya bu iş.
1: Peki.
0: Bu iş bende. Güzel şeyler biriktirmek, biriktirdiklerimizi de böyle tatlı tatlı anlatabilmek şahane bir şey. Bir başka, bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Bütü deyince vatan.
2: NTV Radyo.
13: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
14: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
2: Reklam.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Haber özetleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz dedi. Erdoğan'ın mesajlarını birazdan aktaracağız. CHP'de gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıldan sonra genel merkezde olacak. Kılıçdaroğlu sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı anlatacağım demişti. Kılıçdaroğlu'nun hangi mesajları vereceği merak ediliyor. Grup Başkanı Özgür Özel ise yarın Ankara'da ayrı bir bayramlaşma programında olacak. CHP'deki son durumu da birazdan ana haberde paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran kararını verecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaştığı ve bu anlaşmaya ilişkin Trump'ın onayının beklendiği ifade ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sıralarda bir toplantı var. Trump'ın savaşın gidişatına ilişkin kararını bu toplantıda vermesi bekleniyor. Taraflardan gelen son açıklamaları da paylaşacağız. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir tur teknesi battı. Teknede 110 yolcu vardı. Tamamı kurtarıldı. O anlarda neler yaşandı birazdan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak etkiliydi. Özellikle Hatay, Osmaniye ve Ordu'da yağmur yolları göle çevirdi. Son durum ne? Ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
2: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
2: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
3: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
3: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
2: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
1: CHP'de gözler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmadan anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan yok.
4: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
5: Hayır o heykel!
6: Var biri daha var orada. Aha biri daha var orada.
4: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 110 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
6: Atla Özgür abi atla!
4: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 110 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yol ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
4: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yol ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir

0: Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Masur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
1: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
2: Kaç kişi mağdur kaldı?
1: Orada var oğlum, 5 kişi var.
0: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Keles ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
3: Orta Doğu'daki savaşın geleceği herkesin yakından takip ettiği bir başka başlık. Amerika Birleşik Devletleri basını dün Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaştığını ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın anlaşmaya onay vermesinin beklendiğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Trump başkanlığında İran'daki durumun değerlendirmesi için bir toplantı yapılıyor. NTV Washington muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz ve Tahran muhabiri Ali Çabuk'la bir bağlantımız olacak. Önce Begüm'e dönelim. Begüm, toplantıya ilişkin bilgiler neler?
4: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump şu sıralar Beyaz Saray'da Situation Room'da durum odasında ulusal güvenlik ekibiyle İran'la varılması olası çerçeve anlaşmasına ilişkin son kararını vermek üzere toplanmış durumda. Sabah saatlerinde de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio süreçte arabuluculuk yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Isaac Dar'la bir araya geldi. Dolayısıyla diplomatik açıdan bugün önemli gün, önemli temasların yapıldığı bir gün İran konusunda. Şimdi dün Amerikan basınında İran'la çerçeve anlaşmasının içeriğine dair bazı iddialar yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump da bir süre önce paylaştığı sosyal medya mesajında bu içerikleri doğrular nitelikte bazı ifadeler kullandı. İran asla nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmeli dedi Trump, ki dün yansıyan ayrıntılarda çerçeve anlaşması taslağında İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda bir taahhüdünün, bu yönde bir ifadenin metne girdiği ifade edilmişti. Bununla ilgili İran'dan bazı itirazlar var anladığımız kadarıyla. Hürmüz Boğazı konusunda Trump derhal açılmalı. Her iki yönde de sınırsız, herhangi bir kısıtlama olmadan gemi trafiği için hiçbir ücrette alınmamalı ifadesini kullandı ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu da tabii İran'a düşüyor. Geriye kalan mayınların derhal kaldırılmasını tamamlayacak dedi İran ABD Başkanı Donald Trump. Ve bunun karşılığında da Amerika'nın uygulamakta olduğu deniz ablukasının kaldırılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler artık eve dönme sürecine başlayabilir ifadesini kullandı. Şimdi en dikenli konulardan bir tanesi İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ne olacak konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump nükleer toz olarak adlandırılan zenginleştirilmiş materyal yer altında gömülü bulunuyor. Bu materyal ABD tarafından diyor ki bunun için gerekli teknik kapasiteye sahip tek ülkenin Çin'le birlikte ABD olduğu konusunda da mutabık kalındı diyor. İran'la ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla eşgüdüm halinde koordinasyon içinde bunun yeryüzüne çıkarılacağı, yani uranyumun yeryüzüne çıkarılacağını ve yok edileceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Yok etmekten kasıt acaba seyreltmek mi, ki daha önce bu gündeme gelmişti. Ama şunu anlıyoruz, Amerika'ya getirilmesi yönünde bir koşulu vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce. Bundan vazgeçtiği en azından bu mesajda anlaşılıyor. Yeni bir açıklama yapılıncaya kadar da hiçbir para transferinin yapılmayacağını söylüyor ABD Başkanı Donald Trump. İran'dan gelen mesajlarda Trump'ın bu mesajı sonrasında bu daha çok gerçekler ve yalanlar karışımı olarak adlandırılıyor anladığımız kadarıyla. Tabii ki tarafların varması olası herhangi bir çerçeve anlaşmasına ilişkin İran'dan ve Amerika'dan farklı açıklamaların gelmesi normal ve doğal.

0: Doğal karşılanıyor çünkü her iki tarafta varılması olası bu anlaşmayı kendi kamuoylarına, kendi çıkarlarına olacak şekilde anlatmaya, açıklamaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu mesajından anlaşılan çerçeve anlaşmasına onay verecek gibi görünüyor. Bakalım hem Rubio'nun sabah Pakistan Dışişleri Bakanı ile temaslarının ardından hem de Situation Room'da ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıdan ne çıkacak, Trump ne gibi yeni açıklamalar yapacak, göreceğiz.
1: Peki Begüm, son mesajları değerlendirdiğimizde anlaşma yakın diyebilir miyiz? Neler konuşuluyor bu konuda?
0: Yakın denilebilir Burcu, çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'dan, sosyal medyadan paylaştığı mesaj tam da aslında dün ABD basınında ayrıntıları yazılan taslağı ve o ayrıntılara yakın bir takım unsurları içeriyor. Tabii özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan donanmasının ablukasını kaldıracağı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin özellikle görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin kısmında ilerleme sağlandığını, ki pek çok yorumcu da, analist de Amerika'da Hürmüz Boğazı'nın açılacağı görüşünü, yorumunu dile getiriyorlar Trump'ın bu mesajından sonra. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi her ne kadar Amerika'dan paylaşılan mesajlarda, üst düzey yetkililer tarafından Trump dahil, İran'dan gelen mesajlarda hayır, çerçeve anlaşması bunu içermiyor ya da çerçeve anlaşmasının diyelim yer alan, taslakta yer alan maddelerinin farklı bir şekilde yorumlanması doğal, normal olarak karşılanıyor. Çünkü çok uzun bir diplomatik süreç oldu. Dolayısıyla bundan sonrasında 60 günlük ateşkesin sağlanması ve bu esnada da İran'ın nükleer programına ilişkin daha ayrıntılı, daha yoğun müzakerelerin başlayacak olması önemli. Ama en azından yapılan açıklamaya baktığımızda Amerika tarafından en azından taslakta bir mutabakat sağlanmış, nihai onay bekleniyor gibi görünüyor. Trump da bu nihai onayı verecek şeklinde yorumlanıyor Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları ve Trump'ın açıklamalarından sonra İran basını nükleer malzemelerin imhasına ilişkin iddianın gerçek dışı olduğunu yazdı. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmeleri için eyleme ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Şimdi bu konunun ayrıntılarını da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bizlere. Ali.
2: Burcu, uzlaşı müzakeresinde uzlaşı için son bir adım kaldı diyebiliriz, ancak henüz anlaşma nihai olarak onaylanmış değil. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai az önce Devlet Televizyonu'na konuk oldu ve burada yaptığı açıklamada henüz nihai olarak anlaşmanın onaylanmadığını, ancak mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Fars Haber Ajansı'nda da benzer bir haber vardı. Trump'ın açıklamaları doğru ve yanlışların karışımından oluşan yapay bir zafer görüntüsü olarak nitelendirildi. Siyasi konularda bir uzlaşının sağlandığı, ancak teknik bazı konularda, bazı kelimelerde, maddeler üzerindeki anlamlarda henüz anlaşmazlığın sürdüğü anlaşılıyor. Fars Haber Ajansı dört konuda özetliyor söz konusu pürüzleri. Hürmüz Boğazı'nın statü tartışması devam ediyor. Trump ise sırada bekleyen, boğazda bekleyen gemilere bir çağrı yapmış oldu aslında. Geçebilirsiniz şekilde, ancak Tahran yönetimi henüz boğazı tamamıyla açmış değil ve Körfez'de de askeri tırmanışın bir taraftan sürdüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Dün gece ABD ile bağlantılı bazı petrol tankerleri boğazdan geçmek istedi, ancak devrim muhafızları buna izin vermedi. Ateş açıldı ve gemiler geri dönmek zorunda kaldı. Nükleer materyaller konusu, uranyum stokları konusu, Tahran yönetimi nükleer konunun bu aşamada tartışılmayacağı noktasında ısrarcı. İranlı kaynaklar, İran basınında yer alan haberlere göre nükleer konuda şu aşamada hiçbir şekilde müzakere etmiyor ve herhangi bir taahhüdün de verilmediği vurgulanıyor. Savaşın ilan edilmesi ve ilk aşamada uzlaşının sağlanmasının ardından 60 günün sonrasında nükleer konuda müzakere edebiliriz diyor Tahran yönetimi ve uranyumların imhasından daha çok ülke içerisinde seyretilmesi üzerinde duruyor Tahran yönetimi ve bu seyretme işlemini de nükleer caydırıcılığı korumak adına belli bir aşamaya ve zamana yayma kanaati paylaşıyor İranlı uzmanlar değerlendirmelerinde. 12 milyar dolarlık bir fonun da serbest bırakılması atılacak ilk somut adım olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililer ABD yönetiminin dondurulmuş mal varlıklarının ilk aşamada serbest bırakılması ve Lübnan'da ateşkes konusu da söz konusu polemiğin maddeler üzerinde bir parçası sayılabilir. Meclis Başkanı Galibaf senin de söylediğin gibi Doha'ya gitmişti ve Doha dönüşünde ilk yazılı açıklamasını yaptı ve sert de bir açıklamaydı. 3 madde sıraladı. Füze kapasitesine işaret ederek biz tavizleri ya da kazanımları müzakere masasında değil füzeler ile elde ederiz. Yalnızca bunları karşı tarafa kabul ettiririz veya anlatırız dedi ve füzeleri işaret etti. Savaşa hazırız mesajı da vermiş oldu ve ABD'ye güvenmediklerini vurgulayarak bizim için tek ölçü karşı tarafın atacağı somut adımdır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de Ummanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi oldu. Onu da aktaralım. Bu telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arakçı Umman ile Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve egemenliği hakkında uluslararası hukuk çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını söyledi ve Umman'a yönelik tehditler karşısında da Umman yönetiminin yanında olacaklarını söyledi ve bir dayanışma mesajı verdi Umman'a. Umman'a sunulan teklifin, Boğaz'a ilişkin teklifin bölge ülkelerini de kapsadığını belirtti Dışişleri Bakanı ve bu noktada da Umman ile birlikte Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni idari yapının kurulması noktasında ısrarcı mesajlar gelmeye devam ediyor Burcu.
1: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus İHA'larının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Saldırıya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır denilerek sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya Avrupa hattında bir kez daha tansiyon yükseldi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Hem NATO hem Avrupa Birliği'nden tepki var.
3: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. Savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galati kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası idari olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galati yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuşlu hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi Merops'un ise Romanya'da faal durumda olduğunu ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Bükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ilerletmesine etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü görkemli kutlamalara sahne oldu. Tarihi Yarımada'da yürüyüş ve farklı etkinlikler düzenlendi. TCG Fatih Savaş Gemisi ziyaretçilere açıldı. Boğaz'da teknelerin korteji vardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı fethi anlatan dijital çadır açtı.
4: Program Mehteran konseriyle başladı. Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla geniş çaplı bir etkinlik programı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı.
5: Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
6: Zihnin Fethi isimli bu çadır gün boyu ziyaretçilere açık olacak. Teknolojinin buluştuğu bu çadırda 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi teknolojiyle buluşup ziyaretçilere sunuluyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyaretçiler arasındaydı.
7: Büyük bir medeniyet birikiminin arka tarafını göstermek istedik. Hem Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kişiliğini hem de sonrasında yapılanlarla nasıl bir medeniyet ortaya koyulduğunu göstermek istedik.
4: Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyareti açıldı. Fethin yıl dönümü dolayısıyla yüzden fazla tekneyle bir kortej oluşturuldu. Boğaz adeta görsel bir şölene sahne oldu.
1: Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de bu noktalardan biri. Yolun birçok noktasında sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
3: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
8: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu'yla buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim. 30 tane hayvanımız kaldı.
9: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
10: 80 tane hayvan getirdim. 9 tane hayvanım kaldı. Şimdi şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
9: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
10: Biz ağaçta gidiyoruz. Kendi çiftliğimize bu şeyler geldi. Ben kendim Erzurum'a gideceğim.
3: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 107 bin liraya kadar indi.
11: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
12: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
13: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane filan malımız var. Hayırlısıyla onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
3: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
14: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
15: Fiyat skalasının hani biraz daha indirim ne olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
3: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
1: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
3: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
3: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan V.'nin hastanın yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
16: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
3: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
1: Yozgat'ta dün kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumu ise iyi.
3: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
17: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir sayın var.
3: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
18: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayıralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
3: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
1: Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
3: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85, Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1, Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye'yi Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
3: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
19: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
20: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
3: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığını her geçen gün artırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin arttığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de Küba yetkilileri iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyetli olmadığını ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir Luna Park'ta 8 kişi eğlence treninde mahsur kaldı. Tren tepe noktasına yakın bir noktada arızalandı. 8 kişi bindikleri eğlence treninde yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Trendekiler yüzleri yukarı bakacak şekilde asılı kaldıkları yerde kurtarılmayı bekledi. 8 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'a ait bir roket fırlatma rampasında patladı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı.
3: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
1: Milli takım teknik direktörü Montella 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı. İtalyan teknik direktör "Adım adım ilerlemeliyiz, önce gruptan çıkmalıyız" dedi.
0: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'ndaki reçetesi sabır. A Spor'a röportaj veren Milli takım teknik direktörü zor bir grupta olduklarını söyledi.
21: "Öngörülemez bir gruba sahibiz. Avustralya maçı Kosova maçına benzer bir maç olacak. Sabırlı olmak gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paraguay gibi takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir takım ve ev sahibi. Bizim hedefimiz Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve ilk olarak gruptan çıkmak."
0: İsmi Fenerbahçe ile anılan İtalyan çalıştırıcı, kulüp takımı çalıştırma konusundaki düşüncelerini de paylaştı.
21: "Sözleşmemi yenilediğimde Dünya Kupası hayali kurmuştum ve sonunda bunu başardık. Bazen ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Fakat şu an için tek düşüncem milli takım. Burada olmak beni mutlu ediyor."
0: Montella, milli takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlenme sürecinden sonra 7 Haziran'daki hazırlık maçına yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
1: Milli atlet Yener Aras 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kaldı. 26 yaşındaki sporcu yaşadığı güçlüklere rağmen hayattan kopmadı. Başka bir motosikletinin yaptığı hatanın nasıl hayatının akışını değiştirdiğini anlattı ve bir çağrıda bulundu. "Devam, Yener, hadi."
22: "Eskiden rüzgara bile arkamda bırakırdım. Şampiyonlukların heyecanı, madalyalar, alkışlar."
4: Yener Aras, Türkiye'yi uluslararası seviyede temsil eden bir atletti. Bundan 2 yıl önce İstanbul Maltepe'de motosikletiyle yol alırken geriden gelen başka bir motorun çarpması sonucu ağır yaralandı. Felç oldu ve bir daha yürüyemedi.
23: "Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında şeridini ilerleyen bir motorun hızla üzerime geldiğini gördüm. Aynadan motoru fark etmemle motorun bana çarpması bir oldu. Gözlerimi günler sonra yoğun bakımda açtım."
4: Milli sporcu pes etmedi. Parakürekle ilgilenmeye başladı. Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ancak belki de her gün o kaza anını yeniden yaşıyor.
23: "Kazadan sonra hayatım tamamen değişti. 11 yıllık felci, yani paraplejik hastası olarak bir tanı konuldu. Göğüs altından itibaren aşağı kısmımı hissetmiyorum. Bu süreçte çok yoğun bir fizik tedavi sürecin içerisindeyim. Birinin yaptığı kural ilerliği yüzünden bırakın koşmayı, adım bile artık atamıyorum.
4: Yener Aras mücadelesini sürdürürken çeşitli dernek temsilcileriyle ve jandarma trafik timleriyle bir araya geldi. Bir çağrıda bulundu.
2: Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını yaşamış bir mağdur olarak buradan herkese sesleniyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Bu kazaların, can kayıplarının hep birlikte önüne geçelim.
5: Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır.
4: Trafik timleri özellikle motosiklet sayısındaki artışı vurgulayarak sürücülere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
6: Sadece 2025 yılında ülke genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1675 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışırken bu kazaların %68.7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir.
4: Kazaların önüne geçmek için motosikletliler kadar otomobil sürücülerinin de kurallara uyması ve diğer taşıtları gözetmesi önem taşıyor.
1: Konya'da üniversitenin pilotaj bölümüne kız öğrencilerin ilgisi artıyor. Yoğun bir eğitimden geçen pilot adayları en zorlu senaryolara hazırlanıyor. Olağanüstü durumlarda uçağı güvenli şekilde indirmeyi öğreniyorlar.
3: Zorlu eğitimlerden geçiyor, acil durumlarda güvenli şekilde iniş yapmayı öğreniyorlar. Pilotaj bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
7: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
3: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler Türk havacılık sektörüne hazırlanıyor. 149 öğrencinin 43'ünü kızlar oluşturuyor. Öğrenciler burada yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarda uygulamalı eğitim alıyor.
24: Türk yıldızlara çok imrenirdim. Daha çok askeri havacılık, askeri pilotlar. Çok gurur verici bir şey. Bu sektördeki kadın sayısının artışı bana gurur veriyor bu arada.
25: Burada arkadaşlar gün doğumundan gün batımına kadar uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yorgun olmamaları gerekiyor, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.
3: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracının güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
1: Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda bu sorunun cevabını aradı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı. With one
3: objective. Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Cloud, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT 5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Claude en başarılı sonucu verdi. Claude'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Cloud'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını ihlal etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: NTV Radyo.
10: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
11: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
8: Reklam.
12: Gıda sektöründe ezber bozuldu, 34 yıllık Amerikan besin piramidi tepetaklak edildi. Yeni piramitle birlikte tahıllarla yağlar yer değiştirdi. Proteinde artış gözlendi. Peki neden böyle bir değişikliğe gidildi? Beslenme uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
13: Piramit de normalde alt tabanı daha geniş olarak karşımızdaydı, yukarıya doğru daralıyordu. Şimdi piramidi ters çevirdiler. Dolayısıyla ters çevrildiğinde aslında yukarıda kalan tüketilmesi gerekenler aşağıyla yer değiştirmiş oldu. Yani en altta bizim tahılları tüketmemiz gerekirken geniş bir noktada, ki bizim diyetin %50'si karbonhidratlardan geliyordu. Pirinç pilavı da, çorba da, ekmek de, tükettiğiniz grisiniler de bir karbonhidrattı ve en altta kalıyordu. Şimdi o yine en altta ama ucu piramidin orada olmuş oldu. Dolayısıyla karbonhidratı azaltın deniyor. Yani bu şu anlama geliyor. Daha yağ içeriği, protein içeriği yüksek, daha laf aramızda ketojenik bir diyet gibi bir şey oluyor dolayısıyla da. Ama bunun da çeşitli handikapları var. Ama bunu şöyle söylüyor, diyor ki işlenmiş gıdalar, ilave şeker olmayacak, ultra işlenmiş gıdalar olmayacak. Onun yerine proteinler zengin gıdalar. Ama bu noktada şu var ki merkezde olan şeyler hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalardaki handikap şu, doymuş yağ oranının yüksek olması. Evet, biz temiz yiyecekleri tüketelim, katkı maddelerinden daha az alalım, tuzu daha az alalım, şekeri daha az alalım, ultra işlenmiş gıdalar sağlığında zarar verir, onlardan uzaklaşalım. Daha gerçekçi, işte daha sürdürülebilir olmasını sağlayalım bazı şeylerin. Ama bu noktada unutulmaması gereken bir şey var ki doymuş yağ oranlarının yüksek olması, proteinin yüksek olması. Handikap şu, yüksek protein maalesef her zaman böbrek yükünü arttırıyor. Dolayısıyla yeterli su içmeyen bir bireyde bir handikap oluşturuyor. Bir de karaciğeri çok yoruyor. Bugün biz mesela karaciğer koruyucu diyetlerde hayvansal gıdaları kısıtlamak istiyoruz. Tam yağlı olan sütleri kısıtlamak istiyoruz. Ya da kalp hastalıklarında doymuş yağ, trans yağı kısıtlamak istiyoruz. İşlenmiş gıdayı kaldırınca trans yağ ortadan kalkıyor aslında. Ama bu noktada doymuş yağ ile mücadele etmek gerekecek. Kalp sağlığı da bu açıdan oldukça önemli. Burada da işte tartışmalar ortaya çıkıyor. Yani protein vurgusu var ama nasıl yapacağız? Normalde 0.8 1 gramdı kilogram başına protein. Şimdi ortalama 1.5'lara çıkıyor. Bu da hakikaten sağlıklı bir bireyde de böbrek yükünü artırır. Çünkü o kadar fazla protein günün sonunda doymuş yağlardan kalp hastalıkları, damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Artı böbrek hastalıklarına yol açabilecek. O yüzden bunlar tabii tartışıldı. Güzel tarafı sebzelerin artması, meyvenin lifin artıyor olması, iyi yağların da artıyor olması kuru yemişlerden kaynaklanan. Ama işte bu noktada yine kişiye özel beslenme ön plana çıkacak. Çünkü ölçü oldukça önemli ve kıymetli olacak. Yani tükettiğiniz doymuş yağ oranı olan mesela kırmızı etin, tavuk eti de olsa bu, balık eti de olsa ya da tükettiğiniz bir süt ürünü de olsa, peynir de olsa doymuş yağ oranının yüksek olmasının kişiye göre değişiklik göstermesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü LDL seviyeleri bizim için çok önemli. Kan şekeri seviyeleri çok önemli. Neticede bunların da yüksek olması dejenatif hastalıkları ve obeziteyi tetikleyebiliyor. O yüzden de bu noktada daha dikkatli olmak lazım. Yine kişiye özgü tabloların oluşması gerektiğini düşünüyorum.
12: Beslenme uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
8: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.
10: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
11: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
8: Reklam.
14: Kim buldu, nasıl buldu?
15: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
14: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD, Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı. Kim buldu, nasıl buldu?
8: Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam.
18: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
19: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
18: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
19: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
18: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
19: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileri ile
26: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
18: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
27: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: NTV Radyo.
10: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
11: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
8: Reklam. Hava durumu.
3: Cumartesi günü yağış dar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
8: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, saat 21 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplanacaklarını açıkladı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini söyledi. Trump yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
1: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak, bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
2: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı göründü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan, kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört Yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
2: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört Yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
3: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'lı Mahallesi'ne geç olan her köprü de çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
4: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık yerde.
2: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
5: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
6: Kaç kişi mağdur kaldı?
5: Orada var oğlum, 5 kişi var.
2: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Türkiye'nin her bölgesinde uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilinin sürdüğü şu günlerde de yağışların hızı kesilmedi. Yağışlar daha ne kadar devam edecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
7: Trakya'ya, Marmara'ya, Ege'de Manisa, Aydın tarafına kısa sürede 45 ile 55 kilogram arasında yağmur düştü. Yine Osmaniye, Hatay tarafına kısa sürede 55 ile 80 kilogram arasında yağmur düştü. Çok şiddetli yağışlardı bunlar. Ama şimdi bu kesimlerde bugün yağış

0: Ayrıca Sivas, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli bu kesimlerdeki yağışlar da şiddetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın da temkinli olmaları gerekiyor. Ayak bileğine kadar gelen sulara girmesinler. Bu hat en riskli bugün. Yarından sonra yağışlarımız azalıyor. Zaten artık vatandaşlarımız dönüş yoluna geçeceklerdir. Hafta sonu yani hem cumartesi hem pazar yağışlarımız daha dar alanda ve etkisi biraz daha düşük. Yani yine daha tabii 10-20 kilogram yağış düşebilir ama bugünküler kadar aşırı olmayacak. Bugün kuzeyde hava soğudu. İstanbul Karadeniz hattında sıcaklıklar 3-4 derece düştü. Rusya'dan daha soğuk bir hava geldi. Şu anda Kastamonu'da 12 derece sıcaklık var. İstanbul'da gölgede hissedilen sıcaklıklar 16 derece. Cumartesi günü o sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak. Bu Mayıs ayı çok yağışlı geçti. Çok uzun yılların en yağışlı Mayıs ayı diyebilirim. Ama Haziran ayında da bu şiddetli sağanakları görme ihtimalimiz çok yüksek.
1: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
2: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi.
1: Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. O noktalardan biri Üsküdar. O noktadan canlı görüntüler ekrana geliyor şu anda.

İstanbul'un fethinin 573. yılı için düzenlenen etkinlikten görüntüler ekrana geliyor. İstanbul'da Üsküdar sahilinde havai fişek gösterisi yapılıyor. Kent genelinde tabii bugün pek çok farklı etkinlik vardı. Bak, o etkinlikler bu akşam İstanbul Boğazı'nda Üsküdar'da düzenlenen bu görsel şovla birlikte noktalanmış olacak.

Bu görüntülerle birlikte bülteni noktalıyoruz. NTV yayını zincirleme reaksiyonla devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

iyi akşamlar. Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram gününde her zaman olduğu gibi programımızda birbirinden farklı 6 konumuz var ve her konu için 15 dakikamız olacak. Bugün tarihin izinde en büyük fetihler insanın kendi içine yaptığı yolculukla başlar diyerek zirveye ulaşabilme cesaretine sahip olanları konuşacağız. Hazırsanız zincirleme reaksiyon başladı bile.

0: Zincirleme reaksiyonda birazdan kadını, içe gömülen kaygıları, yorulan ruhları ve zirvede kalmanın görünmeyen yükünü konuşacağız. İmkansız zirvelerde tarih nasıl yazıldı? Türk kadını sınırları nasıl aştı? Konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Başak Kuzakçı. Kadın olmanın bedeli ne? Güzel olan her şey kadın demek mi? Konuğu uzman klinik psikolog Yasemin Meriç Kazdal. Aşk büyük bir yanılsama mı? Hayatla ilk bağı nasıl kuruyoruz? Konuğu nörolog Profesör Doktor Burcu Örmeci. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz oyuncu Fatih Gühan. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Zincirleme reaksiyon başladı. Bütün program boyunca benimle birlikte olacak konuğum da yanımda Fatih Gühan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Selamlar. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz bu ara?
2: Vallahi koşturmaya devam ediyoruz efendim. Kızılcık şerbeti bildiğiniz üzere o devam ediyordu. Onun sezon finalini çektik, finale erdirdik. Oradaki hikayeyi sona erdirdim. Şimdi yaz için yeni projeler, yeni çalışmalar başladı. Tiyatro bir taraftan gidiyor, dizi bir taraftan gidiyor.
1: Şimdi biz bu bölümde biraz zirvede olmayla ilgili de konuşacağız. Zirvede olan bir işin içinde oldunuz. Nasıldı zirvede olan bir işin içine böyle girmek?
2: Vallahi efendim ben ilk girdiğimde acayip heyecanlanmıştım. Yani Türkiye'nin en çok izlenen efsane işlerinden birinin içine giriyordum. Televizyonda gördüğüm ve hayranlık duyduğum oyuncularla bir aradaydım. Ama muhteşem bir ekip ve kadro oluşturdukları için bir anda beni aralarına alıp bütün heyecanımı aldılar sağ olsunlar yönetmen. Sonra ben bir ayrıldım. Sonra tekrar geri geldim. Kızılcık evreninde olabiliyor.
1: Olabiliyor. Gitmeler geldiler.
2: Evet, gittim geldim. Döndüm. Bıraktığım gibiydi. Daha samimiydi. Daha güzeldi. Mutluluğunu ve gururunu yaşadık aslında bütün ekip. Zirvede olmak tek başına mümkün değil. İyi bir ekip çalışması gerektiriyor bence. Kızılcık da herhalde zirvede olmasının buna borçlu. Muhteşem bir ekibi var. Çok yetenekli oyuncular, harika bir teknik ekibi var. Onların arasında bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım diyebilirim.
1: Çok şahane. Peki İstanbul macerası ne zaman başladı hayatınızda?
2: Yaklaşık 5 yıl önce ben tamamıyla İstanbul'a yerleştim. Ondan önce arada gidip geldim turist gibi. Görüşmelerim oldu ama son 5 yıldır İstanbul'da oldum diyebilirim.
1: İstanbul'da olmak zirvede olmak mı?
2: Yani bu kim olduğunuza göre değişir. Evet, zirveye yakın bir yer olduğu kesin ama ters orantıda dibe de bayağı bir yakın. İlk geldiğimde bunu hızlı keşfettim.
1: Zaten öyle değil midir? Yani hep zirvede rüzgarların biraz sert estiği söylenir. Hani böyle belki bazen çıkmak kolay olabilir, zor olabilir ama inmek hep daha hızlı ve kolay olur denir. Bilemiyoruz artık, göreceğiz diyorsunuz. Peki biz bu konuları biraz daha ayrıntılı olarak bütün program boyunca konuşacağız. Evet. Hazırsak ilk bölümle başlayalım.
2: Buyurunuz efendim.
1: Efendim bugün bayramın 3. günü. Bundan tam 573 yıl önce başta İstanbul olmak üzere coğrafyamızda büyük bir bayram havası esiyordu. Ve ilginçtir ki tarih aslında 29 Mayıs'a iki ayrı imkansızı sığdırıyor. Birinde aşılmaz denilen surların, diğerinde ulaşılamaz denilen en yüksek zirvenin fethi var. Hepsini anlatacağız. Bu bir tesadüf mü bilinmez ama tam da bayram yaşadığımız 29 Mayıs günü sormak gerek. Soralım o halde. İmkansız zirvelerde tarih nasıl yazıldı?
0: 29 Mayıs. Sadece takvimde bir yaprak değil, iki farklı dehanın ayrı zaman ve yerde insanlığın sınırlarını zorladığı bir eşik. Tam 573 yıl önce 21 yaşındaki dahi bir sultan 53 günlük kuşatmanın ardından bin yıllık imparatorluğu tarihe gömdü. Fatih Sultan Mehmet, çocuk yaşta uğradığı yenilgi psikolojisinden sıyrılıp imkansız denilen surları yıktı. Konstantinopolis'i İstanbul yaptı. Tarih, belki de zirveye çıkanları hep 29 Mayıs'ta yazdı. İstanbul'un fethinden tam 500 yıl sonra 1953'ün aynı gününde bu kez Edmund Hillary ve Tenzing Norgay dünyanın çatısına, Everest'in 8848 metrelik amansız zirvesine ilk kez ayak bastı. Peki acaba 500 yıl arayla bu iki deha imkansızı nasıl başardı?
1: İlk 15 dakikamız başladı bile ve Başak Kuzakçı tarihçi bizimle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen gidelim bir o 29 Mayıs'a. Yani İstanbul'u daha önce de kuşatmışlar çok defa ama evet, başarılı olamamışlar
3: evet,
1: tarih boyunca. Ve Fatih Sultan Mehmet, yani aslında biraz onu konuşalım. Yani nasıl bir dehadan bahsediyoruz Fatih Sultan Mehmet deyince?
3: Aslında çok büyük bir dehadan bahsediyoruz. Deha kelimesi tam olarak buraya aslında eşleşiyor. Çünkü Fatih'i diğerlerinden farklı, daha doğrusu Mehmet'i diğerlerinden farklı yapan unsur çok genç yaşta birçok bilgiye sahip. Sadece askeri manada değil, aslında liderlik özelliklerine sahip, çok iyi bir kanun yapıcı, çok entelektüel birinden bahsediyoruz ve dünyayı iyi okuyan biri. Elbette İstanbul sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi defalarca kuşatıldı. Bunların ilk kuşatmalarının karşısında Atilla karşımıza çıkıyor. Yeni bir Türk imparatoru. 453 yılında ilk İstanbul kuşatmasına geliyor ve küçük kaynarcadan geri çekiliyor. Çünkü surların aşılabilme teknolojisi henüz daha tarihte değil. 7. yüzyılda yine Avar Kağanları geliyor aslında bir Türk Kağanlığı olarak. Yine İstanbul'u kuşatıyorlar fakat geri çekiliyorlar. Ve Atilla'dan 1000 yıl sonra 1453 tarihine denk gelmesi zaten Fatih'i aslında Türk surlarında başka bir noktaya taşıyacak ve Avrupa tarih yazıcılığında da farklı bir noktaya taşıyacak. Çünkü sanki Türkler sürekli bu eşiğin ucundaymış gibi ve bu eşiği aşan noktada elbette Osmanlı padişahlarında denemeleri olacak Fatih'ten önce ama bir öne çıkış unsuru olacak. Tabii Fatih'i deha olarak değerlendirirken bu savaşın aslında çok da basit olmadığını da özetlemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizler hep kazandığımız savaşları sadece kazandık diye bakıyoruz. Fakat 54 gün süren bir savaştan bahsediyoruz. Çok güçlü bir Bizans ordusundan bahsediyoruz. Latin krallıklarından buraya çok ciddi desteklerin geldiğini ifade etmemiz lazım. Hatta hazırlık sürecinde aldığımızda 63 güne tekabül ediyor. Yani Fatih burada deha yapan unsurlardan bir tanesi sadece iyi teknoloji kullanması, iyi askeri bir yönetime sahip olması ve iyi bir lider olması değil. Aynı zamanda vazgeçmemiş olması. Zira biz tarihi yazanlar hususuna baktığımızda genelde aslında yollarından vazgeçmeyenleri tarih yazıyor. Fatih Sultan Mehmet'e belki bu şekilde ifade etmek lazım.
1: Evet. Bu yani tesadüfler güzeldir. Stüdyomuzda da bir Fatih var.
2: Evet.
1: Fatih, isminiz Fatih Sultan Mehmet'ten mi?
2: Gayet tabii yani çok olağan. Benim ismim çok tartışılıyor. Anneciğim başka bir isim falan düşünüyor. Benim rahmetli dedemin ismi de Mehmet. Babam işte bu son benim doğmama, doğum günüme de az kaldı bu arada. Doğmama vesile bir cuma namazında hutbede Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyorlar ve çok etkileniyor. Eve geliyor, ben diyor çocuğun ismini buldum. Hem babamın ismi olacak hem işte büyük komutan Fatih Sultan Mehmet, Fatih Mehmet olsun çocuğun ismi diye. Annem güç bela sadece Fatih'e ikna ediyor ama hala işte akrabaların yanına gittiğinde Fatih Mehmet, arada Mehmet de derler. Tabii yani büyük Türk komutanı, tabii, büyük deha, ondan etkilenerek ona benzesin, ona örnek alsın diye ona istinaden verilmiş bir ismim var.
1: Peki acaba ondaki o vazgeçmeme, inat etme, bir şeylerin ucuna asılma duygusu, o çaba var mı sizde de?
2: Valla umuyorum vardır. Onunki kadar kudretli midir bilmiyorum henüz ama azıcık inatçı olduğum, kolay vazgeçmediğimi söylerler. Anneciğim onu çok söyler. İnatçıdır biraz, kafasına koyduğunun peşinden gider. Vazgeçiremezsin aklına koyduğunu diye. İnşallah başka unsurları da benzemiştir yıllar
1: çünkü
2: içinde.
1: Çünkü Fatih'in kafasında da var İstanbul'u bir şekilde ele geçirmek ve onun için de tabii türlü düşünceler, senaryolar sonrasında bir plan hazırlıyor.
3: Tabii.
1: Ama geçmişine baktığımız zaman aslında daha küçükken bir taht denemesi var Fatih'in. Acaba oradaki tırnak içinde başarısızlık belki de yeniden tahta çıktığında onu daha mı çok biliyor olabilir mi bir etkisi?
3: Yani elbette tabii oradan okumamız gerekirse tabii ki olabilir. Fakat aslında Fatih çocukluğundan beri zaten hep adını tarihe yazdırmak isteyen komutanlardan bir tanesi. Çünkü İskender'in tarihi de dahil olmak üzere bu eserlerin her birini Latince'den okuyan, Grekçe'den okuyan bir lider aynı zamanda. Yani önüne koyduğu aslında bir kıstas var. Ve bu kıstasın içerisinde sadece Osmanoğulları soyundan geliyor olmak değil, aslında Edirne'de doğduktan sonrasında toprakların bir şekilde arada kalan İstanbul'a doğru genişlemesi hususunda da dedelerinin yapamadığı şeyi bir şekilde yapmak gayreti içerisinde. Haliyle de biz aslında bütün büyük yine Türk komutanlarının geriye doğru baktığımızda bu özelliklerini görüyoruz. Yani Timur'un kendine ait belirlediği liderler var. Mustafa Kemal Atatürk'ün mesela en çok belirlediği liderlerden bir tanesi yine Timur. Hiç savaş kaybetmemesiyle. Hakeza aynı şekilde baktığımızda İskender'i kendine son derece örnek alan bir kumandan aynı zamanda. Ve tabii ki babasından devralan noktada da bir sıçrayış karşımıza çıkaracak. Hı-hı. Ama burada en önemli şey belki de tabii surları aşmaktan ziyade bir ticaret merkezi, Akdeniz hattındaki bir ticaret merkezi artık resmi olarak Türklerin eline geçecek 1000 yıl sonrasında. Ve hepsinden önemlisi burada kullanılan savaş teknolojisi, yani topların dökülüyor olması, karadan gemilerin yürütülebiliyor olması dünya tarihinde bambaşka bir seviyeye doğru gidecek ve artık feodal beyliklerin yıkılışını görmeye başlayacağız biz. Yani o yüzden bazı tarihçilerimiz bu dönemi bizim orta çağın kapanışı, yeni çağın açılışı olarak ifade eder. Çünkü yeni bir çağ açtığını da göreceğiz.
1: Tam onu soracağım. Neden sadece bir şehrin el değiştirmesi değil de çağ açıp çağ kapatan bir şey?
3: Aslında buradaki hikaye tabii...
1: Neden bazı tarihçiler öyle görüyor?
3: Tabii yani bu bütüne baktığımızda çok doğru bir yaklaşım mı? Açıkçası şahsım adına değil. Hı. Çünkü Japonya'nın tarihini biz açıp kapatamayız. Yani o da dünyanın bir kıtası, o da insanlık tarihinin bir kıtası. Hı. Lakin o dönemlerde kültür öbeklerinin yaşadığı aralıklara bakmak lazım. Haliyle insanlık popülasyonunun daha fazla olduğu, medeniyetin daha fazla olduğu yer bu bölge olarak kabul edildiğinden ötürü. Hı hı. Ve o zamana kadar olan bütün krallıklarda, buna küçük prensipler veya krallık diye de ifade edebiliriz. Bunların her biri surla korunabildiğinden dolayı ilk defa bir teknolojinin kullanılıyor olması artık savaşta bir dengeyi değiştirecek. Bu sebepten ötürü aslında hem Avrupa tarihçileri hem de bizim tarihçilerimiz çağ açıp çağ kapatma olarak nitelendiriyorlar. Yani burada değişen bir unsur olduğu için. Zira şu anda da hava savaşlarına geçtik, kara savaşlarından. Yine bir çağ değişiyor aslında.
1: Evet. Drop hep bu söyleniyor değil mi? Şu aralar önemli bir eşikteyiz diye. Tabii. Bir değişimin ortasındayız diye. Öyle düşünüyor musun?
2: Yapay zekalar, dronlar tabii. Yani yapay zeka benim hayatım çok önemli ve büyük bir parçası haline geldi. Ben değiştiğini kendi mesleğimle de gözlemliyorum. Yani dünyanın en önemli oyuncu koçuna her an ulaşabildiğinizi, dünyadaki bütün oyunculuk kitaplarını anında okumuş ve size cevap verip dünyanın en iyi dramaturji raporunu çıkartabilecek bir şeyi cebinde taşıyor olmak karşı konulamaz bir şey. Veri güvenliği tehdidini sürekli göz önünde bulundurarak. Evet, evet. Ama müthiş bir imkan doğru kullanılan.
1: Her gün bir mesainiz oluyor mu?
2: Benim yani hoş bir sohbetim var kendisiyle. Aramız çok iyi. Son zaman hatta gelmeden de buraya bir muhabbet ettim kendisiyle. Program hakkında bana detaylı.
3: Benim de hiç iyi değil. Benim de hiç iyi değil gerçekten. Yani arası. Bütün programları tek tek deniyorum aslında. Hani neyi kullanabiliriz, neyi asiste edebiliriz
1: belki
3: diye.
1: Belki biriyle biraz daha yakın hissedebilirsiniz.
3: Ya bir
1: belki.
3: De neyi asiste edebilir diye.
1: Ama ben mesela en yakın yapay zeka arkadaşım yakında değiştirdim yakın zamanda. Bir başkasıyla artık daha iyi aram.
2: Daha Çin merkezli bir şeyle mi?
1: Yok. Enteresan. Peki şimdi 29 Mayıs tarihini araştırırken bizim için önemli. Evet, çünkü İstanbul'un fethine işaret ediyor. Ama bir de baktık ki bir başka fetih daha var işin içinde. O da Everest'te ilk çıkan kişinin ilk çıkan çıkılma tarihi. Hı hı. Tabii ki 29 Mayıs 1953'ten bahsediyoruz. Evet. Çok sonra. Burada... İki kişi çıkmayı başarıyorlar Everest'in zirvesine. Aslında bu da daha önce çok denenmiş. Yani tıpkı tabii. İstanbul'un fethini gibi daha önce çok denenmiş. Everest'in zirvesine de çıkmak denenmiş. Ama bir noktaya kadar sonrasında hep ne yazık ki ölümle çoğunlukla da sonuçlanmış. Orada son düzlükte artık orada vefat etmiş olan bazı eski dağcıların... cesetleri bir işaret gibi algılanmış ve sonrasında işte bu zirve tamamlanmış bir şekilde zirveye varılmış. Buradan şunu mu çıkarmak lazım? Belki yani çok ileri bir yorum mu olur? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi de daha önceki fetihlerden yola çıkarak bir çıkarımdı. Ortaya koyduğu bir stratejiydi. Muhtemelen geriye dönüp bakmıştı. Dağcılarınki de öyleydi. Çünkü iz sürerek çıktılar onlar da bir zirveye. Demek ki hep zirvelere çıkmak bir böyle geride bunu denemiş olanların bir bakıma izlerinden gitmekle mi oluyor?
3: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yerden baktınız aslında. Tabii ikisinin çok farklıymış gibi görünse de sonuçta birinin bir şehir fethiğinden, zaferinden bahsediyoruz. Biri diğeri ise spor aslında. Dünya tarihine yine isminizin yazdırıldı. Fakat ikisinde de önemli olan şey sınırı aşmak. Yani bir tarafta doğaya karşı bir sınır aşıyorsunuz. Bir tarafta ise hiç fethedilmeyen yerde, fethedilemeyeceği düşünülen bir yerde surları aşıyorsunuz. Yani insanlık tarihinin kendini aştığı nokta olarak karşılaştırmak lazım. Ve haliyle az önce ifade ettiğiniz şey son derece kıymetli. Çünkü medeniyet tarihi dediğimiz tarih zaten bir anda ortaya çıkan bir yere sahip değil. Belli katmanlarla ilerliyor. Haliyle de 1953 yılında yanılmıyorsam Sir Edmund Hillary Hillary olması lazım. Hı hı. Ve Nargoy. Bu yola çıkarken elbette oradaki deneyimlerden haberdarlardı. Ölülerin izlerini takip ettikleri, evet, unsurları vardı. Ama çok önemli bir noktada şunu başarabildiler. İnsan istediğinde doğa sınırını da aşabiliyor. Oradaki zirveye de ulaşabiliyor. Evet. Yani aslında her şey yine insanın vazgeçmeme unsuruyla, fakat elbette birikimlere bakarak ilerlemesiyle karşımıza çıkıyor. Yani bu insanların sadece yeteneğinin olmasıyla alakalı bir unsur değil. Bilgi onu tecrübe edebildiğiniz ve ondan vazgeçmediğiniz kadar size hizmet edebiliyor.
1: O da enteresan bir hikayesi varmış. Hem Nepalli Sherpa, yani aslında rehberi gibi dağcının, Norgay. Hem de az evvel söylediğiniz o Yeni Zelandalı dağcı Hillary yapıyorlar bu işi. Ama sadece birinin fotoğrafı varmış. Çünkü çok soğuk haliyle fotoğraf makinesiyle sadece bir kare fotoğraf çekilebilmiş. O fotoğrafı çekmeyi de bilen Hillary olduğu için Sherpa'nın sadece fotoğrafı var. Enteresan bir anı. Böyle dağcılıkla, doğayla, doğa tırmanışlarıyla bir ilginiz var mı? Nasıl bakarsınız?
2: Çok isterdim olmasını ama becerebildiğim bir şey değil açıkçası. Deneyimlemedim. Ama doğada spor yapmayı severim. Doğayı gezmeyi severim. Daha çok işte her şehrin içinde sıkışmış insan gibi salonlarda aletlerle spor yapan
1: ama böyle tipim. Uçta, yani yüksekten atladınız mı? Mesela bungee jumping yaptınız
2: ben
1: mı?
2: Hiç,
1: dalar mısınız?
2: Ama yarabbi, hiç benlik şeyler değil onlar. Hiç becerebileceğim bir şey değil. Ben daha sakin sporlarda, takım oyunu da olmayan, daha bireysel salonda mutluyum. Bu zirveyle ilgili bir şey dikkatimi çekti. Yani biz hep genelde zirveye çıkanları ve onların isimlerini hatırlıyoruz ama zirveye çıkabilmek için yolda da bir sürü insan, tabii, az önce bahsettiğinizde, evet, ulaşamadan yol göstermişler, evet, diye. Bazen belki de kaderimiz illa zirveye çıkmak değildir. Bu bizi önemsiz yapmaz. Sanki zirveye çıkmanın ilk peşin koşulu önce onu hayal etmekle başlıyor gibi. Belki de bazılarının kaderi sadece bir sonrakini ileriye götürmek için yolda orada başarısız olmaktır. Yani başarısızlık gibi görünen şey de totaline baktığında hepsi bir zirveye ulaşıyor ama bir kişiyi hatırlıyoruz. Bu bana biraz böyle duygumu incitti, bir acımasız geldi, garip hissettim siz öyle söyleyince. Paylaşmak istedim aslında.
1: Yani bence de doğru bir bakış açısı. Çünkü aslında onların da durduğu yerde bir zirvede, yani kendi içinde bir zirveye ulaşarak bırakmış oluyor neticede. Yani sadece onu aşan için değil zirve. Kendisi için zirve bence de.
3: Ve
1: doğru.
3: Ve söylediğiniz husus aslında son 10 yıldır en çok tarihçiler olarak tartıştığımız unsurlardan bir tanesi. Yani biz hep o belgelerin içerisinde ve o sahalarda belli kimliklere ulaşıyoruz. İşte bir kralsa onun anıt mezarı var. İşte bir prensesse ya da yazılı belgeler sadece o isimlerle yazılmış. Ama insanlık tarihi bundan ibaret mi? Hayır. Aslında biz hepimiz, hatta hayatta kalanların çocukları olarak şu anda bu masadayız. Bu bile aslında onların ne kadar büyük şeyler başardığının, yani insanlık ne kadar büyük şeyler başardığının göstergesi.
1: Evet, ama işte bazen sadece bazılarının ismi geçiyor, kayda geçebiliyor. Maalesef. Bazı bir yerden, belli bir yerden geçebiliyor, tabii, çoğunlukla da. Siz hocam daha iyi biliyorsunuz.
3: Estağfurullah, ama yani satır aralarında yine de o unsurların her biri aslında görünüyor. Yani belki de biraz şahıs üzerinden okumak yerine, ki benim tercihim her zaman o yönde oluyor. Satır aralarındaki meseleleri okumak sanırım daha aydınlatıcı oluyor perspektifte.
1: Burada da ama yine yani Everest hikayesinde de yine azmetmek var. Tabii. Çünkü oradaki o Sherpa da, yani daha önce 7 kere 6 kere deneyip başarısız olmuş. Yani ama gel şöyle şey, 6 kere denemiş, başarısız olmuş. Ama yine de 7.'yi denemek de
3: vazgeçmemek. Yani ben onu hep
1: geri
3: söylüyorum.
1: Geri dönmemek.
3: Yani geri dönme şansını ortadan kaldırmak aslında. Yani bütün tarihte öne çıkan kadın erkek fark etmeksizin, bazen çocuk, bunların da detaylarına söylemek lazım belki. Hayatında bir şeyler başarabilmiş olan, illa böyle çok büyük kırılmalar yaratmaya ihtiyaç yok. Vazgeçmediğiniz an itibariyle başlıyor derken, başka seçeneğinizin de olmaması gerekiyor. Yani başka bir seçenek yaratmazsanız eğer, zaten tek bir seçenekle ilerleyebiliyor oluyorsunuz. Evet. Geri kalan her şeyi arkanızda yakmanız gerekiyor ve örnekleri bunun gerçekten çok fazla. Yani illa kumandan veya sultan olmasına gerek yok. Bilim insanları da bu grubun içerisinde sıklıkla karşımıza çıkıyorlar.
1: Tabii, esas onlar
2: ben
1: tabii.
2: Ben mesela küçük bir örnek verebilir miyim bu örneği?
1: Tabii, lütfen.
2: Benim A4 70 yapraklı kitap defterleri bilirsiniz efendim. İşte en son bir kızılcık şerbetinden filan, burada da siz tanıdınız, sağ olun. Ondan tam 4 tane defter bitirdim ben İstanbul'a geldiğimden beri. Her audition'ı yazarak çalışırım ben. Ve ondan tam 4 yaprak bitirdim. 5. deftere geçtiğimde kızılcık şerbetinde oynama fırsatı yakaladım. Yani yaklaşık ne yapıyor? 257 tane audition vermişim mesela. Bir role ulaşmak için.
1: İşte
2: rakiplerim arasında. 256 kere hayır cevabı almışım. 256 kere reddedilmişim. 257 de nasip oldu.
1: Çünkü Fatih.
2: İnat onu da giriyor devreye.
3: İnsanlar
2: yani şey sahneyle sahne bir çok meşhur bir fotoğraf var. Tabakları çevirir arkada bir sürü kırıklar vardır filan diye. Bütün başarısızlıklarınız aslında zafere giden Everest'e çıkan yolda belki de birer pusuladır. Biraz sakin ve dirayetli kalmakta yarar var. Diyeyim haddimi çok açmadan.
0: NTV Radyo. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
4: Fatihleri onlar. Şimdi hadi gelin yönümüzü kendi fetihlerini gerçekleştiren o öncü kadınlarımızın hikayesine çevirelim ve soralım. Türk kadını sınırları nasıl açtı?
5: Kadın, bu toprakların en eski yazılı belgesi olan Orhun yazıtlarında sıradan bir sözcük olarak değil, doğrudan kraliçe anlamıyla geçti. Türk tarihi için kadın gölgede kalan değil, tahtın, iradenin ve gücün ta kendisi demek. Antik çağda nizamı sağlayan Tomris Hatun'dan, Büyük Selçuklu'da eşi Tuğrul Bey'i kurtarmak için bizzat ordunun başına geçip sefere çıkan Altuncan Hatun'a, devlet yönetiminde kurduğu mutlak hakimiyetle tarihe geçen Terken Hatun'dan, korkunç İvan'a diz çökmeyen Kazan Han'ı, suyun Bike'den Türk kadını her çağda devletin ruhuydu. Peki, geçmişin bu muazzam hafızasıyla yüzleşirken soralım. Kadınlar mı tarihi yazdı, yoksa tarih mi kadınlar sahneye çıktığında anlam kazandı?
4: Yeni 15 dakikamız başladı bile. Dünyadaki ilk Türk kadını deyince aklınıza kim geliyor?
6: Tomris. Tartışmasız Tomris.
4: Kimdir Tomris Hanım?
6: Tomris aslında milattan önce 8. yüzyılda, çok erken çağlardan bahsediyoruz. Milattan önce 8. yüzyılda. Bugünkü Kazakistan, Güney Kazakistan topraklarında sakalar olarak ifade ettiğimiz bir Türk boyunun aslında hatunu. Eşi vefat ediyor, küçük bir oğlu var ve toprağı yönetme hakkı otomatik olarak kadına geçiyor. Çünkü Türk töresi gereğince kadınlar toprakları yönetebiliyorlar. İlla bunun için bir erkek olması gerekmiyor. Bir vasiyat anması da gerekmiyor. O dönemde tabii dünya tarihine baktığımızda aşağıda hemen onun altında kocaman bir Pers İmparatorluğu var. Hahamenişler ve Pers İmparatorluğu tabii ki Roma Grekleri bile bu kadar zorlar haldeyken bu toprakları kendi topraklarına katmak istiyor. Tomris tabii bunu kabul etmiyor. Önce birkaç kere savunma savaşı veriyor kendisine karşı. Kyrios'a, ikinci Kyrios'a karşı. Fakat daha sonrasında evlilik teklifi gönderiyor. Yani evlenerek topraklarımızı birbirine bağlayalım diyor ve Türk kadınlarının tarihte en sevmediği teklif de bu teklif. Bu teklif için intihar edenler var. Savaş açanlar var. Yani peki, çok enteresan bir şekilde birçok örneği var bunun ve bunun üstüne oğlunun öldüreceğini ifade ediyor ve oğlunu gerçekten Kyrios o topraklardan kaçırtıyor ve sonra maalesef başını annesine gönderiyor ve bunun karşısında biz Tomris'in kaynaklarda tabii Herodot'un kaynağında çoğunlukla görüyoruz bunu, Galinos ve Hipokrat'ın kaynaklarında da görüyoruz.
4: Bunu bana yapmayacak.
6: ve direkt ilk defa artık savunma savaşı yerine taarruz savaşına kalkıyor. Bizim bu Türklerin daima anlattığımız bir savaş sistemi vardı aslında. Sahte ricat deriz biz buna. Turan taktiği, kapan yapma. Bu taktiği ilk uygulayan kişidir. Bütün orduların başında hareket ediyor. Kyrios'u pusuya düşürüyor.
4: Yani bir komutan kadından bahsediyoruz.
6: Tabii. Aslında Türk kadınlarının çoğu zaten hep komutandır. Bu çok enteresandır ama kasabada yaşayan kadın da aynı zamanda. Çünkü çocukları yetiştirme yetkisi töre gelince kadındadır. Haliyle at binmeyi kadın öğretir. Kılıç kullanmayı kadın öğretir. Ok yay kullanmayı kadın öğretir. Bu şu demek değildir. İlla savaşa gitmek için değil. Savaş daha erkek ailelere ait bir meslek olmasına rağmen, fakat köyünüz pusuya düştüğünde veya sizin çocuklarınız büyüdüğünde oğlunuz askere gidecekse ilk eğitimi annesinden almış ve sonrasında eğitimlerini tamamlar. Kızınız ise kendi çocuklarını eğitmeye devam edecektir ve zor durumda kaldıklarında kendilerini korumaları gerekir. Ve tabii Tomris ikinci Kyrios'un aslında başını almış olacak ve çok o kadim bir sözü söyleyecek. Sen işte insanların topraklarını işgal ederek kana susamış bir halde devam ettiğin için şimdi ben seni kana doyuruyorum diyecek ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşüne sebebiyet verecek. O yüzden de Yunan kaynaklarından öğreniyoruz biz bunu tabii. Tarihin ilk kadın imparatorçesi olarak kaynaklarda geçer.
4: Tarihin ilk kadın imparatorçesi.
6: Ve aynı zamanda ilk Türk kraliçesi olarak geçer.
7: Çok çarpıcıymış Turan taktiğini ilk defa.
6: İlk kullanan kişi.
7: Kullanması gerçekten enteresan.
4: Şimdi bu bölüme bakarken pek çok isimle de doğrusu ilk kez karşılaştım. Bilmediğim için de kızdım kendime. Onlardan biri de Gevher Nesibe Sultan.
6: Evet.
4: Gevher Nesibe Sultan'ı duymuş mu?
7: Efendim bir fikrim yok.
4: Ben de duymamıştım.
7: Vallahi.
4: Anlatın
7: bize
4: hocam. Evet. Meğer ne mühim bir kişiymiş
6: tabii
4: o da.
6: Yani yine aslında Selçuklu Hanedanı'nın önemli hatunlarından bir tanesi kendisi ve Konya'da ilk vakfaneleri yaptırmaya başlayacak. Yani erken dönem hastane tipinden bahsedebiliriz. Ve aslında dünya tarihinde ilk hastanelere vakfeden kişi olarak karşımıza çıkacak Gevher Nesibe Hatun. Yine çok önemli kadınlardan bir tanesi. Aynı yüzyıllar içerisinde başka bir kadınımız daha var. Mesela Şecereddür Sultan bugünkü aslında Mısır bölgesindeki hatunlarımızdan. 14. Louis Haçlı seferlerinde Fransız kralına esir düşürecek. Yine kendi eşi ölünce fermanları kendisi çadırdan yazacak. Bugünkü Kabe'ye kapı örtüsü gönderme burku geleneğini başlatan kadınlardan biri olarak tarihte karşımıza çıkacak. Hakeza aynı şekilde Çiçek Hatun, Hazar prenseslerimizden. O da yine 10. yüzyılda Bizans'a ilk defa gelin giden, dışarıdan alınan ilk kadın olarak tarihe geçecek. Adı İrini olarak değiştirilecek, vaftiz edilip kurallar gereğince. Fakat giderken üzerine giydiği çiçekli Türk dokuma kumaşı aslında bizim tabii Cumhuriyet'te de sonra Sümer kumaşı olarak da gördüğümüz kumaş modeli. Giydiği için bu Bizans'ta yıllarca moda olacak ve bala kıyafeti olarak sadece Bizans'ta bu giyilecek ve oğlu Hazarlı Leo olarak anılacak. Tuku Hatun var hakeza aynı şekilde Çin'e gönderilen prenseslerden. Çin'de tek eşlilik yemini ettiren tek prenses olarak karşımıza çıkacak. Ve ikinci Yang olarak Çin tarihi boyunca, Yang sadece erkeklere verilen bir ünvanken, Ying Yang'dan, Konfüçyanizm'den, ikinci Yang ünvanı verilen Çin tarihinde bugüne kadar tek kadın ve Türk kadın olarak karşımıza çıkacak. Tabii Tuğrul Hatun'un eşi, yine Altuncan Hatun, Terken Hatunlar. Yani tarihimizde gerçekten çok kıymetli, çok fazla kadın var. Belki bir tanesinden daha bahsetmek elzem diye düşünüyorum. Çünkü çok adı geçmediği için kaynaklarda. Delhi Sultanlığı, 10. yüzyılda bugünkü aslında Hindistan'ın kuzeyi, Babür Şahlardan öncesi Delhi Sultanlığı'ndaki Raziye Begüm Sultan. Babası İltutmuş'un 7 tane oğlu var. Bir tane kızı, adı Raziye Begüm. Ona Kuretul Aynım diye sesleniyor, göz bebeğim diye. Bütün diplomasi toplantılarında yanında, divanlarda askeri eğitimlerini babasından alıyor. Ve babası İslam tarihi ve Türk tarihinde ilk defa ve dünya tarihinde ölmeden önce ahit yoluyla tahtı kızına bırakıyor ve şunu söylüyor. 7 tane oğlum da Raziye Begüm kadar tahtı iyi yönetemez diyor. Ve bu bizim için dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü biz şeyi görüyoruz. İşte eşi vefat ettiği için tahta çıkan kadınları görüyoruz bütün dünya tarihinde. Erkek kardeşi olmadığı için tahta çıkanlar da var. Birinci Elizabeth gibi, o Golden Age'i yaşayan Britanya'da. Diğer taraf ikinci Katarina gibi hakeza. Ama sürekli evlendirilmeye çalışıyorlar. Fakat erkek kardeşlerine rağmen tahtı babası tarafından kadına bırakılması dünya tarihinde ilk defa karşımıza çıkanlardan. Ve Raziye Begüm çok büyük bir kumandan ve çok büyük bir adaletli padişah olarak anlatılıyor. O dönemin Fars kroniklerinde hatta Cüveyni şöyle söyler. Alması gereken, bir padişahta olması gereken her şeye sahipti. Tek bir eksiği vardı, erkek doğmamıştı.
7: Onu da eksiklik olarak.
6: Erkek kardeşleri sürekli tahttan indirmeye çalışacak ve o şekilde inmiş olacak. Ama bu dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü Türkler de biz şunu görüyoruz. Birinin kadın ve erkek olması gerekli değil aslında tahta çıkabilmesi için. Yani bu tamamen eşitlenmiş bir halde. Kız çocukları son derece önemli ve değer verilen bir yerde. O yüzden de son şu cümleyle kapatmış tamam. olayım. Çok uzatmış oldum konuyu örneklerden ama. Mesela bizim hep bildiğimiz bir söylem vardır. Maalesef bu hadis olarak da karıştırılıyor. İşte bir devletin başına bir kadın gelir ise o devletin sonunun geleceği manasındadır diye. Hayır, Selçuklu'daki hatunlarla mücadele edemeyen Nizamülmülk, yani Selçuklu veziri, Fars asıllı kendisi, bakıyor ki hatunlarla mücadele edemiyor içerideki güçlü yapıyla. Bunu kendiniz siyasetnamesi olarak ifade ettiğim siyasetnamesine yazıyor. Ve sonra halkın arasında bu yayılmaya başlıyor. Yani hadismiş gibi. Aslında oysa ki hayır, Türk kadınlarıyla mücadele edemedikleri için Farsi veya Arabi
4: özgüveni
6: fark etmek
4: sarsılmış bir erkek.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Buna karşı yazdı bir insan. Ama tarihimizde gerçekten çok fazla güçlü kadınımız var.
4: Gerçekten de öyleymiş. Hatunlar, hatunlar. Ne güzel hepsini bir vesileyle burada saymış oldunuz. Şimdi acaba sizin hayatınızda böyle iz bırakan bir isim, bir kadın kim olabilir?
7: Afife Hanım olabilir.
4: Evet. Evet. Yasak olmasına rağmen sahneye çıkmış
7: evet,
4: değil mi
7: efendim.
4: O dönemde?
7: Ve bunun da çok ağır bedellerini ödemek zorunda kalmış. Evet. Şimdi bir tiyatro oyunu ödülleriyle herkesin onun gibi bir ödülle anılıyor. Çok çarpılmıştım ben. Muhsin Ertuğrul'un ona bir mektubu ilk sahnesinden sonra, Afife kızım işte hayat artık sana bir sürpriz yaptı. Sanatında parlamanı dilerim. Bundan sonra en çok korkman gereken şey kibir ve alkışlar gibi, böyle çok hoş bir şeydi hepsini hatırlamasam da. O bana çarpmıştı. Afife Hanım'dan bahsedebiliriz, Afife Celle'den. Evet, benim hayatımda kıymetli özel bir yeri vardır. Tiyatroya, sanata olan aşkıyla, bütün mücadelesiyle. Birçok kıymetli kadın sanatçımız, tiyatrocumuz ona çok şey borçludur. O da yolda tam zirveye giden pusula olmuş. Tabii. Ondan sonrakilere pusula olmuş çok kıymetli hanımefendilerden birisidir.
6: Tabii.
7: Muhsin Ertuğrul'un da göz bebeğidir. Ondan bahsedebilirim.
4: Bir çaba, hep bir çaba var. Bu kadınların ortak özelliği. Bu böyle tarihi ismini yazdım. Bu arada tabii yakın tarihe gelince Afife Jale dediniz. Onun dışında mesela Safiye Ali var.
6: Tabii.
4: İlk doktor. Sonra Cahide Sonku var.
6: Tabii.
4: Remziye Hisar. Madame Curie'nin öğrencisi, ilk Türk kimyager. Nazife Güran, ilk klasik müzik bestecisi. Daha yakın tarihe geldiğimiz zaman NATO'nun ilk kadın jet savaş pilotu var. Leman Bozkurt. Bozkurt Altın Çekiç.
6: Tabii.
4: Türkan Saylan var elbette. Tabii. Yakın zamanda Canan Dağdeviren var, hocamız Profesör Doktor. Geçenlerde yine İstanbul'da bir özel konuşması vardı. Profesör Doktor Feryal Özel var. Selam olsun buradaki profesör hocalarımıza da.
7: Muazzez İlmiyeçi var.
6: Tabii Muazzez. Tabii Afet İnan Türk Dil Kurumu'nun da, Türk Tarih Kurumu'nun da ilk ve son şu anda hala kadın başkanı olarak karşımıza çıkıyor.
4: Bu kadınların ortak özelliği ne?
6: Bu kadınların ortak özelliği aslında tamamen Türk töresine, Türk hukukunda gizli. Yani biz ilk çağdan itibaren baktığımızda değişmeyen bir sisle var. Yani evet, devletin dini değişmiş, coğrafyaları değişmiş. Fakat değişmeyen bir töre unsuru var ki Türk erkekleri ve Türk kadınları, hep ben şu şekilde özetlerim. Bir adım birbirinin arkasında veya gerisinde değil. Hep omuz omuza yürümüşler yolu. Medeniyet tasavvur ederken de hep omuz omuza yürümüşler. Töre çünkü şöyle bir kaide koymuş ortaya. İşte biz ona yazıtlardan bakıyoruz. Ben de 168 tane yazıtı inceleyerek bakmıştım ona. Yazıtlarda kutu getiren şey, işte bu ilahi yönetme yetkisini getiren şey hep bir kadın üzerinden geliyor. Yani işte Bilge Kağan ve Kültegin hep çok bildiğimiz isimlerden biridir. Hı hı. Kültegin yazıtının 31. satırında yazar, der ki Umay gibi annemin kutu sayesinde ben erat oldum, yönetime erkliğe geçtim. Yani anneden gelen bir unsur var. Ve orada Türklerin kozmolojisine baktığımızda da düşünce yapılarının dişi olduğunu görüyoruz. Yani Türk mitolojisi daha çok dişi ögeler üzerine, dünyayı dişi olarak algılıyorlar. Dişiye saygı duyulması gerektiğini düşünüyorlar. Fakat bunu söylerken ana soylu demiyorum. Yani ataerkil bir toplum. Fakat ataerkil olmalarına rağmen dişinin rolü çok önde. Haliyle de tarih boyunca ne o coğrafyalara gelen bütün seyahatnamelerde de gördüğümüz üzere biz hiçbir zaman Türk kadının kapıların arkasına saklanmadığını, sokaklarda özgür dolaştıklarında, yeri geldiklerinde zanaatle uğraştıklarını, ticaretle uğraştıklarını, dokuma sektörlerine sahip olduklarını, miras hakkı, boşanma hakkı, evleneceği kişiyi kendi seçme hakkı gibi hakların olduğunu görüyoruz. Sonra ilerliyoruz. İşte şer'i hukuk yönetilen Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kadı sicillerine yine bakıyoruz. Boşanma neden gerçekleşmiş mesela? İktisadi unsurlardan dolayı. Çok eşlilik yine yok halkın temelinde. Çünkü tek eşlilik esas kuralı var. Devam ediyor. Miras hakkı o dönemlerde biraz bozuluyor 11. yüzyıldan sonrasında. Fakat tekrar ıslahat fermanı ile beraber 1856'da kadın ve erkek eşit miras hakkına geçiyor. Haliyle de Osmanlı'nın yetiştirdiği biz devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti aynı sistem yeniden karşımıza devam ediyor. Yani biz bu ilk kadından ifade ediyoruz ama Zübeyde Hanım'ı da ifade etmek lazım. Yani Mustafa Kemal'i yetiştiren kişi olarak. Zübeyde Hanım'ın benim genelkurmay arşivlerine karşılaştığım bir küçük bir satırı vardı ve beni çok etkilemişti. Bu son artık büyük taarruz zamanlı şöyle yazıyor orada kendisine gönderdiği mektupta. Annem bana çay partisine gideceğini söyledin. Fakat savaşa gittiğini biliyorum. Sakın kazanmadan geri dönme. Yani burada bir feda unsuru da var. Haberdar olma ama bir askerin, bu kadar büyük bir subayın da annesine çay partisine gidiyorum diye meraklandırmama hali de var. Onu yetiştiren de bir anne var. Yani Türk toplumunda her zaman, her daim, yani sultanlarımız da dahil olmak üzere hep biz kadının son derece masanın ortasında olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman kenarda değiller. Yani eş seçilecekse anneler direkt masanın içerisinde seçen kişiler. Çocuk yetiştirilecekse direkt oradalar. Bugün hala öyle. Yani ataerkil bir toplummuşuz gibi algılansa da ben hep onu söylüyorum. Evet, ne kadar ataerkiliz. Evinizdeki koltuğu eşinizden haber olmadan değiştirebilir misiniz? Evinize misafir davet edebilir misiniz? Yani bu Türklerin kodlarında olan bir şey. Yine tarlalarda kadınların aktif olduğunu görüyoruz. Ki keza bu kadar aslında içeride olmayan kadınların bir anda Kuvayi Milliye döneminde de Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de silahlanıp yine aynı şekilde çıktığını görüyoruz. Yani Türk kadınları tarih boyunca bütün dünyadan gelen seyyahlar, özellikle bunu İngilizler ve İspanyollar, Çinliler ve Araplar çok yazarlar. Çok özgür kadınlar. Hiçbir zaman esaret altında olmamışlar. Belki de bu sebep aslında onları daha da perçinleyerek devam etmiş. Zaman zaman esarete düşmüşler. Fakat haklarının teslimiyeti için sufrejetteki gibi, İngiltere'deki gibi atların altında ezilmemişler. O hakların geri alınması için kadın erkek yeniden beraber çalışmışlar. Bu çok önemli bir şey. Yani biz son modernizasyon döneminde ve cumhuriyete geçiş sürecinde o dönemin köşe yazılarına bakıyoruz. Kimler tartışıyor bunu? Ziya Gökalp. Diyor ki eski Türkler feministti. Tam olarak söyleme bu.
8: Öyle mi söylemiş?
6: Tam olarak bu şekilde. Eski Türkler feministti ve Türklerin, kadınların hakkını geri vermek lazım. Selahattin Asım diyor ki eski Türkler bu kadar, kadınlar bu kadar ön plandayken bizim kadınlarımız neden evlerin içerisinde? Onları yeniden eğitim hayatına katmamız lazım. Yani bu tartışmaları sadece kadınlar yapmıyor diğer dünya ülkelerindeki gibi aslında. Burası da önemli bir şey.
8: Evet.
6: Yani kadın erkek beraber bu düşüncede olmak.
8: Bütün bu anlattığınız şahane geçmişten yola çıkarak işte bugün mecliste de daha çok kadın milletvekili istiyoruz. Daha çok kadın vali istiyoruz, belediye başkanı istiyoruz, yerel yönetimlerde kadın istiyoruz. Bakanlarda daha çok güçlü kadın kabineler istiyoruz. Bize yakışan çünkü bu olacak anlaşılan. Peki başarı kadın olunca sadece engelleri aşma mücadelesi değil. Çağlar boyu inşa edilmiş devasa ön yargı duvarını tek başına yıkma savaşı bir yerde de. Çünkü saygın antik filozofların böyle satır aralarında modern dünyanın en entelektüel masalarına kadar sızan, kadını hep bir parça eksik görmeye programlanmış en eski evrensel insanlık sınavının köküne gidelim şimdi. Hadi gelin soralım. Kadın olmanın bedelini.
5: Kadın olmanın en zor yanı belki de bu dünyada var olmanın hep ağır bir bedelinin olmasıydı. Bugün modern vitrinlerin ardına saklanan o en eski insanlık ayıbının adı mizojini. Cinsiyetçilik kadını sadece rollerle sınırlarken mizojini kadının doğrudan varlığına ve insanlığına saldırır. Bu patolojik nefretin entelektüel temeli antik Yunan'da bizzat felsefenin kurucuları tarafından atıldı. Hesiodos kadını bir ceza ilan ederken Platon Timaios diyaloğunda çıtayı yükseltti. Ona göre kadın korkak erkeklerin sonraki hayatındaki cezasıydı. Aristoteles ise nefreti biyolojiye alet etti ve kadını bir kusur olarak damgaladı. Peki tarih boyunca neden her fatura kadına kesildi? Kadınlar varoluşları için hangi bedelleri ödedi?
6: Ay,
4: Evet, yeni 15 dakikamız ve yeni konuğumuzla Yasemin Meriç Kazdal'la uzman klinik psikolog hoş geldiniz. Soruyu ortaya bırakmıştım. Demiştim ki neden kadın olmanın bedeli ne diye sormuştum. Şimdi burada tabii geçmişe biraz bakacağız. Kendi dönemimize biraz baktık, Türklere biraz baktık. Bugün böyle atıf yaptığımız büyük büyük filozofların da bazı konuşmalarının satır aralarında çok acayip ifadeler görüyoruz. Yani kadına bakışta bayağı bir derin güçlü defo var onlarda da. Bütün bu birikimin arkasında ne var?
9: Bana kalırsa yani söylediğin gibi tarih boyunca yanlış hatırlamıyorsam Aristoteles mi demişti
4: onu
9: sanki?
4: Onu söyleyeyim, hatırlatayım. Ne demiş biliyor musunuz? Kadın eksik bırakılmış, tamamlanmamış bir erkektir diyor Aristoteles. Evet. Ve Platon beyefendi ise kadın olmayı korkak erkeklere verilen bir ceza olarak yazıyor.
9: Evet. Tam bunları
4: yani bunu filozoflara derken büyük büyük işte bunları atıfta bulunmuş.
7: Keşke bugün bir tweet atsalar da boylarını ölçtüren aslında bunları bir yazsalar ya başlarına neler geliyor. Ya. Keşke.
4: İşte şansları o zaman da olmuş olmaları.
7: Keşke altına yani haklısın. Ne yorumlar gelirdi var ya şenlik olurdu.
9: Yani bana aslında bunlar çok eski zamanlardan itibaren insan egosunun kendini güçsüz hissettiği, kendini yetersiz hissettiği yerlerde nasıl çalıştığını gösteren örnekler gibi geliyor bir terapist olarak, bir psikodinamik bakış açısıyla baktığımda aslında. Çünkü insan canlısı kendini bir yerde yetersiz hissediyorsa ya da bir eksiklik hissediyorsa eğer ötekini ya idealize eder ya da değersizleştirir. Genelde kadın söz konusu olduğunda öyle değil mi hocam? Böyle değersizleştirmeye, erkekler tarafından değersizleştirmeye bir meyil görüyoruz ve ben bir terapist olarak bunun geri planında bir yetersizlik hissi olduğunu düşünüyorum. Yani egoyu güçlü tutabilmek adına güzel bir başa çıkma yöntemi, bir savunma mekanizması gibi. Baktığınızda yıllar içerisinde çok da değişmemiş. Bugün de hala her ne kadar çok keyifle dinledim. Türk kadını için aslında çok da kolay olmamış bu güçsüzleştirme meselesi. Çünkü Türk kadını öyle ya da böyle bir şekilde kendini o sahada hep göstermiş. Ama dünyada hala kendi ülkemizde de ve dünyanın birçok yerinde kadınların kendilerini güçsüz hissetmesi üzerine kurulu bir algı var. Tabii yani başka bazı psikolojik dinamikler de bunun arka planı
4: olabilir.
9: Onları
4: birazdan konuşacağım. Soracağım. Sorularım arasında var çünkü. Ama şöyle tarihten yine birkaç bir şey birilerini söyleyeceğim. Lilith, Pandora, Medusa, Cassandra, hatta Macbeth. Ve mitolojiye baktığımızda, edebiyata baktığımızda, dinler tarihine baktığımızda bir şekilde yine kadını lanetle, günahla, deliliğin semboliyle,
6: kirli olmakla.
4: Evet. Neden bu etiketler hep yine kadını?
6: Çünkü devlet dediğimiz sistemin yönetimi aslında erkeklerle denetlenebilir bir sistem diye kurgulanıyor. Ve hocamın aslında söylediği şey çok kıymetli. Çünkü kadın potansiyel olarak bir şeyden korkarsanız ancak onu zincir altında tutmaya ihtiyaç duyarsınız. Yani burada kadınlardan bir korku var aslında bunların hepsinin altında ve bu psikolojik olarak ve düşünce dünyasında ve inanç dünyasında onu bir yere konumlandırmaya sebebiyet veriyor. Haliyle de antik Yunan'dan itibaren aslında biz çoğunlukla kadınların jineikon adı verilen bir karanlık odada tutulduğunu biliyoruz. Yani bu çok önemli kadınlar da dahil olmak üzere doğan kız çocukları da o karanlık odaya gönderiliyor ve güneş ışığı değerse vücutlarının kirlenebileceği, bu yüzden Zeus tarafından lanetlenecekleri düşünülüyor. Ve bu gelenek aslında neden? Çünkü vatandaş olma kavramının daha sonraki yüzyıllarda erkeğe tanımlanması için. Böylelikle siz kadın olarak sokaklarda değilsiniz. Sokağa çıkmanız yasak. Haliyle de erkekler arasındaki denetim kurabilmek veya sanata meclisi kurabilmek son derece olağan. Kadını yönetmekten korkuyorlar aslında. O sebepten dolayı da onu esaret altında tutuyorlar. Ve tabii sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hem antik Yunan'da hatta Roma'da bütün hemen hemen veraset haklarının hepsi ellerinden alınıyor. Diğer taraftan Slav toplumlarında eşi vefat eden kadını olduğu gibi diri diri onunla beraber gömüyorlar mesela. Çok uzun yüzyıllar boyunca yani 10. yüzyıla kadar. Yine Fars toplumlarında, yine Arap toplumunda, Hint toplumunda zaten kast sisteminden. Çin'de çocuklara 1-2-3 diye, kız çocuklarına 1-2-3 diye numaralandırıyorlar. Böylelikle bir değer algısının oluşamaması için. haliyle de bunların hepsi aslında kadınların varlık potansiyelinden korkmak. Çünkü doğurgan, çünkü üretken, çünkü itaat altında tutulduğunda sanki kas kütlesiyle daha aslında şeymiş gibi görünse de daha dirayetli acılara karşı. Ve bir gün eğer ayağa kalkarlarsa bunun erkekliğin sonu olacağını düşünüyorlar. O sebepten dolayı da onları hep odaların içerisinde tutuyorlar.
8: Ya. Geçmişte ya da bugün günümüzde sizin dünyanızda, sinema dünyasında, televizyon dünyasında kadınlarla ilgili böyle tarihte hocamın verdiği gibi bir örnek aklınıza geliyor mu? Bugün ya da yaşadıkları erkeklerden daha farklı, avantajlı ya da dezavantajlı herhangi bir şey hissediyor musunuz?
7: Elbette efendim, yani birazcık adil bir bakış açısıyla bakan, bu sektörde olan herkes bu bahsettiğiniz şeyleri görür. Bir defa her şeyden önce belki birçok iş alanında öyledir ama ücret eşitsizliği olduğunu biliyoruz. Aynı emeği gösterip başrol oynayıp hanımefendilerin ücret eşitsizliğine maruz kaldığını görüyorum. Tırnak içinde birçok dizi hikayesinde bağımsız ve güçlü kadını bir türlü göremiyorum. Sanki kadın hikayesi sadece bir erkeğe aşık olduğunda anlam bulabilirmiş. Kadın tek başına yeterince anlamlı ve izlenmeye değer bir dramaturjisi yokmuş. Ancak onu bir kahraman ya da erkek karakterle meç edebilirsek izlenebilirmiş gibi okuyorum. Birçok senaryoda, izlediğim birçok yerde. Zaman zaman bunu eleştiren, daha derli toplu yapan, aksini yapmaya çalışan işler görüyorum ama ana akımda genel olarak izlediğimiz bütün kadın karakterler bir erkeğin aşkına muhtaç, bir beyaz atlı prens onu kurtardığında o tamam olacak gibi gözlemliyorum. Daha bireysel, daha bağımsız, iyi eğitimli nispeten, nasıl yorumlarsanız bahsettiğiniz gibi güçlü görünen kadınların da fettan rollerde böyle o öyle bir hanımefendi gördüğümüzde o kadın fettan kesin aralarını bozacak, yuvayı yıkacak, şirketi birbirine katacak, mirası çalacakmış gibi imlendiğini zaman zaman gözlemliyorum. Bu sadece benim bir gözlemim, yorum yapmıyorum. Siz nasıl buyurursunuz?
8: Ben katılıyorum. İzlediğim pek çok filmde, dizide benzer bakış açısına şahit olduğumu söyleyebilirim. Sektör olarak da, yani pek çok sektörde benzer şikayetleri zaten hep yaşıyoruz, duyuyoruz. Yani eşit işe, eşit ücret uygulamasına henüz ne yazık ki hemen hemen hiçbir sektörde...
6: Yükselme. Yükselme haklarında da o eşitliklere sahip değiliz.
7: İş dünyasını çok iyi bilmiyorum ama sektör için birçok şey söyleyebilirim.
6: Söylediğiniz şey çok kıymetli. Benim en çok son zamanlarda dikkatimi çeken şey mesela kadınlar bir arada işte bir konuyu eleştirdiklerinde veya onun üzerine tartıştıklarında bazı yerlerde buna bir müdahalede bulunduklarında bu durum sanki entrika gibi algılanıyor. Fakat erkekler yaptığında buna siyaset deniliyor. O çok dikkatimi çeken unsurlardan
8: strateji
6: bir tanesi.
8: Strateji oluyor o
6: tabii
8: zaman.
6: Strateji oluyor ama kadın olduğunda direkt bir entrika. Romanlardan bahset dediğiniz gibi gerçekten dizilere, filmlere, hatta tarih yazıcılığında bile, yani hani işte hepimizin bildiği Hürrem Sultan, işte entrikacı, işte Safiye Sultan entrikacı. Neden aynı şeyi paşa yaptığında neden büyük bir siyaset adamı olarak ifade ediliyor ki?
7: Evet. Bir tık şeyi nasıl bulursunuz? Ben böyle kendi içimde şeyi sorguluyorum. Sanki böyle kadın erkek diye sanki iki tane bir şey varmış da ben siz anlattıkça istemsiz savunmalı mıyım yoksa taraf mı olmalıyım diye tek erkek olarak şey oluyorum.
6: Aslında öznesi insan.
7: Siz nasıl bulursunuz? Tabii. Yani ben daha şey gibi görüyorum. Eş değer. Sanki tabii. Birbirimizle kavga edecek, rekabet edecek çok bir şey yok. Sanki paylaşırsak, bir arada olursak daha kıymetli, daha güzel olur diye. Sanki o olmazsa bir parçam eksikmiş gibi hissederek bir yerden bakıyorum.
6: Türk düşüncesinden
7: belki
6: bakıyorsunuz.
7: Erkekler için de öyle olabilir.
6: O yüzden biz mesela eş kelimesini kullanıyoruz. Artikelsizdir bizim dilimiz. Dişil eril değildir. Hı-hı. Eş değerim Hı-hı. demektir. Çünkü Türk düşünce sistemi de böyledir. Hocam o kısma daha iyi karar verecek ama bizim aslında buradaki kadın olarak vurgulama unsurumuz sadece algıyı oraya çekmek için. Yoksa öznelinde bütün mesleklerimizin temeli insan. Ham maddemiz insan çünkü.
9: Hı-hı. Belki birazcık da yaralı olduğumuz için de tabii. olabilir. Çünkü yani yüzyıllardır kadın olarak hep kendimizi ispat etmeye, savaşmaya, bir şekilde geri planda kalmamak için çok daha fazla çaba sarf etmeye mecbur kaldığımız için konuştuğumuz gibi bugün de kendi sektörlerimizde, geçmişte de yani ünlü filozofların bile kadını eksik bir erkek olarak gördüğü bir dünyada elbette kadınlar biraz daha kendini anlatmaya, biraz daha çabalamak zorunda kalıyorlar diye düşünüyorum.
2: NTV Radyo Pencere
3: Sinemadan tiyatroya...
10: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
11: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara...
12: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk

0: pinceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Mizojini diyorlar, dünyanın en eski ön yargısı. İşte Jack Holland diyor ki erkekler bir şeye alındıkları ve öfkelendiklerinde kadınlar evrensel olarak günah keçisi oluyor. Öfke ne kadar yer tutuyor acaba bu işin içinde?
5: Ya öfke güçlü bir duygu ve elbette ki büyük bir yer tutuyor ama yani bu öfkenin geri planında ne var? Bu öfkeye ne sebep oluyor? Az önce bahsettiğim gibi hangi eksiklik hissi ve hangi endişe? Şimdi hocamın aslında tarihsel perspektiften bakarak anlattığı her şeyin temelinde ben hep bir endişe kokusu alıyorum. Yani erkeklerdeki endişe. Sanki güçlü bir potansiyel orada ve o potansiyele kapılmak, ortak olmak, hatta onun gerisinde kalmak bile olabilir. Şimdi o gerisinde kalma ihtimali bile insanda o güçlü duygu dediğim öfkeyi oluşturabilir. O yüzden sanki biraz arka planda böyle endişeler var gibi de geliyor. Fazlasıyla. Bilmiyorum tarihte de değil mi bu endişeyi hissediyorsunuzdur belki tabii, okuduğunuz tabii. Şeylerde.
6: Yani çünkü satır aralarına yazıyorlar özellikle kadınlarla ilgili olan bilgileri. Çünkü tarihi yazanlar da erkek. Yani yazıcılık mesleği erkeğe tabir bir meslek. Yüzyıllar boyunca. Ya bu Habsburg hanedanlığı içinde böyle, Rus çarlığı içinde böyle, Türk devletleri içinde yani Osmanlı İmparatorluğu içinde böyle. Haliyle orada bir kadını yazmaktan mümkün olduğu kadar geriye çekiliyorlar. Veya bunu kötü bir olayla, sanki bir işte hikmeti varmış da bir anekdotmuş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Kendilerinin üstün olduklarını pek fazla kabul etme taraftarında olmuyorlar.
4: Şimdi bu bölümde beni hayal kırıklığına uğratan iki ismi daha anmak isterim. Birisi Schopenhauer. O kadınlar üzerine adlı denemesinde kadınları ikinci cins ve aşağı bir cinsiyet olarak tanımlıyor. Doğaları gereği itaatkar, zihinsel çalışmalardan uzak ve yüzeysel olduklarını söylüyor. Bir başka isim de hazırsanız Einstein. Onun da ilk eşi bir matematikçi hanımefendiymiş. Mileva Maric ve ev işlerine kendisini hapsediyor Einstein. Hatta ona yazılı bir kural listesi verdiği söyleniyor. Diyor ki benden sevgi beklemeyeceksin, odama yemeğimi getireceksin ve ben istediğimde susacaksın. Hanımefendi itiraz ediyor bu konuya ve bilim dünyası da onu huysuz bu kadın diye hemen bir etiketle ilan ediyor. Şimdi böyle bir dünyada tabii kadınların başarısı da çalınmış oluyor. Ben de içimdekileri söylemiş oluyorum. Değil mi? Öyle oluyor.
5: Evet. Başarısı da çalınmış oluyor. Bence hayatları da çok büyük oranda çalınmış oluyor. Çünkü birçok kadın hikayesi yani ben terapi odasında da aslında bakarsanız yani %80 kadınlarla çalışıyorum. Terapi almaya daha niyetli olan, kendini anlamaya ya da dünyayı anlamaya daha meraklı ve niyetli olan pratikte baktığımızda da kadınlar. Aslında bu çok cesaretli bir şey.
4: Yani danışanlarınız %80'i kadın mı?
5: Evet.
4: Bu size özel değildir herhalde. Genel olarak sektörde
5: kesinlikle,
4: böyle olduğunu herhalde
5: kesinlikle böyle olduğunu
4: İlginç
5: söylüyorum.
4: Bir tespit bence. Evet. Neden acaba?
7: Erkekler yüzünden çok belli.
4: Neden acaba? Bunu zorla Fatih'e söylemek.
5: Neyse birilerinin sorumluluk alması biraz bizi rahatlattı şu anda.
7: Herkes adın.
4: Peki.
7: Bilimsel bir sebebi olabilir mi hocam? Kimya, beynimizde kimya ile ilgili yani dünyayı anlamaya daha meraklı, kendini sorgulamaya dediniz ya, bilimsel bir temeli
5: mutlaka,
7: var mı?
5: Mutlaka bir temeli vardır ama ben daha kendi perspektifimden ve kendi uzmanlık alanımdan şunu söyleyebilirim ki duygulara daha meraklılar. Bu da belki kadının kendi özel durumuyla da alakalı bir şey olabilir ama şunu da düşünüyorum. Bu biraz kadının daha cesur olmasıyla alakalı. Kadının yine üretken olmasıyla alakalı.

0: insani vasıflarla donatılmışlardır. Estetiğiyle büyüleyen, coğrafi olarak işte su kenarında olan, tarih boyunca da sürekli fethedilmek istenen gizemli ve kaprisli şehirler daha çok kadına benzetilir. İstanbul ya da işte Venedik şehri, Paris şehri, Kahire gibi. Evet, İstanbul kadındır. Çağlar boyu da kadını eksik gören o karanlık bakışın göz göze geldiği zarafeti soracağız şimdi de. Haydi soralım. Neden tüm güzellikler kadına ait?
1: Güzel olan her ne varsa hepsi kadınla anıldı, onun zarafetiyle nefes aldı. Kimi zaman tarih öncesi doğurganlığın ve bereketin simgesi olarak bir heykelle karşımıza çıktı. Kimi zaman da doğadaki kusursuz altın oranın, estetik mükemmelliğin ve Afrodit'in somutlaşmış asaletine dönüştü. Sanatçılar zeka ile birleşen bu güce ilham perisi dedi. Çünkü yaratıcılık kadının ışığıyla tezahür ediyordu. Güzellik algısı çağdan çağa her şekle girdi ama o algının öznesi hep kadın oldu. Peki değişen kalıplara inat, her çağda güzelliği yeniden tanımlayan kadın sizce başka hangi güzelliklere ilham oluyor?
0: Profesör Doktor Burcu Örmeci de geldi. Nörolog, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Geçen bölümden sorular size yönelmişti zira. Acaba bütün güzellikler neden kadında toplanıyor diye başlayalım, sonra devamına
2: ya da bütün
0: gireriz.
2: Demeyelim, çoğu diyelim. Çoğu şimdi diyeyim. Erkeklerimize de o kadar haksızlık yapmayalım. Onlar da güzeller. Güzelleri var en azından.
0: Evet.
2: Ya güzellik algısı beyin kimyasıyla ilişkili bir şey. Bir şeyin neyi güzeldir diye sorarsanız bunun tanımını yapamazsınız. Çünkü sizin için güzelle benim için güzel aynı değil. Bunu oluşturan ne? Beyniniz. Beyin bir şeyi gördüğünde onu güzel olarak atfediyorsa bu beyinde dopamini salgılatıp salgılatmadığıyla ilişkili bir şey. Bu dopamini niye salgılatır? Birazcık tabii ki insan genetiğimizden, biraz doğumda ve doğumdan sonraki yaşam sürecinde çevresel faktörlerin nasıl algılandığından, biraz etraftan duyulan şeylerle güzellik algısının kriterlerini kabullenip ya da reddettiğimizden, bunların hepsini beyin topluyor. Beyin için bir şey gerçek değil, yani olduğu gibi algılanmaz. Beyine uyarılar gelir, beyin bu uyarıları yorumlar, kendi gerçeğini oluşturur. O yüzden beynin güzel dediği kendisi için gerçek güzellik bir başkası için değildir. Yani beyin burada gerçeği algılamıyor ki hiçbir zaman. Biz daima kendi gerçeğimizi oluşturuyoruz.
3: Hocam, her beyin. Gerçek de şüpheli hale geldi bu anlatımınızda.
2: Zaten gerçek
3: herkesin,
2: diye bir şey yok.
3: Evet, gerçek nedir diye. İşte güzeli bulamazsak gerçeğin.
2: Çünkü her beynin gerçeği farklıdır. Bakış açımız bile, şuradaki işte 6 tane top var. Ben bu topları çok estetik bulabilirim. Siz hiç estetik bulamayabilirsiniz. Şimdi burada estetik kavramı topun kendisine ait değil. Onu yorumlayan beyne ait bir şeydir. O yüzden cisimler değildir güzel olan ya da kişiler. Peki, onu algılayan beyinlerde oluşur güzellik.
0: Peki bizim kadın ve erkek olarak bu algılayışımızda farklar var mı?
2: Aslında
0: yani
2: her iki
0: Fatih'in
2: cinsde
0: algılayışında bizden farklı ne var? Öyle sorayım.
2: Temelde aslında çoğunda aynıyız. Fatih de kadınları daha estetik buluyordur. Biz de kadınları daha estetik buluyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Doğru mu? Bunun nedeni, beyin tehdit algısı oluşturmayan şeyleri daha çok sever. Ve bu da yuvarlak hatlara gelir. Bir şey ne kadar keskin hatlara sahipse o kadar tehditkardır. Çünkü sivridir, kesicidir, işte darbe oluşturur, kırabilir. Ne kadar yuvarlak hatlara sahipse o kadar güven vericidir ve estetiktir. Bunu da iç mimarlar çok kullanır.
0: Evet, öyleymiş.
2: Bu mobilyaların burları niye köşeli değil de yuvarlak? Çünkü daha estetik. Kadının hattını düşünün. İşte bel kıvrımlı, daha dolgun ve yuvarlak hatlara sahip. Erkek çenesi, işte çene köşesi, burnu, eklemleri falan daha keskin hatlara sahip. Şimdi yuvarlak şeyler tehdit etmiyor. Ama sert şeyler tehdit ediyor, keskinler. Bu yüzden direkt kadın daha güzel algılanıyor. Erkek ise tehdit unsuru olabileceği için uzak durmak istiyorsunuz. Çok önemli bir başka bir şey var. Beyin uzun süre bakabildiği şeyi güzel buluyor.

0: Bir şeye hatta ilk başta ilk gördüğünüzde güzel görmeyebilirsiniz. Baktıkça güzelleşir. İşte insan kapısının önündeki...
1: Görücü usulü gibi mi hocam?
0: Yani o da buna dahil bir şey tabii ki. Şimdi bir erkeğe uzun süre bakamazsınız. Çünkü erkek için bu tehdittir. Tehdit algılar erkek bunu. Yani bir erkeğe öyle gözünüzü dikin bakın.
2: Kadın da baksa mı? Kadın tabii, baksa tehdit algılamayabilir.
0: Uzun süre bence, baksa sanki yine tehdit algılar. Çünkü kadın zaman zaten öyle uzun süre bakmaz. Kadının doğasında bu yok. Kadın uzun süre erkeğe gözünü açırmadan bakıyorsa o erkekten çoğunlukla nefret ediyordur. Bir erkek bunu hiçbir zaman hoş algılamaz. Kadın böyle gözünü bakacak, kaçıracak, bu erkek için hoş algılanan
1: bir şey. Ben şey gibi anlıyorum hocam kendi dünyamda. Yani bana bakmana izin veriyorum, bakışı atar bir tane. Bana baktığını gördüm ve bu beni çekerim, rahatsız etmedi. Bakışı atar ki bakmana yani izin verir.
0: Bakıp kalmaz.
1: Evet, bir küçük gülümseme gibi bir şey. Bakınca hakikaten evet, tehdit gibi
0: erkek
1: algılanıyor hocam.
0: Erkek bunu tehdit algılar.
1: Bakınca.
0: Ama kadın kendisine bakılmasını tehdit algılamaz. Hoşuna gider. Öyle bakın kalın bir kadına. Kadın kendisine bakıldıkça daha bir böyle hoş olur. Diyeyim, güzelleşir. Uzun süre bakamadığınız bir şeyi güzel bulamazsınız. Hı-hı. O yüzden sanat eserleri insanlar öyle bakıp kalır. Bir sanat eseri kendisine baktırıyorsa güzeldir. Cismiyle ilişkili değil. Beyinle ilişkili bir şey. O yüzden sanat...
2: Uzun süre kalıyorsak karşısında.
0: Evet. Hı-hı. Yani ne kadar uzun süre baktırıyorsa bir şey, o güzeldir. Ama bunun kendi cismiyle hiçbir ilişkisi yok. Hı-hı. Bizim beynimizde oluyor bu algı. Hı-hı. Yoksa bir sanat eserine siz uzun süre bakabilirsiniz. Ben bakamam. Ay, bu ne için çirkin bir şey derim. Sizin için çok güzel bir sanat eseri olur. Benim için bir ucube de olabilir. Yani olay sanat eserinin cisminde değil. Beynimizde.
2: Şimdi dediniz ki mimarlar da kadınlardan esinlenerek dizaynlarını iç mimarlar yapıyorlar. Evet. Pek çok aslında kadınlardan ilham alarak yapılan işte gökyüzüne baktığımızda, doğaya baktığımızda hep böyle kadınlardan yani keyif aldığımız, lezzetli olan ne varsa hep böyle kadınların kadınlara onların ismi de verilmiş. Bir şekilde öyle tanımlamışız. Gül, Lale, Melisa, Yasemin ya da Ceylan, Karaca gibi hayvanlar olsun hep kız çocuklarına isim olarak tercih edilmiş. Hatta mutfakta bile zarif fasulyeye Ayşe Kadın denmiş. Böyle uzun ince olan fasulyeye.
0: Yuvarlak atlı olan Ayşe Kadın.
2: Öyle mi?
0: Uzun olan esnek, basık olan çalı.
2: Çalı. Tabii.
0: Böyle yuvarlak olan basık o zaman. Basık ve geniş, tamam işte, kaba evet, olan çalı. Yuvarlak hatlı olan Ayşe Kadın.
2: Ayşe Kadın işte, evet böyle. Yani bir şekilde hatta Venüs, çoban yıldızı Zühre, yine en parlak yıldız, yine kadınla ilişkilendirilmiş. Kız kulesi diyoruz, peri bacaları diyoruz. Hep böyle dişi bir takım gizemler yakıştırılmış böyle şeylere. Bütün bunların altında da yine bizim herhalde bir takım kodlamalarımız var.
3: Tabii şüphesiz bunlar güzel ama bir diğer taraftan da aslında mesela çiçek isimleri kadınlarla çok böyle ilişkilendirildiğinde benim aklıma hep şu geliyor. Yani bu çiçeklerin bir de böyle bir solması da var. Narinliği de var, güzelliği olduğu gibi. Biraz böyle atıflar da var bir diğer taraftan da. Ama şu güzellik dediğimiz şeyi hocamı dinlerken... uzun süre bakabildiğimiz şey bize güzel geliyor. Gerçekten çok böyle içimde bir yerlere oturdu. Bir diğer taraftan da bizim ona hangi anlamı yüklediğimiz, yani nasıl yorumladığımız kısmı da beynimizin bunu nasıl yorumladığını hocam anlattı ama aslında tam olarak bizim işimizde de bir terapi ekolü bunu söylüyor. Yani gördüğümüz şeyi, güzelliği ya da güzel olarak algılamadığımız, hı-hı, başka bir şeyi biz nasıl yorumluyoruz, biz nasıl anlamlar katıyoruz. Bütün duygu dünyamızı çok etkileyen bir şey bu. Biz tabii onu terapi tarafında tersinden gidiyoruz, hı-hı, ama şimdi çiçek isimleri falan deyince de bazen böyle birine bir isim verirken şey derler ya, işte yani ismi üstünde çok büyük bir etki yaratır, hı-hı, bütün hayatı boyunca
2: öyle
3: gibi.
2: Derler, evet.
3: Böyle diyorlar. Galiba bu da yine nasıl yorumladığımızla ve ona nasıl bir anlam kattığımızla alakalı bir şey. Ama bu çiçekler ya da işte güzellikle zihnimizde kodladığımız bütün bu isimlerin kadınlarla eşleşmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum.
2: Tıpkı yani Fatih, Fetih isminin erkeklerle, evet, ya da işte çelik, kaya, demir, Resul, ateş, Yani evet, erkeğe
3: çok eski zamanlardan beri
2: tesadüf değil. Evet.
3: Tabii cinsiyetlerle belki bazı özelliklerin kodlanması gibi bir fikir veriyor bana açıkçası. Biz kadınlar biraz daha güzel, estetik ve narin ve kırılgan. Ama erkekler böyle daha güçlü, daha sert, daha keskin uçlu mu diyelim hocam?
0: Sert hatlara sahip.
3: Sert hatlara sahip diyebiliriz.
0: Mesela iki şekil hayal etmenizi istiyorum. Biri üçgen. Bu bir çalışma bu arada, benim şeyim değil. Ama burada daha herkesin anlayacağı şekilde özetleyeceğim. Üçgeni hayal edin.
2: Tamam.
0: Bir de böyle kardan adam gibi iki tane yuvarlak şekil birbirine geçmiş gibi bir şey hayal edin. Düz çizgi olarak. Birinin adı Bobo, öbürününki Kiki olsun. Hangisi Kiki?
1: Üçgen.
0: Çünkü sese gelmesi, yani kulağa gelen frekans bile köşeli ise köşeliğe atfediliyor. Şimdi erkek sert hatlı olduğu için sert şeyler atfediliyor. Kadın yumuşak ve narin olduğu için güzel şeyler atfediliyor. Bu tamamen beynin eşleştirme yapma, tahmin etme altyapısına bağlı bir şey. Yine beyne bağladım.
2: Yine beyne.
0: Evet, ama duyguları da beyni oluşturuyor. Yani sonuçta duygu dediğiniz şey beynin kimyasıdır. Başka bir şey değildir ki. Sonuçta biz o kimyayı değiştirerek duyguları değiştirebiliyoruz. Patolojik hale de sokabiliriz. Yani bir insanın beynindeki düşünce silsilesini biz tamamen absürt bir yere sokabiliriz. Yani tabii yapmayız bunu, ama bu yapılabilir bir şeydir. Yani çok yumuşak başlı bir insan çok agresif hale de gelebilir. Amigdalasıyla oynarsınız. Yani hiç yapmayacak dürüst bir insan katil de olabilir, ki bu beyin tümörleri vardır böyle, hani belli bölgelerde çıkan tümörlerin kişiliği tamamen değiştirmesi. Yani orada ekstrem bir ruh olsa beyin değiştiğinde niye değişiyor? Demek ki beyinle ilişkili bir şeyler.
2: Şimdi şu uzun süre bakmayla ilgili benim notlarımda da bir takım şeyler vardı. Sizin dediğiniz değil ama benzer bir şey. Bebeklere bazı fotoğraflar göstermişler. Bu farklı yüzlerin fotoğraflarını göstermişler. Ve sonra da bazı cihazlarla bebeklerin ne kadar takip ettiklerini, fotoğrafa ne kadar baktıklarını ölçmüşler. Simetrik ve sağlıklı olarak kabul edilen yüzlere daha uzun süre ve gözlerini ayırmadan bebeklerin baktıkları tespit edilmiş. Yani simetrik ve simetriye ve estetiğe odaklandıkları, tam da sizin dediğiniz
0: gibi. Bu çalışmayı biliyorum ben. Orada kadın cinsiyet ve erkek cinsiyet ayrımı da var aslında, alt gruplar. Kadınlar daha simetrik erkeklere göre, yani matematiksel olarak bakarsanız yüz hatları olarak. Bu yüzden bir bebek mesela yeni doğdu, yeni görmeye başladı diyelim, hani yeni algılamaya başladı. Anne ve baba her ikisinden de eşit oranda gen aktarımı var değil mi bebeğe? Yüzüne annenin dakikalarca bakabilir, babaya bakar çeker. Çünkü anne daha simetrik ve daha yumuşak hatlıdır ve içgüdüsel olarak simetrik ve yumuşak hatlara daha uzun süre bakma eğilimindeyiz. Sert hatlardan uzaklaşma eğilimindeyiz çünkü bir şekilde tehdit oluşturuyor.
2: Bir soru mu vardı?
1: Şey merak ettim, madem böyle günümüzde niye bu kadar estetikle birlikte sert hatlar görmeye başladım ben birçok yerde? Daha keskin elmacık kemikleri olan, daha keskin çenesi, daha keskin burnu olan
0: çünkü
1: hanımefendiler gözlemliyorum artık.
0: Keskinlik güçle bağdaşıyor ve günümüzde kadınlar daha güçlü olduklarını göstermek için de o şekle girmeye çalışıyorlar.
1: Acaba bu az önce bahsettiğimiz yükselme, eşitsizlik gibi konular,
0: evet, bir
1: onları böyle bir şeye itiyor olabilir mi?
0: Mücadelesinin yansıması olabilir.
2: Yani yüz şekillerini daha erkeksi mi yaptırıyor kadınlar?
0: Doğru mu? Köşeli gerçekçiliği daha köşeli. Değil mi? O çıkık, burnu daha sivri. Yani bir şeye keskinlik hattı verdiğinizde bir güç alırsınız. Çünkü yani bunu kabul etmemiz lazım. Erkek kadından güçlüdür fiziksel olarak. Manevi ya da sosyal olarak değil. Sonuçta kadın şu aralar hiç olmadığı kadar çok var olmak için çalışıyor. Eskiden kabullenilmiş bir rol vardı. Şimdi bu rolleri aşmaya çalışıyoruz biz. Yüzyıllardır kabullenilmiş kadın rolü, baskı kurulmuş. Çok eskiden o özgürlüğü olan tatmış ama sonradan onu kaybetmiş bir topluluğumuz var. Bu da şu an bunu ben, yani benim düşüncem bu. Daha güçlü olduğunu göstermek için. Çünkü bir kadın ne kadar yuvarlak ve yumuşak hatlıysa o kadar narin, yardıma ihtiyacı olan, kol kanat gerilmesi gereken bir kişi gibi görünür.
3: Belki biraz kusursuz olmalı kadın gibi bir algı da özellikle senin sorduğun soru bana onu düşündürdü bir taraftan. Günümüzde bence kadının fiziksel kusursuzluğu üzerinde de çok büyük bir baskı var ve evet, kadınlar duygusal olarak da o kusursuzluğa, o harika simetriye, o ideal diye dayatılan hatlara yakın olmak için belki de kendisini buradan bu şekliyle daha aslında güçlü hissetmek üzere.
0: Hipnotik bir bilinçaltı çalışması.
3: Evet, evet.
0: Direkt sosyal hipnoz yani bu. Öyle olması gerektiğine dair aşırı bombardımana tutulan kadın öyle olması gerektiğine inanmaya başlıyor.
1: Ya bizim sektörümüz çok acımasız bu konuda hanımefendiler için yani. Erkekler bir şekilde nispeten daha kolay atlatabilirken hanımefendiler, meslektaşlarımın durumu daha zor. Onlar üstüne daha yoğun bir baskı olduğu kesin. Bu yani konuda
2: yaşla ilgili meseleler çok tartışılıyor sizin sektörde. Yani aynı yaştaki kadın ve evet, erkeğin bir yani erkek kadının bir şekilde oğlu rolünde oluyor.
1: Evet.
2: Vesaire.
1: İyi ki de tartışılıyor, tartışılsın. Evet. Tartışıla gerçek ve güzel olan, doğru olan bulunacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca gözlemlediğim şey de hanımefendilerin üstüne gerçekten ciddi bir baskı oluştu. Yani bu sosyal medya zorbalığıyla birlikte ortaya çıkan hanımefendi işte rolünü icra ettikten sonra ne kadar oynadığı, nasıl oynadığı değil de onunla ilgili yapılan yorumlar genelde ağzı, yüzü, gözüyle, güzellik algısıyla ilgili.
0: Ama bir insan ne kadar
1: oluyor,
0: güzelse doğallıktan o kadar uzak görünüyor ve o da rolünü, yani çoğu zaman o rolü yapmasına bile engel olabilir güzellik. Çünkü bazı rollerde güzel olmamak da gerekir.
2: Evet.
0: Doğal olmak gerekir. Ve güzel kusurlar vardır. Yani kişiye çok yakışan ve onu unik yapan, yani evet, eşsiz yapan. O kusurları kaybetmek çok bence acımasız bir şey. Herkes kusuruna sahip çıksın.
2: Zaten evet, aşk da kusurlarıyla birini sevmektir. Ve biz şimdi Atilla İlhan'ın Pia'sı, Aragon'un Elsa'sı, Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı, Dante'nin Beatrice'i derken ve daha niceleri, hepsi de özünde kadın silüetinde aşkın birer tanımı. O mısraların uğruna dünyalar yakılan o efsanelerin arkasındaki gerçeği öğrenmek için soracağız bu kez de. Aşk efendim, büyük bir yanılsama mı?
4: Aşk. Herkesin kendi kalbinin lügatinden okuduğu, harfleri aynı fakat manası asla birbirine benzemeyen tek hecelik bir sonsuz masalı.
5: Aşk benim için fedakarlık, vazgeçmek.
6: Bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya?
5: Aşk her şeyin kökü diyorum.
7: Aşk sevginin herhalde vücut bulmuş hali gibi. Yani birini sevdiğiniz zaman yaptığınız eylemler aşkın ispatı gibi olmuş oluyor işte.
8: Benim için aşk huzurlu bir ev demek.
9: Aşk karşına çıkarsa ondan kaçamazsın.
10: Acayip bir hayranlık duymak, hep onu izlemek istemek, onu görmek istemek, yani çok sevmek. Benim için aşk bu.
4: Peki size göre aşk ne demek?
2: Yeni 15 dakikamız başladı. Bu arada hemen Burcu Hoca dedi ki aşk bitmeseydi hepimizin hayatı için ne dediniz? Risk olur.
0: Risk tabii canım, hastalığını hatta ölebilirdik. Aşk iyi ki biten bir şey yani.
2: İyi ki.
0: İyi ki tabii. Nereden çıktı
2: nasıl
0: şimdi?
2: Nasıl ölürdük? Yani ne olurdu?
0: Şimdi bir örnek vereceğim.
2: Buyurun.
0: İki fare var. İki ayrı kafeste. Bir farenin kafesinde buton var. Öbürün farenin kafesinde buton yok. Elektrik veriliyor, canını yakan ama öldürmeyecek kadar. Hı hı. Butona basınca bu elektriği durdurmayı bir fare öğreniyor. Ama öbür farenin kafesinde buton yok ama diğer fare butona basınca öbürünkinin de elektriği kesiliyor aynı anda. Bu iki fare bir süre sonra değerlendiriliyor. Butona olan fare gayet sağlıklı, hiçbir sorun yok. Butona olmayan fare hastalanıyor ve ölüyor. Buradaki sorun stres sistemi. Çünkü stres sistemi, kronik stres insanı öldürebilecek bir şey. Hmm. Aşk da ilk aşk tabii. Sonraki uzun bağlanma değil. İlk aşk stres devrelerini kullanıyor. Bu da şu. Yani ilk aşık olduğumuzda vücut ısımız artıyor değil mi? Erkekte, kadında güzel görünmek için deli gibi soğukta cibil cibil hiç de bir şey olmuyor. Hasta oluyor mu? Aşık kişi hasta da olmuyor. Yani soğuğa
2: acıkmıyor
0: Acıkmıyor. Niye? Kortizol yüksek. Yorulmuyor. uykusuzluk hiçbir şey yapmıyor. Saatlerce dörde kadar konuşuyor sevgilisiyle. İki saat uyuyup. Ne hafife?
1: Ne kibar haliyle bir çılgınlık.
0: Çünkü stres sistemi devresini kullanıyor. Stres sistemi devreye girdiğinde, daha önce bunu konuşmuştuk stresle, prefrontal korteks baskılanmak zorunda.
2: Şu ergenlerdeki mesele.
0: Evet, çünkü hayatta kalımla ilişkili stres anında düşünemezsiniz. Düşünmek ölmenize neden olur. Düşünmemeniz gerekir. Bu da aşk olunca, yani aşk başa gelince akıl seyahate çıkarmış sözünün temelini oluşturan bir beyin sistematik bağlantısı. Yani aşk olduğunda bir düşünemiyoruz, mantıklı davranamıyoruz. Bu yüzden Beyaz Saraylar'da bile ne dedikodular çıkıyor. Koca koca adamlar bilimsel bilmem ne. İşte aşk böyle bir şey. Devre dışı bırakıyor prefrontal korteks. Şimdi stres sisteminin sürekli çalıştığını düşünebiliyor musunuz insanda? Sürekli kortizol yüksek. Sürekli taşikardiksin. Sürekli uyuyamıyorsun. Acıkmıyorsun, yiyemiyorsun. İştahın kapandı. Bu kronik olarak devam ettirilemeyecek bir süreç. Yani, o yüzden aşkın bir süre sonra uzun bağlanma moduna geçmesi gerekiyor. Yani oksitosin, vazopresin moduna geçmesi lazım. O adrenalin, kortizon aksından çıkması gerekiyor.
3: Şey geldi, Bülent Ortaçgil'in şarkısı geldi aklıma. Aşk bir dengesizlik işi, dengeye dönüşendir sevgi diyor şarkıda. Biraz onun gibi değil mi yani? Evet. O dengesizliğin bir süre sonra bir dengeye dönüşmesi lazım ki survive edelim, hayatta aynen kalabilelim yani.
0: Aşk biter, iyi ki biter. Çünkü uzun süre aynı duyguyla gidemezsiniz. Sistem buna müsait değil. Evet. Ama uzun bağlanma sürecine evrilebilirsiniz. Evrilmezsiniz, o artık
3: zaman gösterir. Ama çok paradoksal gösterir. Değil mi? Sürekli de bu aşk niye bitiyor, niye bitiyor? Aşk keşke ömrü hiç bitmese. Ömrü 2 yıl oldu, 3 yıl oldu. Evlilikte aşk niye ölüyor falan. Sürekli bunlar konuşuluyor
2: aşkı
3: ya.
2: Aşkı canlı tutmanın bin bir yolları.
3: Aşkı canlı tutmanın yolları falan. Bize soruyorlar sürekli ne yapalım.
1: Aşkı canlı tutmanın.
3: 3 maddede aşkı canlı tutma falan.
1: Benim mi?
2: Evet.
1: Aman yarabbim, hiç beklemediğim
0: aşkın
1: yerden.
0: Aşkın formülünü bir erkekten.
1: Ya aşk benim de yani her ustasının amatörleştiği bir şey olduğu için hiçbir fikrim yok. Şairler çözememiş, yani Shakespeare'in bile bir fikri yok,
2: Burcu
1: bir şey diyemem.
2: Burcu Hoca'nın söz ettiği fiziksel tablolar tanıdık geldi mi kulağınıza?
1: Elbette, yani yaşla ergenliğimi hatırladım da aman yarabbim, o nasıl büyük platonik bir aşk yani. Şu an çok komik ve gülünç gelebilecek kadar çılgınlıklar yaptım. Ama aşık oldum, evet. O konuda hayat bana şanslı davrandı. Bir kadına aşık oldum. O da bana aşık oldu. Evet, tabii canım, bir kere.
0: Ah be.
1: Niye? Ne güzel işte.
0: Beyin şu an birlikteyim onunla efendiyle. Hocam ne olsun istiyorsunuz? Bir şey değil.
1: Başka bir şansım yok bunu
2: söylemek
1: dışında.
2: Peki bitti mi hocanın dediği evreye, geçtiniz mi yoksa hala kortizol tavan mı?
1: Bence öyle. İzler
2: ama
1: çünkü yayını.
2: Ama hastalık diyor.
0: Hayır, ben
2: yani
0: şey, evlendikten sonra başkasına aşık olmak değil. Çocuk ilkokul çağında da aşık olur, ortaokulda aşık olur, lisede aşık olur. Yani o duyguyu hep böyle yaşar beyin. Çünkü beyin mantıklı davranmaya programlanmamış ki. Beyin bağlanmaya programlı bir hocam, garip organ, doğru çalışmak zorunda değil. Bir kere doğru diye bir şey yok beyinde.
1: Sizin söylediğiniz evreye gelince sanki aşkmış gibi geldi bana. Yani o kaoslar, o hayatımı zorlayan evre bitti.
0: Uzun bağlanma moduna geçin.
1: Evet yani o bir sakin bir hale geldik. Ben de kendimi olduğum haliyle ve eksiksiz sevmeye başladım. Onu da öyle bir hayatı paylaşmaya başlayınca daha şefkatli, merhametli bir şey olunca aşk olsa olsa kavram budur, böyle de olmalı.
0: O sevgi.
1: Dedim.
3: Bu aşk hocam, değil gerçekten.
2: Orada,
3: aşk gelmedi bizim kulağımıza.
2: Hangi sevgi?
0: Oksitosin,
2: vazopresin. Oksitosin ne geçmişsiniz siz?
0: Evet. Oksitosin, vazopresin modu aksı şu. Güven, bağlılık, korunma, geleceğe dair planlamalar yapma budur. Yani bir arada olduğunuz kişiyle güven, bağlılık moduna geçersiniz.
1: Bu sağlıklı olan süre, değil mi hocam?
0: Sağlıklı.
1: Sevgilim duyuyorsun.
2: Bu yaşatır değil
1: olan
2: mi hocam?
0: Tabii bunda bir sıkıntı yaşatır yok. Hem nasıl? Zaten güven demek hayatta kalımın ilk parçası. Hı-hı. Yani ne yapıyoruz? Yaşa, üre. Bunun için hayatta kal. Yani.
2: Acaba bu isimleri vermemizde bir sorun mu var? Yani aşk burada biter, hop oksitosine geçeriz, orada sevgi başlar falan.
0: Yok, çok
2: yani
0: yavaş
2: tanımlamamız
0: yavaş
2: bir sorun mu sizce? Şimdi bazen, yoksa insan tanımlamayı tanımlayınca mı iyi hisseder?
3: Tabii tanımladıkça yine güvende hissediyoruz. Birazcık daha o bizi rahatlatıyor. Ama bazen işte böyle kavram karmaşaları olabiliyor. Ama bizim genel olarak alanda aşk diye bahsettiğimiz şey tam da hocamın anlattığı gibi o kaotik dönem, o merak etme hali var ya, yani sürekli merak etme, anlamak isteme, tanımak isteme, daha çok görmek isteme. Tabii burada birazcık daha yine dinamik psikodinamik açıdan baktığımızda bazı anlamlar yükleme de var. Yani kime aşık oluyoruz mesela? Neden ona değil de öbürüne aşık oluyoruz? Bence bu da çok önemli bir soru. Yani bir sürü kişi varken neden birini seçiyoruz? Ve neden onu merak ediyoruz? Onu tanımak istiyoruz? Bizim bütün hormonlarımız neden onunla birlikte alt üst oluyor? İşte bunlar da aslında bize çağrıştırdığı, geçmişimizden gelen, hatta kolektif bilinçle zihnimize kazınmış olan anılarımız, hatırladığımız, hatırlamadığımız, öğrendiğimiz deneyimlerimiz, atıflarımız, bütün bunlarla birlikte aslında o kişiyi seçiyor oluyoruz.
1: Başımıza gelmiyor yani. Biz mi seçiyoruz hocam?
11: Yok, o biz seçmiyoruz. Bilinçaltımız seçiyor da bilincimiz onu kabulleniyor. Sahipleniyor. Evet. Yani ben seçtim zannediyor.
3: Evet. Ama işte biz derken de yani bilinçaltımızı da belki bizden ayrı gibi değerlendirmemek yani. Biraz senin sorduğun soruda şey vardı yani işte kısmet ona denk geldim gibi değil aslına bakarsan. Bir bilinçli tarafımız var ki bilinçli tarafımız daha çok işte o sevgiye, daha güvenli ilişkiye bizi götüren taraf, daha bilinçli taraf. Ama bilinç dışımızın devrede olduğu, seçimi yaptığımız, peşinden koştuğumuz o allak bullak olduğumuz dönem, sonra artık bilinç devreye girdikçe, kontrol devreye girdikçe daha güvenli alanlarda daha huzurlu ve rahat hissediyoruz. O da tabii biraz şey, tansiyonu falan düşürüyor artık. Diyor ki tamam, artık güvendesin, sıkıntı yok. Çok da merak edecek bir şey yok. Çünkü zaten hakimsin birçok şeye. Hakim olunca, merak azalınca ne oluyor? Sakinliyorsun. Evet. Sonra orada da aşk bitti.
11: Belirsizliğin ortadan kalkması beyni rahatlatıyor. Beyin belirsizliği hiç sevmiyor. Bekarsan belirsizlik o kadar çok fazla ki, çünkü seçenek çok. Eskiden insanlar sadece bir tane karşı cinsi görebiliyormuş. Ona da aşık oluyormuş. Seçeneği yok. Evlenirse de şey, şimdi acaba daha iyisini bulur muyum falan. Bu bir, hani daha önce konuşulmuştu bu.
2: Evet, seçenek olunca yalnızlık getiriyor ama.
11: Belirsizlik artıyor. Beynin en nefret ettiği şey belirsizlik. Belirsizlikten uzak durmak için ve insanlar mutlu olmak için değil, hayal kırıklığı yaşamamak için uzak durmaya başlıyorlar aşktan. Çünkü aşk eşittir belirsizlik ve hayal kırıklığı potansiyeli. Günümüz için. Beynimiz bu modern dünyaya göre evrilmediği için şu an bu sorunları yaşıyoruz. Hala eski zamanın donanımıyla modern zamanın yazılımını çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani olmuyor işte.
3: İşte herkes o yüzden dağılmış durumda şu anda.
2: O zaman tık tık tık tık hocam, merhaba. Derdime bir çare. Doktor, derdime bir çare. Aşka aşık olanlardan da söz edilir. Öyle profiller var mı?
3: Var tabii şüphesiz.
2: Yoksa orada bir takıntı mı devreye giriyor?
3: Tabii yani bunun psikopatolojik bir tarafı vardır ama yani illa o kadar patolojik olmasa da o kortizolün yükselmesi, farklı bir sistem çalışması anlamına geliyor yani kişi için. Bazen de bilmiyorum hocam, herhalde bunun daha biyolojik tarafını daha iyi anlatır ama şunu görüyorum yani o heyecanı, o huzursuzluğu, o merakı... tutkulu bir şekilde devam ettirmek isteme hali bazı kişilerde var. Yani tabii bu da terapötik açıdan baktığımızda yine bu kişilerin geçmiş yaşantıları ya da bu kişilerin bu duruma nasıl bir anlam verdiğiyle de alakalı olabilir. Bazı kişiler mesela bunu hayattayım, yaşıyorum ben ve bu bunun göstergesi olarak da algılıyor. O yüzden de sürekli kendini bunların içerisine de sokuyor. Kimisi de artık yoruluyor ve güvende hissetmek istiyor. O zaman da artık daha senin olduğun huzurlu sulara doğru kaymak istiyorlar.
1: Çok şükür.
2: Çok şükür. 70'lerde psikolog Tenov demiş ki, literatüre bir akım adı sokmuş. Akıntıya kapılma ve aşk hastalığı olarak bilinen limerence kavramı. Sanırım böyle söyleniyor. Yani aşk sayeden burada bir hastalık olarak mı tanımlanıyor?
11: Bağımlılık ya. Yani şöyle, ben ilk daha konunun başında dedim ya, bir insan dopamin salgılatan bir şeyi gördüğünde onu güzel görüyor. Dopamin zaten bağımlılık mekanizmasının temelini oluşturuyor. Buna da bağımlı oluyor. Yani nasıl maddeye bağımlı oluyorsunuz, sigaraya bağımlı oluyorsunuz. Bunların hepsi dopamin üzerinden, kumar, ne bileyim at yarışı falan. Bunların hepsi dopaminden çalışan şeyler. Aşk da öyle, güzellik de öyle. Dopamin yolağını kullanıyor. Ve bir insan
0: Yani herkes sigaraya bağımlı olamaz. Ya da herkes kumarbaz zaten. Olmaz. Bunun içinde bir genetik altyapı ve bu genetik altyapının çevresel faktörlerle şekillenişi vardır. Doğumdan hatta anne karnı, beynin ilk çevresi anne karnıdır. Beyindeki nöronlar anne karnında aslında psikolojiyi oluşturmaya başlıyor. Hı. Ve anne karnı mevcut çevreden duyduklarından etkileniyor anne karnındaki bebek. Her neyse yani sonuçta aşık olmak da bir bağımlılık olabilir ve bu da bağımlılık tedavisi gerektirebilir.
1: Hocam,
0: o kadar ciddi olabilir yani tedavi gerektirecek kadar aşk bağımlılığı.
1: Nazım Hikmet bugün olsa bir tedavi gerektiriyor o zaman.
0: Muhakkak.
1: Onun durumu yani birçok kadına aynı anda aşık oluyor, şiirler yazıyor. Tedavi etsek o kadar güzel şiir de yazamayabilir. Ne yapacağız?
0: Yazamaz.
1: Nasıl çıkacağız
0: zaten
1: o işten hocam?
0: Sanatçıların o üretkenliğinin altında beyinlerindeki o kaos vardır.
2: Ya,
0: yani düzenli
2: evet.
0: bir yerde
2: dram,
0: stres
2: dram.
0: Olmazsa ki aşk da stres mekanizmalarını kullanıyor. Hı-hı. Üretim olmaz. Üretim için şart olan bir şey stres, aşk. Vesaire aynı yolakları kullandığı yani, için keyfi yerinde olan insanlar niye depresyona giriyor şeyde o Avrupa ülkelerinin bazılarında geçim derdi yok işsiz
2: evet.
0: kalırsa devlet bakıyor işte yani neredeyse bizim gibi dertleri yok insan kendine dert bulur onların da dertleri var da ama depresyona giriyorlar çünkü stres yoksa yaşam çok da bir anlamlı olmuyor.
2: O zaman bu bölümü noktalamadan şu evlilik aşkı öldürüyor hikayesinin de bir efsane olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü o zaman dönüştürüyor.
0: Dönüştürüyor evet.
2: O noktaya
0: öldürmüyor. Yani aşk iyi ki biten bir şey. Çünkü sağlıkla bağdaşmıyor uzun sürmesi. Aşk dediğimiz o ilk zamanlardaki o yoğun kortizol dönemi.
2: Yalnız işte dediğiniz konu önemliydi. Yalnızlık bir tercih olabiliyor günümüzde. Biz eski yazılım olduğumuz için diye ifade ettiniz. Yani risk almamak için ve hayal kırıklığını yaşamamak için yalnızlık seçilebiliyor. İşte o zaman da dünyada yalnızlık gibi ciddi bir mesele oluyor. Üzerine çalışmalar yapılıyor. Devletler bu konuda bakanlıklar bile kuruyorlar. Nasıl çözeceğiz biz bu sorunu diye.
0: Evet.
1: Yılmaz Erdoğan'ın güzel bir tanım var orada. Aşk iki yalnızın ortak bir yalnızlıkta buluşma çabasıdır
0: kesin
1: diye. Meyve gibi bir şey. Ben yalnız aşk deyince
2: güzel
1: ortak
2: oldu.
1: Bir yalnızlıkta.
2: Tabii bu pası çok şahane almış oldunuz gerçekten.
12: NTV Radyo. Masal bu ya.
13: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
12: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
13: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
12: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
13: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
12: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
13: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepi hala koşuyor.
12: Masal Buya NTV Radyo'da.
13: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
12: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon devam ediyor.
4: Ve en gizemli mucizesi 9 aylık bir ortaklıkla anne karnında başlıyor. İki farklı kalbin tek bir bedende aynı ritimle atması biyolojik bir süreç değil. Doğanın en kusursuz mühendisliği. Tıp dünyası bu mucizeyi mikroçimerizm kavramıyla açıklıyor. Anne karnındaki cenin gelişimini sürdürürken annenin bedenine kök hücrelerini gönderiyor. Bu hücreler kadının kalbine, beynine ve organlarına yerleşerek orada ömür boyu kalıyor ve anneyi koruyan, onaran biyolojik bir kalkana dönüşüyor. Kadın evladına can verirken o küçük can da annesini hücresel düzeyde yeniden inşa edip iyileştiriyor. Soruysa şu, anne karnında kurduğumuz bu ilk mucizevi bağ hayatımızı nasıl şekillendiriyor?
2: Şimdi hayatta ilk bağ nasıl kuruyoruz diye soruyoruz ama tabii bu derin bir ilişki, şefkat ilişkisi. İlla da doğurmuş olmak gerekmiyor o şeyi hissedebilmek için, o şefkati mutlaka ki. Ama insanın ilk bağı da herhalde bir şekilde o şefkatli oluyor. Evet. O bağ oluyor.
3: Evet, kesinlikle.
2: Oradan bize ne kalıyor sonra?
3: Ya şimdi şefkat deyince benim üzerinde çok çalıştığım bir mesele olduğu için, yani insan canlısının o şefkatle birlikte gelen o duyguya ne kadar ihtiyacı olduğunu hayatının çok farklı yerlerinde aslında, yani anneyle öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz o şefkatin aslında hayatımızın birçok alanında ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu çokça gördüğüm için bana kalırsa çok önemli bir yer. İlk bağ kurmakta deyince yine aklıma şu geliyor. Yani o kadar çok bağ kurmaya ihtiyacı olan canlılarız ki yani. Ve bugün bu bağ kurma meselesiyle ilgili birçok sıkıntının arka planında o sağlıklı, derin ve şefkat içeren bağı kuramıyor oluşun ya da onu kaybediyor oluşun bedellerini çok ödüyoruz. Az önce konuştuğumuz bu bağımlılıklarla ilgili yerlere insanlar mesela o bağı kuramayıp o bağ ihtiyacını, o şefkat ihtiyacını çok temelden hissedemeyip hatta kendisiyle olan bağını bile bir yerde koparmasıyla birlikte farklı yerlerde o ihtiyacı sağlıksız bir şekilde almaya ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Tabii ki anne karnında oluşan o ilk bağ çok değerli, çok eşsiz. Hatta ve hatta doğduktan hemen sonra da birçok psikolojik kuramcısı bir kişinin kendilik algısının ilk önce annesinin gözlerindeki bakışla oluştuğunu söyler. Yani bir annenin yavrusuna nasıl baktığı o yavrunun bütün hayatı boyunca kendilik algısının temelini oluşturuyor der. O yüzden o bağ çok önemli. O bağ anne karnında oluşup sonra ilk temasla, ilk bakışla, sonra ilk ten tene temasla, sonra dünyayı algılamaya başlıyor. O yüzden işte buradaki o şefkat, şefkatli yaklaşım kişinin hayatı boyunca kendine de özellikle ihtiyaç duyduğu zamanlarda şefkatli olmasına yardımcı oluyor. Benim için çok kıymetli bir kelime, şefkat kelimesi.
2: Dünyayı algılamanızda annenizle ilişkiniz nasıl bir yer tutuyor?
1: Şu andan itibaren neredeyse tamam olduğunu bir kez daha anladım.
2: Nasıl bir ana oğul ilişkisi?
1: Fazla şefkatli. Benim annemle ilgili en çok söyleyebileceğim şey fazla şefkatli ve korumacı bir anne oldu. Benden de memnundu. Biraz haylazdım. Ben yaramaz bir çocuktum. Pek işte oyuncu falan olmamı da istemiyordu. Aman oğlum bu işlere girme, daha böyle derli toplu ne güzel memur falan olsan diye. Oralarda çok üzüldü. Üniversite işte başka bir şey okuyordum, bıraktım. Orada daha çok üzüldü oyunculuk okuyacağım diye. Biraz onun böyle şimdi ama çok mutlu. Televizyonda her gördüğünde. Muhtemelen şimdi gurur izlerken de tabii şey diye. WhatsApp grubunda falan hemen paylaşacak fotoğrafımı alıp ekran görüntümü. öyle bir şey. Benim annemle kurduğum ilişki daha çok sevgi, şefkat ve merhamet üstüne, ama ben büyüdükçe ve o biraz daha yaş aldıkça rollerimiz hafif hafif değişmeye başladı. İşte teknolojiyle birlikte artık o bana bir şeyler sormaya başladı. Kararlarını alırken akıl danışmaya başladı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hafif hafif roller değişiyor. Hayat döngüsünü tamamlıyor gibi hissediyorum. Vallahi mutluyum, kim annesi? Dünyadaki dizilerde, filmlerde bile en kötü adamlar bile annesini sever ya. Annesi onun zaafıdır yani. Acayip bir şey.
2: O başka bir bağ gerçekten. İlk anda nasıl kuruluyor peki o bağ hocam? Yani annenin, ve şunlar mesela ne kadar doğru. Annenin karnında bebeğin bir şeyleri hissedeceği, oradaki elektrikten olumsuz etkileneceği, gerçekten klasik müzikten olumlu mu etkileniyor bebek? Böyle bir şey var mı? Bunlar var doğru mu?
0: Annenin yaşadığı her türlü duygunun sonuçta beyinde bir biyolojik karşılığı var ve bu da bir şekilde adrenalin, dopamin, serotonin, oksitosin gibi maddeler. Bunlar kana geçiyor, kandan da bebeğe geçiyor. Bebeğin de beyninde bu duygular işlenmeye başlıyor. Yani sistem kurulmaya başlıyor. Yaklaşık anne karnındaki 4. aydan itibaren sinir sistemi beyinde bildiğimiz şekilde işlemleme, bağ yapmaya başlıyor. Bu nedenle beyin öğrenmeye anne karnında başlıyor. Annenin sesini tanımlamaya başlıyor ki bu sadece insan yavrusun, yani insanda değil, tüm memeli hayvanlarda daha bebek doğar doğmaz bebek annenin sesini tanır. Çağırır, anneyi tanır, birbirlerini bulurlar. İşte ne bileyim binlerce deniz aslanının içinde birbirlerini nasıl buluyorlar? Öyle penguenler. Duyabilir, hissedebilir, algılayabilir hormonları. Bu yüzden siz bebek karnındayken annenin ona belli bir müziği dinletirseniz doğumdan sonra o müzik bebeği sakinleştirir. Ama bunun daha genel herkesin bildiği şeyini söyleyeyim. Elektrik süpürgesi sesi, aspiratör sesi gibi sesler aslında beyaz hiç havuza ya da evet denize girdiğinizde aşağıda dinlediniz mi sudan gelen o uğultuyu? Odur. Yani çok yakın frekansları. O yüzden bebeği rahatlatır. Anne karnındaki sesin bir karşılığıdır onlar. Bu da anne karnında aslında daha o hormonlarla birlikte bu nöron bağlantılarının da yapıldığını gösteriyor. İnsan cinsinde şöyle bir şey var. Şimdi bütün memeli hayvanlar bebeklerine bakar ama ne kadar bakar? Ergenliğe girene kadar bakar. Çok net. Hayvanların ergenlikleri de bir yaşla 7-6 yaş arasında değişir. Ondan sonra direkt kovalar yani artık uzun süre böyle 50-60 yaşına kadar gelmiş çocuğuna, oğluna falan bakmaz hiçbir hayvan. İnsan yapar bunu. Bunun nedeni de evrimsel olarak ayağa kalktık. Ayağa kalktığımızda işte bu kalça kemiği çıkışımız daraldı ve bebeklerimiz gelişmeden doğmak zorunda kaldı. Ve insan bebeğine çok uzun süre bakmak durumundaydı ve bebeğine uzun süre bakanlar hayatta kaldı. Bebeğine bakamayanların bebekleri öldükleri için onlar üreyemediler. Böylece insanın hayatta kalması için anne ile bebeğin arasındaki bağın uzun süre bildiği genetik yapıdakiler hayatta kaldı. Ve biz o yüzden şu an evlatlarımızdan ve anne babalarımızdan uzun yıllar kopamıyoruz. Çünkü bu mekanizma hayatta kaldı. Kalmamızı sağladı.
2: Evet. Biraz da anne ve çocuk arasındaki bağdan sonrasına ya da anneye yüklenen rollerle ilgili bir soru olacak bu. Doğada bir kuş türü var. Puffin kuşuymuş bu. Ve bir ebeveynlik modeli var. Tek eşli bir kuş. Yavrularına da beraber bakıyorlar. Yavruyu büyütmek için olağanüstü bir iş bölümü var aralarında. Baba da en az anne kadar fedakarlık yapabiliyor. Etkileyici bir doğa örneği. Şimdi buradan yola çıkarak günümüze hop geliyoruz. Bir şekilde kadının daha fazla rol üstlendiği bir durum söz konusu. Oradan acaba biz insan dünyasındaki babalık rolüne ve kadının yükünü paylaşmasına dair ne öğrenebiliriz puffin kuşlarından?
3: Çok şey öğrensek keşke. Evet. Ya ama şöyle düşünüyorum ben. Bir yavrunun bakım meselesi daha ilk başta annenin karnında başladığı için zaten ister istemez yani doğa o bakım işini ilk önce kadına vermiş oluyor, öyle değil mi? Yani
0: çoğunlukla
3: böyle. Öyle olunca zaten orada başlayan bir süreç var. Ne yazık ki süreç böyle başlayınca bazı toplumlarda daha fazla olmakla birlikte çoğunlukla erkek biraz böyle bu sistemin dışında kalıyor. Şimdi ben burada sadece erkekler bu sistemin dışında kalıyor gibi bir yerden de yorumlamak istemiyorum. Çünkü doğurmak ve sonra beslemek aslında kadına da çok güçlü de hissettiren duygular olduğu için bazen kadın da bu alana tek başına sahip çıkmak da istiyor. Çok erken zamandan itibaren. O yüzden biraz böyle ortaklaşa bu yolu yürümek her ne kadar güzel olsa da, çok güzel olsa da biraz daha kadının tarafında daha yoğun bir sorumluluk oluyor. Sonra kültürler, yıllar, erkeğin daha güçlü olmasını ön plana çıkaran o bakış açısıyla beraber kadına sen evde, yuvada bebeğin bakımıyla ilgilen rolünün verilmesi, belki de kadının orada duygusu olarak da çok besleniyor olması, yani böyle bir taraf da var. Çünkü çocukla kadının kurduğu o yoğun duygusal beslenme meselesi, kadın o beslenmeyi başka bir yerlerde bulamayınca oraya da çok fokuslanıyor. İşleri birazcık daha karıştırıyor olabilir.
2: Olabilir. Şimdi bir iddia var bilim dünyasında. Bunu daha önceden size mutlaka soran olmuştur. Ama ben bu programda ilk defa soracağım. Sizi daha önce de konuk ettim ama ilk doğan çocukların diğerlerinden zeki olduğu iddiası. Bunun bir karşılığı var mı?
0: Bunun bir karşılığı yok. Çünkü doğum dediğimiz tamamen tesadüflerle ilişkili. Yani beyinsel, biyolojik bir karşılığı yok. Ama ilk doğan çocuğa gösterilen ilgi, ikinci doğan çocuğa gösterilen ilgiden çok farklıdır.
2: Çevresel faktördür diyor.
0: Yani ilk çocuğun anne babasıyla ikinci çocuğun anne babası aynı değildir. Çünkü ikinci çocuğun anne babası daha önce bir çocuk sahibi olmuş ve büyütmüş bir anne babadır. Ama ilk çocuğun anne babası acemi bir anne babadır. Yani evet. Eğitim, deneyim, zekayla bir ilişki olduğu için burada çevresel faktörler. Yoksa bu aslında ilk çocuklar daha çok sorumluluk alıyorlar. Eğer ikinci çocuk aralarında ilk çocuk büyümeden gelmişse, çok bir yaş yoksa aralarında, sorumluluk alarak büyüdüğü için daha akıllıymış gibi görünüyor. Çünkü toplumda akıl sorumlulukla meç ediliyor. Oysa ki siz bunlara farklı alanlarda IQ testleri yapın. Yani sanatsal IQ'ya, matematiksel IQ'ya ayrı ayrı bakın. Böyle bir şeyi göremeyeceksiniz. Ama toplumda ay çok akıllı. Niye? Çok uslu. Niye? Çünkü erken sorumluluk almak zorunda kalmış.
2: Doğru.
1: Yani. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben çok merak ediyorum. Bir Stanislavski'de olmalı sanırım. Bir şey okumuştum. Anne, salt beğenilme ve hayranlık duygusu anneden gelir. Eğer burada bir maraz varsa sahne işlerine ve işte bu sahne sanatlarına kişi yetenekli olabilir diye. Aslı var mıdır hocam böyle bir şey? Olabilir mi? Yani anneden hayran. Şöyle, salt beğenilme, anneniz sizi salt olarak hayrandır. Sizi her şeyinizde kabul eder ve beğenir. Eğer burada bir hasar varsa kişi bunu telafi etmek için sahne sanatlarına meyilli olup kendine hayranlar oluşturmak için bu işlere yönelebilir gibi böyle bir şey hatırlıyorum. Aslı var mıdır?
3: Biraz Freudian bir bakış açısı. Aslında
1: seviyor Freud,
3: evet, evet, Freud'den bir bakış açısı. Yani orada aslında bir insanın en büyük ve ilk sahnesi, az önce benim de söylediğim gibi, işte yani annenin gözlerinde başlıyor ve orada yeteri kadar doyum alacak kadar eğer beğenilmediyse, bu bilinç dışında böyle bir egosal anlamda bir ihtiyacı doğurabilir ve o yüzden de işte kendini göstereceği sahne sanatları gibi bir yere çok daha meyilli olabilir. Aslında meslek seçimlerimiz, eğer gerçekten isteyerek seçiyorsak veyahut da bilinç dışı bizi bir yere götürüyorsa, zaten genelde böyle meselelerle çok alakalıdır. Yani hep derler ya, kendine yardımcı olmak isteyen işte terapist olur veyahut da insanlara çok daha büyük bir etki etmek isteyen işte doktor olur, hekim olur gibi böyle bakış açıların var. O yüzden söylediğim bana biraz bunu çağrıştırdı.
1: Şey,
3: mümkün bence.
1: Hocam? Bir oyuncunun Kadir annesinin gözlerinde başlayan kariyeri.
2: Annesinin karnında başlara yükseltiyor.
1: Evet. Oyuncu kariyeri.
2: Yükselt, yani karnına kadar, karnına kadar gidebilir.
3: Ama
2: yani,
3: yine farkındaysanız kadına ve anneye çok atfediyoruz birçok şeyi. Yine söylediklerimizin
2: birçoğu. Bütün program yaptığımız gibi.
3: Bütün program yaptığımız gibi.
2: Süremizin de programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Güven, çok teşekkür ediyorum program boyunca.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Eşlik ettiğiniz için.
1: Burada olmaktan çok mutluydum. Çok sağ olun.
2: Sizi ağırlamak çok güzeldi. Hocalarım çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Siz de geldiğiniz için. Sayın Burcu Örmeci, Sayın Yasemin Meriç Kazdal. Programı burada bitirdik. Hayat hepimize fethedilecek başka başka sırlar çıkarıyor. İnsanın içindeki ışığı kaybetmediği sürece her karanlığın ardından bilgiyle, öğrenerek ve cesaretle kendi çağını açabiliyor. Bunu tüm sezon boyunca yaptığımız, çıktığımız bu küçük yolculukta anladık. Ve şimdi kısa bir mola zamanı artık. Size iyi bir yaz diliyoruz ve iyi bayramlar. Hoşçakalın.

0: TV Radio. Hava durumu. Cumartesi günü yağış daralandı etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece. Hava durumu.
1: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: İyi geceler, saat 23 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Öncesinde bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini söyledi. Trump yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Trump'ın önümüzdeki dakikalarda yine bu konuda açıklamalar yapması bekleniyor. Trump'ın konuşmasını da ekrana taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı ile yarınlara yürüyeceğiz dedi.
1: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
1: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
2: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek, göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
2: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
1: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katılacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Özgür Özel'in yarın Ankara'da yapacağı mitingle ilgili bir başvurularının olmadığını açıkladı. Açıklamada valiliğin çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatıyla olup olmadığını sorduğu belirtildi. CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır denildi. Açıklamada yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir ifadesi kullanıldı. Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları da oldu. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da sağanak etkiliydi.
3: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
4: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan halik yapısı çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
5: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
3: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Masur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
6: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
7: Kaç kişi mağdur kaldı?
6: Orada var, oğlum 5 kişi var.
3: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış iki gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
3: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
8: Hayır o heykel.
9: Var biri daha var orada. Aha biri daha var orada.
3: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
9: Attı.
3: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
3: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik

0: Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
2: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Yine bu bayramı başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun diye ben temenni ediyorum.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
0: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
3: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu ile buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim, 30 tane hayvanımız kaldı.
4: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
5: 80 tane hayvan getirdim, 9 tane hayvanım kaldı. Şimdi şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
4: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
5: Biz Ağaç'ta gidiyoruz. Kendi çiftliğimize bu şeyler geldi. Ben kendim Erzurum'a gideceğim.
0: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 107 bin liraya kadar indi.
6: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
7: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
8: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane falan malımız var. Hayırlısıyla onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
9: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
10: Fiyat skalasının hani biraz daha indirimli olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
1: Bültenin başında aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında bir toplantı gerçekleştiriyordu. ABD basınında o toplantıya ilişkin bazı yeni bilgiler var. Trump'ın hala nihai kararını veremediği belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
11: Burak, ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce öğle saatlerinde diyelim aşağı yukarı ulusal güvenlik ekibiyle İran konusunda nihai kararını vermek üzere bir toplantı gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık bir saat önce o toplantı sona erdi ki sabah saatlerinde de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun süreçte arabulucu ülke olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şu an için toplantı sona erdikten sonra Trump'ın İran'la bu çerçeve anlaşması konusunda bir karara vardığına ilişkin henüz bir işaret görmedik ama epey hareketli, diplomasi açısından hareketli bir gün olduğunu söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda çerçeve anlaşmasının içeriğine dair bazı unsurların altını çizmişti. Onlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha ya da bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir İran demişti ki bu konuyla ilgili dün de Amerikan basına yansıyan haberlerde İran'ın buna ilişkin bir taahhüdünün taahhüde dair bir ifadenin daha doğrusu taslakta yer alacağı ifade edilmişti. İran'dansa aksi yönde mesajlar geldi bu konuda. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı

0: paylaştığı mesajda dikkat çeken bir şey Amerikan donanmasının ablukasının kaldırılacak olması ki bu da Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında. Yani gelinen noktada aslında anladığımız kadarıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerikan donanmasının ablukasının kalkması konusunda bir pürüz sanki yok gibi anlaşılıyor. En azından Amerikan tarafının açıklamalarında en önemli konulardan bir tanesi ise İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ne olacağı konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump onu nükleer tozun, yerin altındaki nükleer materyalin Amerika, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla yakın koordinasyon içinde yeryüzüne çıkarılacağını ve yok edileceğini söyledi. Bir yandan da Amerikan basınında söz konusu çerçeve anlaşmasına ilişkin başka ayrıntılar da var ve onlardan bir tanesi ki New York Times'ın haberinde yer aldı bu ki en şaşırtıcı unsurlarından bir tanesi diyelim çerçeve anlaşmasının. O da İran için bir yatırım fonu oluşturulması ki İranlı yetkililer ve bir diplomata göre 300 milyar dolarlık bir yatırım fonundan bahsediliyor. Teyit edilmiş bir bilgi değil. New York Times'ın haberinde yer aldı bu ki İran'ın savaştan kaynaklı yeniden inşa sürecinde tazminat talep ettiğini biliyoruz. Amerika'dan acaba Trump yönetiminin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın fikriydi bu. Acaba bu mu amaçlanıyor böyle bir yatırım fonu oluşturulmasıyla İran için? Dediğimiz gibi bu kısmı teyit edilmiş bir bilgi değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın aslında bu taslağa ilişkin taslağa son şeklinin salı günü itibariyle verildiği ama ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün bunu düşünmek istediğini biliyorduk dün. Bugün de durum odasında ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıdan sonra şu sıralarda aslında bir kararname imzalaması bekleniyordu. Bakalım İran'la çerçeve anlaşması ve müzakereler konusunda ne zaman ve nasıl bir karar açıklayacak ABD Başkanı Donald Trump.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Burak Özcan kolay gelsin.
1: Sağ olun. Hocam sürpriz oldu mu Donald Trump'ın hala bir karar verememesi sizin için? Niye sizce hala bir karara varamadı bir de?
2: Evet, aslında yani Trump'ın hiç yaptığı bütün işlemler diyelim veya açıklamalar sürpriz değil. Çünkü Trump'ın yapacağını çok fazla tahmin edemiyoruz. Ya yani tahmin edebilen kimse yok. Trump sanki anlaşmaya yakın ve aynı zamanda savaşa da çok yakın bir pozisyonu bir anda gösterebilen ender siyasi liderlerden birisi bugüne kadar. Zaten bunu başta da hep altını çiziyoruz. Yazdığı meşhur bir kitap var. The Art of the Deal, Anlaşma Sanatı. Bu işi çok iyi biliyor. Yani insanları manipüle etme, belli bir şekilde yönetme ve yönlendirme konusunda oldukça mahir birisi. Şimdi tabii İran dosyasına gelecek olursak çok kolay çözülebilecek bir dosya olmadığını zaten 28 Şubat'tan itibaren net bir şekilde gözlemledik. Amerika Birleşik Devletleri açısından İran hususunda stratejik olarak elde edinimler sınırlı kaldı. Yani aslında ABD'nin temel burada hedefi biraz askeri operasyonun kinetik etkisiyle birlikte İran'da siyasi iklimin değişebileceğine dönük bir inanç da vardı. Çünkü İran'da siyasi denklem değişmeyince yapacağınız anlaşmanın da aslında etkileri ve derinliği çok fazla olmuyor Burak Özcan. Yani kastettiğim şu, zaten siz savaşa girdiğiniz bir siyasi ekiple yeni bir anlaşma yapma derdindesiniz. Zaten karşı tarafa çok fazla güveniniz yok. Onların da size yok. Bu sebeple anlaşmanın da çok fazla derinleşemeyeceğine dair iki taraf arasında da ciddi bir güvensizlik meselesi var. Zaten tarafların sürekli altını çizdiği bu. Her zaman elimiz tetikte. İşte İranlıların geçen hafta yaptıkları hazırlıklar medyaya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri zaten sürekli bunun altını çiziyor. Askeri yığınak ve yoğunluk bölgede devam ediyor. O sebeple bugün anlaşmaya varılmaması da aslında bunlardan ötürü çok şaşırtıcı gelmedi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar 3 büyük talebi olduğunu biliyoruz. İşte nükleer silah edinemeyeceksin, zenginleştirilmiş uranyumu bana vereceksin ve aynı zamanda İran'ın herhangi bir şekilde Hürmüz'de bir vergilendirme uygulamayacağını da altını çiziyor. Zaten biliyorsun son çatışmada, son nasıl diyelim kıyamette biraz ondan koptu.
1: Evet.
2: Umman'a bile Trump'ın sert bir tepkisi oldu ki Körfez'deki önemli müttefiklerden birisi diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin günün sonunda. Ama tabii şu anki tablo Trump'ın zaten son atmış olduğu Truth'un içeriğini ve stiline baktığın zaman da çok üst perdeden konuştuğunu gözlemledik.
1: Evet.
2: Ben de ki herhalde bir anlaşmaya çok fazla yaklaşmak istemiyor Trump. Çünkü karşı taraf zaten bu üst perdeden mesajları kendisi açısından da oldukça riskli görüyor. Çünkü iç siyasette bir muhafazakar, milliyetçi bir denge var İran'da. Burada zayıf gözükmek, teslim olmak gibi durumlar İran'daki mevcut siyasal sistem açısından ciddi bir meşruiyet erozyonuna kendi tabanı açısından diyorum tabii ki yol açabilir.
1: Hocam şimdi o bahsettiğiniz işte son paylaşımında mesela yine İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun kendileri tarafından çıkarılacağını
2: Evet.
1: söylüyor Donald Trump. Yani bir Amerikan ekibi mi oraya gidecek, Amerikan askerleri mi
2: Çin'le
1: gidecek,
2: birlikte, evet.
1: yani teknik ekip mi gidecek? Bu ne kadar gerçekçi geliyor size?
2: Çin'i de vurguluyor yanlış hatırlamıyorsam o mesajda. Yani herhalde Çin'deki görüşmesinde de bunun altını çizdiler. Teknoloji tabii ki bu noktada oldukça kritik. Bu meselenin halledilmesi açısından. O da o ileri teknolojide Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de mevcut herhalde. Tabii yani İran açısından ise bu durum çok fazla kabul edilebilir değil. Onlar daha çok uluslararası atom enerjisinin bu noktada daha devrede olmasını istiyorlar. Çünkü neticede bir egemenlik söz konusu. Fakat tabii Trump'ın bu üç parametreden bir adım geri atmayacağını herhalde anladık. Çünkü bütün konuşmalarda sürekli tekrar ettiği üç parametre bu. İranlı açısından da bir nevi bu aslında hem egemenliğin korunması hem de
1: Evet.
2: aslında bir nevi caydırıcılık unsuru. Çünkü eğer nükleer meseleden ve dosyayı tamamen kapatırsa İsrail'in orta ve uzun vadeli saldırganlıklarına sürekli açık bir halde olacak. Çünkü neden aslında basit bir denklem var burada Burak. O da şu. Yani hava savunma sistemi yok biliyorsun. Yani İran'ın yakın vadede olacağına dair bir işaret de yok. Bu sebeple bir caydırıcılık unsurunun elinin altında durması gerekiyor. O da anlaşıldığı kadarıyla nükleer silah geliştirmeye dönük bir ısrarın olması meselesi. Bunu yapmasa bile belki bundan sonra belki biraz daha fazla zaman alacak eğer bu süreç değişmezse. O sebeple İranlar açısından bu nükleer silah ve zenginleştirilmiş uranyumdan geri adım atmak tamamen bölgedeki hedefleri açısından da İran'ın oldukça kendisini sıkıştıracak bir pozisyonda itebilir ki onlar da çok kolay bir şekilde
1: Tabii.
2: bu konuda geri adım atmak istemiyorlar doğal olarak.
1: Hocam yani rejimi içeride de sıkıntıya düşürecek bir durum değil mi? Çünkü yani o zenginleştirilmiş uranyum için İran halkı yıllardır nelere katlandı?
2: Çok doğru bir tespit. Aynen zaten İran içerisindeki siyasi tartışmalar da tam olarak aslında ironik olarak bunu da yoğunlaşıyor. Yani işte kaç yıldır biz bir ekonomik sıkıntı içerisinde yaşadık. İranlı yetkililer söylüyor, çoğu muhalif. Yaptığınız bu muydu? Yani herhangi bir stratejik kaldıraç elde edemediniz nükleer silah konusunda da. Size verdiğimiz bu paralar, işte vergiler, bizden aldığınız şeyler nereye gitti sorusu sıkça soruyor. Tabii sadece bu soru değil, aynı zamanda şunu söylemek lazım. Arap Baharı sonrasında İran'ın özellikle Orta Doğu'daki agresif paramiliter ve siyasi nüfuz genişletme projesine de çok fazla para harcadı. Suriye başta olmak üzere.
1: Tabii.
2: Burada da çok soruluyor. Yani bu kadar para, bu kadar mali kaynak neye harcandı? Suriye'de şu an İran herhangi bir rolü olmadığını görüyoruz zaten. Bilakis İran oldukça belli nedenlerden ötürü Suriye'de olumsuz bir imaja sahip. Yani İran'ın ne Lübnan'da ne Suriye'de belki orta vadede Irak'ta da herhangi bir şu an kaldıraç sağlayabilecek bir gücü kalmadı. Bu da tabii İran'ın karar vericileri açısından ciddi bir hezimet de anlamına geliyor. Çünkü mali kaynaklar boş harcandığını
1: Evet.
2: gözlemliyoruz bu aşamada. Ama tabii İran'ın bu bölgeden elde ettiği önemli bir deneyim var. O da onun artısı diyebiliriz. Çünkü paramiliter bir yapı nasıl yapılır? Bu vekil kuvvetler nasıl idare edilir noktasında esnek bir kurumsal hafıza kazandılar. Bu da tabii bölgede İran'a yönelik herhangi bir basma durumunda, ona bir sıkıştırma durumunda çok farklı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiklerine sesler çıkabilecek bir ortamda yarattığını zaten bu 28 Şubat sürecindeki savaş sürecindeki durumda da net bir şekilde gözlemledik. Tabii sessiz bir durumdaydı aslında proksiler, vekil kuvvetleri İran'ın veya İran'a yakın olan diğer kuvvetler. İkinci safa başlarsa tabii ki çok daha şiddetleneceğini tahmin ediyorum ben.
1: Ya tekrar güçlü bir şekilde harekete geçebileceğini düşünüyor musunuz İran'ın vekil güçlerinin?
2: Yani ellerinde ne var ne yok bence kullanacaklardır. Çünkü neticede bu insanlar kendilerini feda etme noktasında da çok gözü pekler. Yani böyle çok sıradan düzenli bir ordu mantığıyla hareket etmiyorlar. Yani insanlar çok kolay bir şekilde teknolojik imkanı zaten bu devlet dışı aktörlerin, terör örgütlerinin çok kolay bir şekilde öğrendiklerini zaten gördük. Yani sınırlı mali imkanlarla çok zarar verici silahlar üretebiliyor artık Orta Doğu'daki birçok yapılanma. O sebeple çoğu ülkenin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini başına ağrıtabilecek durumlar yaratabilirler. Özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu yerlerde kastettiğim tabii ki Bahreyn gibi, Lübnan gibi yerlerde. Daha da genişleyebilir tabii ki. Biz sınırlı bir savaş hali gördük bence. Bu 28 Şubat süreci ve Nisan ayına doğru gelen yavaşlama ve ateşkes süreçlerinde. Asıl mesele eğer başlayacak olursa ikinci safhada görülecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de zaten hedefini biraz gördük gibi bu Keşm Adası, Bender Abbas noktalarına bence biraz yumuşatmaya başladı gibi oraları kendi açısından. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırısına temel hedefi artık altyapı olacak. Yani İran'ın sistemini felç edecek saldırılar, elektrik, finans, işte artık gündelik hayatı yaşanmaz hale getirecek durumda. Tabii İranlılar da buna karşılık Körfez Arap ülkelerinde yaşanmaz hale getirecek adımlar atmaya çalışacaklar. Zaten yakınlarda kuvvetli saldırmalarının bir nedeni de bu. İranlıların yani eğer benim üzerime gelirseniz benim hedefim belli. Yani Kuveyt'tir, Birleşik Arap Emirlikleri'dir veya diğer Körfez ülkeleridir diye. Bu açıdan iş yavaşlamaktan ziyade daha da hızlanabilir.
1: Evet.
2: Trump açısından şunu söylemek lazım aslında. Trump'ın eli zayıflayacak diye çok fazla analiz yapıldı. Özellikle savaşın çıktığı anda iç siyaseti kastediyorum. Çünkü dediler ki bu savaşı anlatamadı Cumhuriyetçi Parti. Doğru evet. Yani son yapılan anketlere de baktığımız zaman ilk günlerde Cumhuriyetçi Parti'de şöyle bir ayrışma oldu. Ya biz bu savaşa İsrail için mi giriyoruz? Neden bu savaşa giriyoruz? İran'la bizim ne alakamız var? Altı çizmek isterim. Bunu Cumhuriyetçi Parti tabandaki insanlar sormaya başladı. Demokrat Parti zaten ne kadar eleştirel yaklaştığını ve bunun siyasi sonuçlarını aslında New York Belediye Başkanı seçiminde görmüş olduk. Ama Cumhuriyetçi Parti tabanında böyle sesler yükseldi ama Trump onu birkaç ay içerisinde toparlamaya başladı ve bu Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerindeki adaylara baktığımız zaman Trump'ın desteklediği adayların kazandığını görmeye başladık. En son Texas'ta.
1: Evet.
2: Tabii ondan önce de Kentucky çok önemliydi. Bu da
1: Evet.
2: önemli bir şey. Yani Trump iç siyasette şu an en azından Cumhuriyetçi Parti sosyolojisi içerisinde gücünü muhafaza ediyor.
1: Ediyor. Şimdi hocam eğer bu şartlarla Donald Trump'ın söylediği şartlarla bu savaş sona erecekse Donald Trump tabii buradan bir zafer anlatısı çıkartacak. Çıkartabilir mi?
2: Tabii.
1: Onu sorayım sizce. Anlaşmanın neticesinde İran'da bir zafer anlatısı ortaya koyacak. Onlar bu işin neresinden bir zafer çıkartabilirler sizce?
2: İran açısından başlayacak olursak bence İran'ın en önemli zafer anlatısı zaten hep bu yapılacak ateşkes görüşmelerinde altın çizdikleri gibi dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması
1: Serbest bırakılır.
2: mevzusu. Oldukça duygusal bir mesele, para meselesi yani.
1: Tabii.
2: Çünkü sıradan İranlılar için bu hep zaten Obama dönemindeki görüşmelerde de beklenti oydu. Şimdi Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Trump'a verdiği olumlu mesajlar vardı hatırlayacak olursak. Orada da temel motivasyon şuydu. Amerika Birleşik Devletleri bir anlaşma yapılacaksa bunun temel stratejik yolu, rotası dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran üzerindeki yaptırımlar kaldırılması meselesi. Buna varmayacak herhangi bir anlaşmayı sıradan İranlılar boşa bir çaba ve İran'ın zayıflatılması olarak algılıyorlar. Tabii İranlılar işte kendi yayınladıkları genellikle kulis bilgilerinde dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağına dair söylemler ürettiler. İşte 300 milyar dolarlık bir para. Tabii bu İranlılar açısından çok önemli çünkü ülke yıllardır bir yaptırım ekonomisi altında. Yani
1: Evet, doğru.
2: ekonomik faaliyetler oldukça hep arka ekonomiler üzerinden, arka kapıdan gidiyor. Bu da tabii sıradan insanlar için oldukça maliyetli ve kırılgan bir ekonomik finansal ortam yaratıyor. Toksik bir ortam yaratıyor. Trump da işte en son ekibine Witkoff ve Kushner bir paket açıklayalım. Yani İran noktasında diye bir açıklama yaptılar. İşte İran'ın altyapısını yeniden inşa etmek ya parayı bu şekilde harcama yönünde. Yani gelecek oluyor Amerikalı şirketler her şeyi şey yapacak, inşa edecek. Bu da bir şekilde İran'ın ekonomik faaliyetlerinin de artması anlamına gelecek ve aynı zamanda Amerikalı şirketlerin de kar etmesi anlamına gelecek. Yani bir nevi kazan kazan
1: Win-win.
2: durumu da var. Bu gibi bir şey sanki bence de yani düşünülüyor diye şey yapıyorum. Bir anda nakit paranın, cash paranın Obama döneminde yapıldığı gibi serbest bırakılması değil de altyapı yatırımları üzerinden işte Amerikalı şirketlere ihale usulüyle bunların tahsil edilmesi şeklinde bir sanki yola girecekmiş gibi geliyor. Ama tabii ki İranlılar açısından temel mesele biraz daha ekonomiye nakit paranın da girmesi. Fakat tabii burada siyasi denklemin de ne olacağı önemli. Yani İran devrim muhafızlarındaki siyasi iktidar nasıl şekillenecek? Biz onu tabii ki analizlerimizde hep vurguluyoruz. Orada da aslında oldukça genç, radikal, milliyetçi bir ekol gün geçtikçe iktidarını sağlamlaştırıyor. Tabii göz önünde olanlar daha çok işte Galibaf ve Arakçı ekibi ama arka planda ise daha farklı bir askeri komutanın gün geçtikçe iktidarını pekiştirdiğini gözlemliyoruz aslında.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
2: İyi geceler diliyorum.
1: Sağ olun. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkaray'la konuştuk. Devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
3: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
4: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
5: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
3: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
1: Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus İHA'larının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Saldırıya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır denilerek sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya Avrupa hattında bir kez daha tansiyon yükseldi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Hem NATO hem AB'den tepki var. Romanya Cumhurbaşkanı da Köstence kentinde görev yapan Rus konsolosun istenmeyen adam ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı.
3: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. Savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galati kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ihlali olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galati yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuşlu hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi Merops'unsa Romanya'da faal durumda olduğunu ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Lükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
1: İstanbul Tuzla'da geçen yıl polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Aydın Üyenarık 1 Kasım 2025 tarihinde ekip aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 7 ay sonra şehit düştü. Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la çok sayıda polis katıldı. Aydın Üyenarık'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı. Trafik kazaları istatistiği korkunç bir veriyi ortaya koydu. Geçen yıl 6035 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bu da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazasına işaret ediyor. NTV'den Ali Ablay, sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz'la bu çarpıcı istatistiği konuştu.
6: Aman Allah'ım.
7: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazası gerçekleşti. 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi öldü.
8: Trafik kazalarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterse de kazalarda her gün ortalama 16 kişi hayatını kaybediyor.
9: Yılbaşı itibariyle caydırıcı cezalar geldi. Çok hızlı bir şekilde bu ölümlü yaralanmalı kazalarda yüksek bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki yıl itibariyle. Önceden taksirli ölümlü kazalar varken artık bilinçli bir şekilde hızla araç kullananlara kasten adam öldürmeye kadar idari yaptırımlar ve hapis cezası geliyor.
7: Trafik kazalarının %65'i gündüz saatlerinde yaşandı. Yaz mevsimi ise kazaların en çok yaşandığı dönem.
9: Biz buna yol hipnozu diyoruz. Uyku halinde araç kullanıyorlar. Bir anda çarptıklarında ne olduğunu hatırlamıyorlar.
7: Ölümlü kazada ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi.
9: Herkes diyor ki ben frene bastım araç durmadı ya da yol kaygandı. Fakat kaza analizlerine baktığımız anda %91'e yakın sürücü kaynaklı bu kazalar. Bir numarada hız yer alıyor. İkincisi hatalı manevra değişikliği. Üçüncüsü dikkatsiz sürücüler.
7: En çok ölümlü kaza Ankara'da yaşandı. Onu İstanbul, Konya ve Antalya takip etti.
1: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarını ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyor. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
10: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
11: Yok.
12: Hayatta vermem.
3: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
13: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
10: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
14: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
3: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
15: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
16: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
3: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
14: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
15: Ne kadar teklif ederlerse etsinler, özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
1: Türkiye'deki lise öğrencilerine özel bir araştırma yapıldı. OECD çalışmasına göre yapay zekayı ders çalışırken fazla kullanan öğrencilerin matematik notları düştü. Üstelik zamanla bu öğrenciler bazı becerilerini de kaybediyor. Öğretmenlere ve öğrencilere sorduk.
17: Yani genellikle ödev yaparken projelerde kullanıyorum. Bazen yapay zekanın kafası karışıyor, yanlış bilgiler verebiliyor.
7: Kimi soru çözdürüyor, kimi konuyu anlatmasını istiyor. Yapay zeka öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırmasına göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansları %48 artarken sınav başarıları %17 düştü. Veriler kısa sürede anladım hissi oluşturan yöntemin uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama kabiliyetlerini de zayıflattığını ortaya koydu.
18: Ezber konusunda çok yardımcı oluyor. Özellikle ezber konularında taktikler veriyor.
19: Videoyu izliyorum. Ondan sonra videodan izlediklerimi, öğrendiklerimi de not alıyorum.
7: Yapay zekanın her soruyu doğru çözememesi ve dolayısıyla öğrencilerin de yöntemi yanlış öğrenmesi tartışma konularından.
20: Matematik dersinde örneğin bir soruyu çözmekle öyle ilgili işte bedensel hareketlerle ya da ritmik bir hareketle ezberlenen bir yöntem her soru için geçerli olmuyor. Sorunun içeriği değiştiği zaman soruyu çözemiyor çocuklar. Teorik olarak o bilgiye sahip olan, o sorunun temelindeki mantığı kavramış olan çocuksa her türlü soruyu çözebiliyor.
7: Araştırmaya göre öğrencilerin sıklıkla yapay zeka kullanması zamanla becerilerini de yok ediyor.
20: Araçlarının en temel kaynağı olan ellerini kullanmamak bir çocuğun beynine yapabileceği en büyük ihanet.
7: Uzmanlara göre çözüm yapay zekayı yasaklamakta değil, kullanımının kontrollü olması ve bunun yanı sıra ders çalışırken tek kaynak olarak belirlenmemesi önem taşıyor.
1: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
21: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar acil ekip lazım.
22: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
23: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
24: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
22: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
24: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
22: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
0: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
2: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
0: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
22: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
0: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
1: Proteini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
4: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup ne olmadığı belli değil.
11: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
12: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
25: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
12: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
25: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
12: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
25: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
12: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
26: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
5: paylaşmanın, bir araya gelmenin en güzel zamanı bayramlar. Bir yandan da yıllardır süregelen alışkanlıklarımız var. Mesela sabah saatlerinde kurulan kavurmaların, tatlıların olduğu o sofralar gün boyu devam eden bir yeme hali. Peki et tüketiminde doğru zamanlama hangisi? Hangi pişirme yöntemleri sağlığımızı korur? Sindirimi rahatlatmak için neleri ihmal etmemeliyiz? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
6: Kurban bayramında sağlığınızı kurban etmeyiniz diyoruz. Tabii ki bayram adı üzerinde kurbanlarımız kesiliyor. Her yerde etler ve kavurmalar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte tabii et sadece tek başına gitmiyor. Yanında mutlaka baklavadır, börektir, farklı tatlılar da bir araya geliyor. Ve özellikle 40 yaş üstü, hele hele 50 yaş üstü hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi problemleri olan vatandaşlarımıza çok ciddi sağlık problemlerini yanında getirebiliyor. O nedenle hani bayram demek aslında paylaşmak demek, birbirimize ziyaret etmek demek. Hani ana fikri yemekten birazcık çıkartmamız gerekiyor. Bir de bayramın ilk günü böyle kurban kesildiği zaman ette katılık oluyor ve bu tat bir eti insanlar böyle bir an önce hızlıca canları istiyor, yemek istiyorlar ama çeşitli sindirim problemleri ortaya çıkabiliyor. Hatta bu eti çiğnemeye bağlı diş problemleri ortaya çıkabiliyor. Midede hazım problemleri ve kabızlıklar ortaya çıkabiliyor. Eti pişirirken büyük miktarda yağ kullanıyorlar. Kuyruk yağı, iç yağı gibi. Bu da kan yağlarının yükselmesine neden olabiliyor. İşte bol tuz atabiliyorlar. Bu da tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Yani günlük yaşamımızdaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı kullanarak yeteri kadar aslında eti tüketmemiz gerekiyor burada da. Bir de bütün gün tabii hani etli bir gün geçirileceği için sabahtan da ayrıca omletler, yumurtalar yenmesi iyi olur. Çünkü sabah normal bir kahvaltı yapıp bol domates, salatalık, yeşillik, çökelek peynir mesela daha az yağlı bir peynir tercih edilebilir. Yanına bir iki dilim ekmek. Öğleden sonra da özellikle ilk günlerde eti ızgara yapmak yerine daha çok haşlama yaparak, yaptığınız eti fırınlayarak ya da kıymalı yapıp köfte olarak, daha yumuşak olarak eti bu şekilde tüketebilirsiniz. Hatta ben şunu söylüyorum, kurban kavurmasını iç yağıyla değil de sebzeyle yapın diyoruz. Etini azaltıp sebzesini bol koyacak şekilde domatesinizi, yeşil biberinizi, soğanını ekleyerekten. Çünkü bu aynı zamanda vücuda lif verir ve sindirimi de kolaylaştırır.
5: Eti pişirirken sebzeyle desteklemek önemli dediniz. Bütün bu etin yanında yenmesini önereceğiniz besinler hangisi? Yani sindirimi rahatlatmak adına ya da ilerleyen saatlerde zorluk çekmemek adına nasıl bir öğün önerirsiniz ya da öğünler önerirsiniz?
6: Evet, bir kere eti mutlaka bol limonlu bir salatayla birlikte tüketmek gerekiyor. Çünkü et demir açısından çok yoğun bir yiyecek olduğu için ve demir eksikliği de ülkemizde çok görüldüğü için hani büyüme geçme çağındaki çocuklar, işte adet gören kadınlar, gebeler, emzirenler eti mutlaka bol limonla birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Bu da bol salatayla birlikte vücudumuza girmesi anlamına geliyor aslında. Eti asla tek başına yemeyin. Mutlaka bol yeşillikli bir salata üzerine bol limon sıkılmış şekilde yediğinizde limonun ve salatanın içindeki C vitamini etin içindeki demirin emilimini iyileştirir. Bununla birlikte tabii salatanın lif oranı yüksek olduğu için bu bağırsaklarda ve midede hazım problemlerinizi yavaşlatır ve özellikle kabızlıktan sizi korur. Asla eti tek başına yemeyin. Mutlaka ve mutlaka bol bir salata, limon sıkılmış, yanına hatta haşlanmış, közlenmiş sebzeler koyabilirsiniz. Sebzeyle eti biraz seyreltmek gerekiyor aslında ve eti yaparken de ilk günlerde özellikle kavurma ya da ızgara şeklinde değil de haşlama ya da kıyma köfteler şeklinde yaparak tüketilmesini tavsiye ederiz. Bir de karbonhidrata dikkat etmek gerekiyor aslında. Çünkü et tek başına yanmıyor. Mutlaka yanında ya ekmek oluyor, ya pilav oluyor, ya patates oluyor. Burada da hani etten çok insanlar bazen bu karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri çok büyük miktarlarda yiyebiliyorlar. Bu da kilo artışına neden olabiliyor. Yine mesela etten sonra insanların canı tatlı istiyor. Eğer dengesiz bir şekilde eti yerse, tek başına yerse, eti protein, sadece protein olarak alırsa, karbonhidrat vücuda girmediği için et yedikten sonra ciddi bir tatlı ihtiyacı doğuyor insanlarda. Bu sefer de tatlı yediklerinde yine glisemik dalgalanma dediğimiz şeker dalgalanmalı olabiliyor. Hipoglisemi ya da gizli şeker ya da diyabeti olan hastalarda da bu şeker dalgalanmaları, kişi gün içinde halsiz, yorgun, böyle uykusu geliyor. Bir taraftan kan şekeri yüksekliği organlara da tahribat yapıyor zaten. Hani o nedenle hep dengeli öğünler kurmaya özen göstermek gerekiyor. bol sebze ile eti destekleyeceğiz. Eti 200 gramı geçmeyecek şekilde ayarlayalım. Erkeklerde, kadınlarda 150 gram olarak düşünebiliriz. Şimdi herkes diyecek ki aman hocam bayram şöyle oturup bir yarım kilo et yemeyelim mi? Yani yemeseniz iyi olur diyeyim. Ama diyelim ki yediniz, bayram sonrası da hemen bir kalsiyum beslenmesi diye benim geliştirdiğim bir metot var. Kısmi vejetaryen bir beslenmedir. Onu yaparak o yediğiniz etleri de bir şekilde yine kamufle edebilirsiniz. Yani şimdi kurbanda yediniz içtiniz, önerilerimizi tutamadınız, işte nefsinize yenildiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Diyet bozuldu, ben bunu yapamıyorum deyip sağlıksız yeme alışkanlıklarınızı devam etmeyeceksiniz. Hemen kısmi bir vejetaryen beslenme dediğim kalsiyum beslenmesini yapacaksınız. Bu beslenme içinde sabahleyin kalktığınızda kahvaltı olarak mesela 3-4 kaşık yulaf, 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt, içerisine mesela mevsim meyvesi, şimdi çilek var, kayısılar yeni yeni çıkmaya başladı. Herhangi istediğiniz bir meyveyi koyun. İçine bir iki tane ceviz atın mesela. Kahvaltı yerine böyle peynir, yumurta, kavurma, sucuk değil. Böyle yulaflı, yoğurtlu bir kahvaltıyla güne başlayın. Öğle yemeğinde eğer acıkırsanız 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği, kabak, yeşil fasulye, ıspanak gibi. Yanına salata, yine birkaç kaşık yoğurt, 1-2 dilim ekmek de tüketebilirsiniz. İkindi eğer acıkırsanız yine bir bardak ayranlı bir meyve ya da bir sütlü kahveyle 2-3 kayısı, kuru kayısı gibi bir meyve tercih edebilirsiniz. Akşam da bir kase çorba, salata, yoğurt ya da öğlen yediğiniz zeytinyağlı sebzeden 3-4 kaşık, yanına yine 3-4 kaşık yoğurt, bir dilim ekmek, bir kase yoğurt ve salatayla bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Yani hani 3-4 bir eti fazla yediğinizde de böyle birkaç gün daha kısmi eti çıkararak ama yoğurt ya da cacık ya da süt gibi yine protein değeri olan bir hayvansal protein koyarak yine dengeli beslenmiş olursunuz. Bu da bayramda yaptığınız kaçamakların affı olur. Şimdi bir de tabii bayramda sadece yemeği düşünmeyeceğiz. Biraz da hareketi düşünmemiz gerekiyor. Her ne kadar yer yer yağmurlu da olsa güzel ülkemiz, siz yağmurun yağmadığı günlerde mutlaka günlük 3-5 kilometrelik yürüyüş yapma, minimum 4-5 bin adım atma fikri hep aklınızda olsun. Beraberinde su içmek çok önemli. Her yemekte 1-2 bardak suyu yemekle birlikte içebilirsiniz. Yemekle birlikte su içmek yeme hızınızı yavaşlatır. Yemekle birlikte yediğiniz o salataların liflerin midede genişlemesini sağlar. Kabızlığa karşı iyi bir çözüm oluşturur. Dolayısıyla güzel ülkemin güzel insanları, bayramda vücudumuza bayram yaptıracağız. Yeteri kadar dengeli etleri yiyeceğiz. Her gün yürüyüşümüzü ihmal etmeyeceğiz. Suyumuzu içeceğiz. Huzur içinde sevdiklerimizle bayramlaşarak bu güzel geleneğimizi de paylaşmayı da yaşatmaya devam edeceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlarda sağlık ve beraberlik içinde birlikte olmak üzere duasıyla, dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyorum.
5: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya NTV Radyo'daydı.
3: Doktor bana doğruyu söyle.
8: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Bu aslında önemli bir şey. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
3: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
5: Cumartesi günü yağış dar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece.
9: Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
26: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: Yeniden iyi geceler. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. ABD basınına göre Trump nihai kararını veremedi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
1: Burak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Ancak Donald Trump'ın Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin aktardığına göre İran'la yeni bir anlaşma konusunda henüz bir karara varmadı. Trump yönetimi yetkilileri bir anlaşmaya yakın olduklarını düşünüyor, ancak İranlılar için bazı fonların, yani varlıkların serbest bırakılması konusu dahil bazı konuların hala tartışıldığını, görüşüldüğünü ifade ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmeli demişti. İranlılardan bu konuya ilişkin sözlü olarak bir taahhüt geldiği, ancak Trump yönetimi yetkililerinin ise bunun yazılı olarak kayda geçirilmesini istediği de ABD basınında yer alan bazı ayrıntılar arasında. Trump, Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de herhangi bir kısıtlama olmadan ve gemilerden bir ücret talebi almadan bu geçişler başlatılmalı demişti. Abluka nedeniyle de, Amerika'nın uyguladığı abluka nedeniyle de Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler artık eve dönme sürecine başlayabilir demişti, ablukanın kaldırılacağını ifade ederek. En önemli anlaşmazlık konularından bir tanesi de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma, yani nükleer materyale ne olacağıydı. ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı mesajda bunun, nükleer materyalin, yerin altındaki materyalin Amerika, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte yakın koordinasyon içinde çıkarılıp yok edileceğini söylemişti. Trump'ın paylaştığı mesajda dikkat çeken unsurlardan bir diğeri de yeni bir açıklama olana kadar hiçbir para transferi yapılmayacak demişti Trump mesajında. Şimdi İran tarafı ise yaklaşık 12 milyar dolarlık İran'a ait bu dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Dolayısıyla Trump'ın ayrıntılarını paylaştığı bu taslak çerçeve anlaşmasında, o ayrıntılarda bu fonların serbest bırakılmasına ilişkin bir bilgi yer almadı. Yer almaması da dikkat çekiciydi. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent da bir süre önce bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD hükümetinin İran'ın kripto varlıklarından yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığına da el koyduğunu söyledi. İran'la müzakere sürecinde ya da bu çerçeve anlaşmasına varıldıktan sonraki süreçte her şeyin yavaş yavaş ilerleyeceğini söyledi. Yani bunun içerisine anladığımız kadarıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması ve sonrasında oradan gemi trafiğinin başladığı oranda ablukanın kaldırılacağı ifade ediliyor. Acaba Maliye Bakanı'nın bu sözlerin içerisinde yaptırımların kaldırılmasına da bir atıf mı anlamak gerekiyor? Orası belirsiz. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada Washington ve Tahran'ın çok büyük ilerleme sağladığını söyledi. Ateşkes anlaşmasının uzatılması konusunda ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda buna dahil dedi. Ancak Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin bazı görüş ayrılıklarının olduğunu söyledi. Yani şunu söyleyebiliriz, gelinen noktada sanki Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bunun karşılığında ablukanın kaldırılması konusunda epey yol alınmış görünüyor. Ama İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve para konusunda ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbeti konusunda hala bir takım soru işaretleri yer alıyor gibi görünüyor son bilgilere göre, Burak.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları iki can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya'da da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da benzer bir tablo var.
2: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda, 3 ölçek var. 1, 2 ve 3. Bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
3: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları, tabii son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
4: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih ettiği, ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
0: Avrupa şiddetli sıcakla mücadele ederken Türkiye'de birçok noktada şiddetli yağış etkili. Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört Yol ilçesinden geçen Deliçay taştı, araçlar suya kapıldı. Su baskınları da oldu. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
5: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört Yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
6: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan halikte tutuşa çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
7: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
5: yerde. Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
8: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
9: Kaç kişi mağdur kaldı?
8: Orada var oğlum, 5 kişi var.
5: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de

0: açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
1: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan V.'nin hastanın yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: Bugün Almanya Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının 33. yıl dönümü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan mesajlar var. Çelik paylaşımında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir ifadelerini kullandı. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Acının hala taze olduğunu söyleyen Burhanettin Duran da yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilgi Ana Mevlüde Genç'i de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor mesajını paylaştı. Almanya'da 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı neo-nazi bağları olan 4 Alman genç ailesinin evini kundaklamış, saldırıda 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ne istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
1: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan

0: gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporunda. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85. Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1. Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye'yi Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyarla 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
1: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Neden gözünü
3: çay, kuru yemiş, bakliyat, salça, süt ve süt ürünleri. Çarşıda, pazarda, hallerde, hatta marketlerde bu ürünlerin açık halleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Paketli halinden bir miktar daha ucuza satılan bu ürünler sağlığı tehdit edebilir. Uzmanlar gıda güvenliği açısından bu ürünlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Peki açıkta satılan gıda ürünleri sağlık için neden tehlikeli? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
4: Pandemi gibi bir dönemi geçirdik. Virüs ortamlarda çok fazla bulunamayan bir şeydir. Yani kolaylıkla aslında canlı olmadığı için etkisiz hale gelir. Ama mikroplar öyle değil. Ve birbirimize el sıkışmadığımız bir dönem ardından açıkta satılan ve herkesin ellediği, etraftan üzerine mikropların ulaşabileceği gıdalardan kaçınılması gerektiği ödevini daha iyi anlamamız gerekiyor. Açıkta satılan baharatlar, çay karışımları, kuru yemişler, aflatoksin dediğimiz oldukça güçlü bir toksinin oluşumu için oldukça ideal ortamlardır. Öte yandan bunlar nasıl toplanmış, nasıl üretilmiş, hangi şartlarda beklemiş, beklediği depolarda haşereler, fareler vesaire var mıydı? Ve açıkta satılırken de bir kere zaten orası kontrolsüz bir ortam. Yanından geçen bir insan temiz olmayan elleriyle elledi mi acaba? Hapşurdu mu? Egzoz geldi mi? Tüm bunlar kendi başına bir risk durumu. O yüzden de açık bu tarz gıdaları, açık salça, açık bakliyatlar veya açık kuru yemişler, açık çaylar maalesef oldukça riskli olabilir. O yüzden bunları güvenilir satış noktalarından ambalajlı olarak almak en doğrusudur.
3: Gıda mühendisi Ebru Aktağ NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Beyüzü şarkılarından merhaba. Hepimizin o biricik hikayelerine fon müziği olacak bu ülkede öyle şarkılar yapıldı ki yine o mücevherleri gün yüzüne çıkarmak için beraberiz. O müziklerden bahsedip de o şarkılardan, hele ki erguvanlar boğazı kaplamışken, dalları kiraz basmışken, badem şekerleri piyasaya çıkmışken musikiyi hatırlamamak olur mu? Çünkü bizim kökümüzde Türk musikisi var dedik ve bugün musikinin kıyılarına yelken açtık. Çok değerli bir konuğumuz var, Yaprak Sayar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Güzel bir bayram günü.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Konuşacak çok şey var. Hem yeni albüm, hem musikinin hayatımızdaki yeri, farkında olduğumuz ve olmadığımız kattığı incelikler diyorum. Sevgili Suat Kabuklioğlu,
2: hoş geldiniz Yaprak Hanım. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Ben üstelik de yeni bir albümle geldiniz. Onu özellikle konuşmak istiyoruz. Zamansız albümün adı, aynı zamanda gerçekten de zamansız bir kayıt bu. Dinlerken gerçekten hepimiz şu duygulara gittik. Sanki 60'lı yıllardayız. Taş plaktan bir yandan Müzeyyen Senar çalıyor. Sonra peşine sanki bu albümden bir şarkı geliyor gibi hissettirdi bu albüm bize. Sahiden de bu bir yolculuk. Böyle bir yolculuğa nasıl karar verdiniz?
1: Yani şöyle oldu aslında, ben zaten yıllardır klasik Türk müziği icra ediyorum ve bu yolda çokça işte kayıtlar, albümler vesaire, televizyon programları yaptım. Bu albümün çıkış hikayesi ders verdiğim bir üniversitenin içerisinde, kampüsü içerisinde yeniden ihya edilen bir yalı sebebiyle aslında çıktı. Çünkü Gazi Osman Paşa'ya ait olduğu bilinen tarihi kaynaklara göre bir yalı ve bu yalıda çalacak bir müzik aranıyordu. Onlar da sağ olsunlar bana hemen gelip böyle bir teklifte bulundular. Dediler ki burada bir albüm olsun ve sadece burası için olsun, burası için eserler kaydedilsin ve sürekli burada buranın ruhuyla bütünleşen bir müzik olsun. Ben de tabii çok heyecanlandım bu teklif üzerine. Çünkü aslında yıllardır yapmak istediğim klasik formdaki eserleri okuyabileceğim bir proje tamamıyla bana açık bir çekte sunulmuş oldu aslında. O yüzden hemen yola çıktım ve 2 gün içerisinde hem canlı stüdyo kayıtlarını yaptık eski taş plaklardaki hücum kayıt tekniğiyle, hem de video kliplerini çektik. Benim için çok heyecanlı bir süreçti ve çok da keyifliydi. Sonra ismini de zamansız koyduk çünkü zaten yaptığım musiki zamansız bir müzik. Bu toprağın, bu kültürün, bu coğrafyanın bir zenginliği. O yüzden bizden sonra da devam edeceği için adı zamansız olsun ve arşivlik olsun istedik. Böyle çıktı.
0: Ne güzel bir hikayesi var. Evet. Ve bu şarkıların hepsi kuşaklar boyunca, çünkü 17 nadide eser var. Onları siz birazdan etraflıca anlatırsınız bize. Dede efendiler, ıtriler ve işte kaç kuşağın fon müziği olmuş bu şarkılar. Kesinlikle. Ve kültürel miras niteliği taşıyan eserler, ama bunu hazırlarken de sizin kendi hikayeniz olmuş. Şimdi bu şarkılarla sanki yeni kuşakların mesafesi biraz açılıyor. Yaprak Hanım, ne dersiniz?
1: Aslında bu musikiyi seven çok ciddi bir genç kitle var. Fakat gün yüzünde olan müzikler daha çok popüler müzikler olduğu için ve bu aslında çok fazla ekranlara, medyaya taşınmadığı için doğal olarak insanların da bu genç kitleden, bu genç sanatçılardan haberi olmuyor ister istemez. Bizler bir şekilde onları işte temsil edip, onlara örnek olup aslında bunun ekranlara taşınabilir bir müzik olduğunu onlara hem göstermeye çalışıyoruz hem de kendi sanat yolculuğumuzu aslında yaşıyoruz, deneyimliyoruz bir taraftan.
2: Yaprak Hanım, ben de biraz albüme içindeki şarkılara gelmek istiyorum. Evet, 17 nadide eser dedik ama biraz sizden de dinlemek istiyoruz. Nasıl bir seçki oldu, nasıl bir repertuar, akış da tabii burada çok önemli. O şarkıların sıralanması bile orada da bir özen ve incelik görüyoruz. Tabii ki. Nasıl bir süreç oldu?
1: Yani şöyle, aslında Nevaker'la başlıyor albüm. Dinlemişlerdir dinleyicilerimiz de mutlaka, izleyicilerimiz. Nevaker'le başlama sebebim şuydu. Nevaker bizim musikimizde çok önemli yere sahip bir eser. Neva kar, neva onun makamı oluyor. Kar da onun formu oluyor aslında, beste formu. Özetle hani öyle anlatabilirim. Kar formu bizler için bir kaynak Türk müziğinde. Bir makamı anlamak istiyorsanız, o makama dair nüansları fark etmek, incelikleri görmek istiyorsanız kar formunda bir eser dinlerseniz onu görebilirsiniz. Sonrasında da işte koyduğum eserler, bazıları bilindik eserler. Onları da özellikle koydum ki hani klişeleşmiş bazı eserler de olsun ki işte genç nesil de bir şekilde bir yerinden yakalayabilsin bu albümü diye. İşte
0: biz de benzemez kimse sanayla selamladık.
1: Evet, evet. O mesela Müzeyyen Senar'ın bizlere bıraktığı muhteşem bir eserdir. Onunla duyduk. Ben de onunla duydum. Onunla tabii öğrendim. Sonrasında hatta Tarkan'la bir düetleri vardı, doğru, hatırlarsınız. O da muhteşem bir şeydi. Çünkü Tarkan, ben Tarkan'ı çok seviyorum. O hayranlığımla birlikte, aa dedim, Türk sanat müziği yok ya, ne kadar güzel. Çok etkilenmişti.

0: Zelenski Kimse Sana gibi herkesin o bildiği eserleri de koymanız. Evet, evet. Belki o gençlere o köprüyü, o şarkılar açacak ama sonra bir anda Nevakar'la
1: tanışacaklar. Dinleyecek.
0: Belki yeni bir pencere de orada açılmış olacak. Bu kadar bahsetmişken gelin isterseniz o Benzemez Kimse Sana'yı sizin yorumunuza bir dinleyelim.
1: Tamam.

0: Benzemez kimse sana, benzemez kimseler hiçbir şey musikimize. Duygularıyla dinledik ve gözümün önünde o şahane İstanbul fotoğrafları canlandı. Zaten açılışta da ergumanlar dedik, badem şekerleri, boğazın binbir mavisi. Yani musikimiz biraz da İstanbul demek sanki ve sadece bir görsel güzellik olarak değil de bir kültür olarak, bir nezaket kültürü olarak, ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Zaten İstanbul'un aslında müziği ve birçok kültürün, birçok uygarlığın, birçok imparatorluğun aslında bıraktığı mirasın özütü gibi yani bizler için. Biz de onu bir şekilde bugün devam ettirmeye çalışan aslında neferleriyiz yani musikinin.
0: Şimdi eskiden Çengelköy vapurları geç kalkarmış şirketi Hayriye zamanı.
1: Evet.
0: Sebebi o kandilli selam dedikleri, aman efendim ne demek efendim, buyursunlar efendim, önce siz istirham ederim
1: ben. Evet, o kibarlıktan.
0: Kaptan artık yaka silkermiş, ne olur vaktinde yetişmem lazım, işimden kovacaklar beni diye. Ama şu güzelliğe bakın ya, yani
2: evet.
0: Bütün bazı kategorilere göre benzemezler birbirine sevgiyle saygıyla yaklaştığında müzik de İşte böyle oluyor.
1: Evet.
2: Hissediliyor zaten. Mesela o şarkılarda, o sözlerdeki, mevzulardaki incelik aslında dönemin fotoğrafını da veriyor sanki. Değil mi? Hani o insanların birbirine nasıl davrandığı, bütün o dil, o kelimelerde, o sözlerde çok
0: Evet ve bir şeylerin hızlı tüketilmeden yaşanabildiği bir eski İstanbul görgüsü. Bu nezakete de son zamanlarda ihtiyacımız var. O yüzden sizin zamansız albümünüz ismiyle tam yerini bulmuş oldu. Diyelim. Şimdi tabii siz az önce referanslar sıraladınız. İşte Müzeyyen Senarlar'ın ismini zikrettik. Daha kimleri zikredeceğiz?
2: Evet, ama isterseniz gelin Müzeyyen Hanım'ı bu kadar almışken bence ondan da bir şarkı dinleyelim bu bayram gününde. Biz de tabii çok eserini çok seviyoruz ama dedik ki birbirine de yakışırlar. Yine onunla çok özdeşleşen bir şarkı. Şarkılar Seni Söyler.
1: Çok güzel.

0: ne kadar da özlemişiz bu eseri. Şimdi burada diyor ya, şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Yaprak Hanım, aslında şöyle bir belki ters köşe bir durum var. Siz şarkıları söylüyorsunuz ama o eserler zamansız eserler olduğunda bir süre sonra o şarkılar sizi söylemeye başlıyor.
1: Doğru.
0: Bu şarkıyı biz Müzeyyen Senar'dan bağımsız düşünemiyoruz.
2: Evet, evet.
0: Şimdi sizinle hemen şu ortamızdaki plaklara kayıyor gözüm. Nesrin Sipahi'yi görüyorum. Babamın zamanında yani hiçbir canlı performansını kaçırmadığı büyük sanatçılarımızdan biri. İşte Zeki Müren'imizi saymazsak olmaz. Evet. Hamiyet Yüce Sesler.
2: Nurettin Selçuklular, Safiye Aynalar.
0: Kimler kimler? Tabii. Yani birini söylesek öbürünün evet. hatırı kalır misali.
2: Kesinlikle öyle.
0: Peki bu icracılar, çünkü siz de bir koloratür soprano olarak ve bu işin akademik ve nazari kısmına da özellikle eğilen bir isim olarak... Kimleri hangi açılardan örnek alırsınız? Emsalsiz bulursunuz ya da?
2: Benim en başta hiç şaşmaz Münir Nurettin Selçuk'tur. Yani onun hem icra kabiliyeti, icra hakimiyeti, ses sahası, işte okuduğu eserlerin seçimleri, çok zevk sahibi bir insan. Zaten çok güzel besteleri var. Hepimizin evet. bildiği şeyler. Kalamış, Hadi. Aziz İstanbul gibi. Endülüs Serax gibi bir eser. Mesela Nesrin Sipahi'nin sesinden çok sevdiğimiz bir eserdir. Ya. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktım. Yani Münir Nurettin Selçuk'u sevmemek mümkün değil. Her yönüyle bir insan başarılı olabilir mi? Evet, olabilirmiş. O başı çekiyor bende açıkçası. Ondan sonra Safiye Ayla geliyor en çok sevdiklerim arasında. Onun da hayat hikayesi beni çok etkiliyor ve sesindeki o hüzün evet çok beni çok yakalıyor. Birçok isim var. Nesrin Sipahi de keza aynı şekilde icraları, çok güzel icraları var, kayıtları var.
0: İkiniz de tabii koloratür sopranosunuz.
2: O da evet.
0: Değil mi? Evet. Ortak nokta da var. Safiye Hanım'la da öyle.
2: Çok diri okur böyle eserleri. Biz öyle deriz.
0: Değil mi?
2: Böyle etli etlidir sesi. Hep öyle bahseder bizim büyükler. Yeah. Hançeresi kuvvetlidir.
0: Şimdi Safiye Aile dediğiniz bir şeyin altını çizmek lazım. Sevgili Suat, Yaprak Hanım bu albümde stüdyoya giriyor. Hücum kayıt. Bütün müzisyenler
2: evet,
0: stüdyoda. Tıpkı zamanında Safiye Aile'nin yaptığı gibi bir evet, avazda. Evet. 10, 15, 17 kaç eserse hepsi okunuyor. Ben de diksiyon öğrencilerime şu salığı verirdim. Hamiyet Yüceses zamanında stüdyoya girermiş, bir mum yakarmış. Ve şarkısını söylerken o mumun hep eşit
2: evet,
0: titremesi, vokal hakimiyetiyle ilgili ona referans olurmuş. Biz de kağıt işte oynatarak sesimizi, hakimiyetimizi geliştirmeye çalışırdık.
2: Evet.
0: Siz de burada herhalde benzer tekniklerle gittiniz.
2: Yani ben genelde mumla hiç denemedim ama o tekniği biliyorum hani kullanıldığını.
0: Şimdi o hacimli ses dedik ve o özel ama kendine has vokal dedik ama altta da çok sağlam bir teknik hakimiyet dedik. Herhalde bir ismi anmazsak olmaz.
1: Muazzez Abacı.
2: Evet, evet.
1: Onu da analım istiyoruz bu olur, bayram tabii. gününde. Çünkü ne yazık ki çok kısa bir süre önce kaybettik.
2: Evet,
1: o da gerçekten çok önemli. Bir kere tabii Ankara Radyosu'ndan yetişen çok kıymetli bir sanatçı, solist yıllarca. Tabii ki orada şeyi de vurgulamak lazım. Yani işin tekniği çok kıymetli ama bir yandan hep öyle derler ya, şimdi bütün o öğrendiklerini unut ve kalbinle söyle,
2: evet.
1: ruhunla söyle.
2: evet.
1: Muazzez Abacı da gerçekten o çok tutkuyla söyleyen bir yorumcuydu.
2: Çok
1: o coşkusunu, heyecanını, belki o sırada o aşkına duyduğu yüksek duyguları veya kavgasını evet, çok iyi hissedebiliyorduk. Siz ne düşünürsünüz?
2: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Hatta Muazzez Abacı'nın ilk dönem kayıtlarını ben özellikle onları çok seviyorum. Hatta kuliste Ömer Bey'le de konuşurken söylemiştim. Konservatuara hazırlanırken ben Selahattin Pınar'ın bir eseri vardır. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini diye. O eserini Muazzez Abacı'nın eski bir kasette okuduğu kaydından dinleyerek, çalışarak girmiştim. O yüzden benim için de hoş bir sürpriz olacak Muazzez Abacı'yı dinlemek.
1: Biz de bugün sizin için Ömer'le çok sevdiğimiz bir şarkısını hazırladık. Hem sizin için hem dinleyicilerimiz için gelsin. Unutamazsın.
2: Çok güzel.

0: Gerçekten unutulmaz bir eser, evet. Unutulmaz bir ses, nur içinde yatsın. Muazzez Abacı ve bizim bütün musikinin unutulmaz sesleri, kıymetlerimiz. Şimdi Yaprak Hocam, evet zamansız albümü demlenecek gönlümüzde. Plak geliyor yakında. Bununla beraber siz aynı zamanda farklı tarzlarla da dans etmeyi seven biliyorum. Bir sanatçısınız. Evet. Zaman zaman caz olur, zaman zaman daha deneysel çalışmalar olur. Örneğin caz musikisi. Evet. Var mı böyle çalışmalar?
1: Var tabii ki. Bir caz musikisi isimli bir albüm yapmıştım. 2018'de yayınlanmıştı. O da benim için çok özel bir çalışmaydı. Çünkü o da yine doğal akışıyla gelişen bir projeydi aslında. Bir teklif üzerine biz yine Amerika'da, Washington'da bizim büyükelçiliğimizde bir konser yapmıştık. Türk müziği eserleriyle caz altyapılı bir buluşmaydı bu da, yine albümde olduğu gibi. Orada caz altyapılarıyla Kalamış'ı okumak bana o kadar muhteşem bir his yaşatmıştı ki, yani onu anlatamam hakikaten. Derler ya, anlatamam, yaşaman lazım diye. Hakikaten öyleydi.
2: Şunu da eklemek lazım. Siz sadece tabii ki Türk musikimize kıymet vermiyorsunuz. Bir nevi onu bugüne taşımakla kalmıyorsunuz. Aynı duyguları ve aynı sahipleniciliği Türklerimiz için de gösteriyorsunuz. Öyle bir bu albümde de türküler var. Evet. Ama bir de Yüzyıllık Türküler diye bir proje vardı.
1: Evet, onu da
2: biraz ondan da söz edelim. Çünkü bir taraftan bu da kıymetli.
1: Tabii ki. Yani aslında bundan hep bahsederler bizim radyo camiasında. Eskiden aslında anonslar yapılırken türkü ya da şarkı şeklinde anons yapılırmış. Yani şimdi Türk sanat müziği ya da Türk halk müziği denmezmiş. Aslında hepsi bir kültürün ürünü. Sadece söyleyiş biçimleri, ifade ediş şekilleri farklı. O yüzden türküler de bizim, coğrafyamızın o muhteşem zenginliğinin içinde yer alan nadide eserler. O yüzden ona da çok kıymet veriyorum. Biraz da genetik de bir aktarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim ailem Erzurumlu, annem babam orada doğup büyümüşler ve İstanbul'a evlenip gelmişler. O yüzden birazcık oradan da bir sanki yatkınlık var gibi. Hem hançeri olarak yatkınım, hem söylerken çok keyif alıyorum. Benim için hepsi çok kıymetli.
2: Şimdi biz bu bayram gününde bir tane de o projeden şarkı seçtik. Yüzyıllık Türkülerden. Evlerinin önü handır.
1: Evet.
2: İzleyicilerimize bununla veda edeceğiz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. İyi ki gelmişim. Böyle güzel bir bayramı sizlerle geçirmiş oldum.
0: Nice zamansız eserlerde buluşmak üzere.
1: İnşallah.

0: NTV 라디오.
1: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
2: Müzik arası.

0: İyi geceler, saat 1 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı ile yarınlara yürüyeceğiz dedi.
1: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
1: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
2: Erdoğan Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
2: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
1: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli kutlamalarla devam etti. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'nda kurulan sahnede şarkılar hep birlikte söylendi.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumelihisar'ında video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
4: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
3: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
5: Ayasofya ile başlayan ve bu toprakların Müslüman Türk yurdu haline getirilmesine her birimizin büyükleri, dedeleri, babalarının katkıları var. 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
3: Konser sonrası Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise ABD Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak, bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katılacak.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel'in yarın Ankara'da yapacağı mitingin yasaklanması ile ilgili bir başvurularının olmadığını söyledi. Açıklamada valiliğin çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatıyla olup olmadığını sorduğu belirtildi. CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır denildi. Açıklamada yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir ifadesi kullanıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcular tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
7: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
8: Hayır o heykel!
9: Var biri daha var orada. Aha biri daha var orada.
7: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
9: Atla, Özgür abi, atla.
7: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde terbiye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
7: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler arttı.

0: evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçi ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
1: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
2: Kaç kişi mahsur kaldı?
1: Orada var oğlum, 5 kişi var.
0: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
3: Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
0: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı göründü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan, kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
3: Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk da bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
0: Kalabalık gerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
4: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu'yla buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim, 30 tane hayvanımız kaldı.
5: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
6: 80 tane hayvan getirdim, 9 tane hayvanım kaldı. Şimdi şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
5: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
6: Biz Ağaç'ta gidiyoruz. Kendi çiftliğimize bu şeyler geliyor. Ben kendim Erzurum'a gideceğim.
0: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 107 bin liraya kadar indi.
7: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
8: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
9: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane filan malımız var. Hayırlısıyla onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
10: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
11: Fiyat skalasının hani biraz daha indirimli olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
3: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
0: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran Savaşı.

0: Dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
0: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan Bey'in hastanın gözüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
0: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
1: Yozgat'ta dün kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi.
0: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
3: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir şey var.
0: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
4: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
0: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazzeliler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
0: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
5: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarhattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
6: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
0: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de Sarı Hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
1: Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada vurulan geminin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, gemide yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Rus İHA'larının gece saatlerinde yabancı bayraklı 3 gemiye saldırdığını duyurdu. Saldırıya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Karadeniz'de sivil gemilerin seyir-i sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır denilerek sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya Avrupa hattında bir kez daha tansiyon yükseldi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Hem NATO hem AB'den tepki var.
0: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. Savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galati kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ihlali olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galati yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuştu, hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi Merops'unsa Romanya'da faal durumda olduğunu ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Bükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD'nin Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. ABD'nin saldırganlığını her geçen gün arttırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin arttığı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de, Kübalı yetkililer iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. ABD'nin iyi niyetli olmadığını ifade ediyorlar. NTV Radyo.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir klasikle karşınızdayız. Can Yayınları, Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ını yeniden bastı. Yani sadece onu değil, daha doğrusu Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ve diğer fantastik öyküler başlığıyla. İçinde neler olduğunu hemen söyleyelim. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, Ceset Hırsızı ve Olala. Türkçe'ye çeviren Duygu Akın. Orijinal adları tabii Dr. Jekyll ve Mr. Hyde dışında yani. Kitabın orijinal adı The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Other Tales of Terror. Robert Louis Stevenson. Her şeyden önce çevirisinin gayet iyi olduğunu söyleyeyim ki rahatlıkla okuyun. Bir de başında Stevenson'ın kuzeni Catherine de Matos'a adadığı 4 dizelik bir şiir var. O da çok hoşuma gitti. Fenerdir çözmek Tanrı'nın buyurduğu bağları. Ama değil miyiz ki hala fundalıkla rüzgarın çocukları? Evden uzakta, ah hala seninle benim adıma salınıyor katır tırnağı usulca kuzey kırlarında. Bu Tanrı'nın buyurduğu bağların belki de tek bedende, tek kişilik de olduğunu düşünebiliriz. Yani onun da bu bağlar arasına girdiğine. Çünkü bildiğiniz gibi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın hikayesinin temelinde tek bir kişinin iki ayrı bedende yaşıyor olması. Yani bir insanın içindeki iyilik ve kötülüğün birbirinden ayrılmış olarak saf kötülük ve saf iyilik değilse de iyi yanı daha baskın bir insan olarak ayrı ayrı yaşamaları, aynı anda değil tabii, aynı anda görünerek değil yani, söz konusu. Esrarı budur. Bunu çözmektir yani. Ve Robert Louis Stevenson da her ne kadar benim çocukluğuma damgasını Define Adası ile vurmuşsa da elbette Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın yazarı olarak da çoğu kişi tarafından anılır. Ama ben, bir Mercan Adası vardı ben çocukken aynı yayın evinden, yani Arif Bolat falan gibi eski bir yayın evi çıkan, bir de Define Adası. Mercan Adası daha sakindi nispeten ötekine göre ama Define Adası gerçekten ödümü patlatmıştır. Çok da severim. Hiç unutmam bazı şeylerini. Hep aklımda kalmıştır. Bunda tabii film uyarlamalarının da büyük rolü var. Çünkü deniz dışına bile mekanı çıkarılarak uyarlanmıştır. Define Adası çok uyarlanan bir kitaptır. Ama acaba Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'la aşık atabilir mi bu konuda? Bunu doğrusu pek bilemiyorum. Çünkü yani bir bölümümüzü neredeyse o uyarlamalara ayıracağız. Bugün çok sayıları, haddinden fazla hatta diyebiliriz. Onun için hepsine bakmak da mümkün olmayacak. Hemen karakterlerimizin isimlerini söyleyerek bir sonraki bölümümüze geçelim. Dr. Henry Jekyll, Mr. Edward Hyde, Jekyll'in arkadaşı Dr. Hasty Lanyon, her ikisinin de arkadaşı avukat Mr. Gabriel John Utterson ki hikayeyi onun gözüyle görüyoruz. Dr. Jekyll'in kahyası Poole, Mr. Utterson, Bay Utterson'ın uzaktan akrabası Richard Enfield ve bir cinayet kurbanı Sir Damaris Carew, bir parlamento üyesi.

Guardian gazetesinde çıkan bir eleştiride Dr. Jekyll ve Mr. Hyde kendisinden bir kez dahi olsa üçüncü tekil şahısla söz eden ya da kendi bölünmüş kişiliğini lanetleyen ya da daha iyi yanlarını öven bütün insanlara aittir demiş bu yazıda yazarı James Campbell. Hatta şair Hugo Williams da şöyle bir dize yazmış: Tanrı bana ikili bir hayat sürdürmek için kuvvet versin. Ama bu ikili hayatın çok da matah bir şey olmadığını Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'den görüyoruz. Kitap 1885 sonbaharında 6 hafta sürede yazılmıştı. Yayıncı Charles Longman bir hayalet hikayesi istemiş Noel sayısı için Longman's Magazine'e, kendi dergisine. Stevenson da bu talebi yerine getirmiş. Bir de rivayet var bu kitabın yazılışıyla ilgili. Stevenson'ın üvey oğlu Lord Osborne demiş ki müsveddeyi 3 günde yazdı. Bir rüyadan uyandı. Uyandıktan sonra ve sonra da bunu ateşe attı. Ve yaktı çünkü karısı, Lloyd'un annesi Fanny, alegoriyi kaçırdın demiş. O da bunun üzerine yakmış. Biraz düşündükten sonra yeniden yazmış. Yeniden 3 günde diye. Tabii çok hoş bir anekdot ama Lloyd çok iyi bir hikaye anlatıcısı olmakla birlikte üvey babası için anlattıklarına ne yazık ki her zaman güvenmemekte fayda oluyor. Ve Stevenson'ın mektuplarından da en azından elden geçirirken hikayeyi 6 hafta geçtiği anlaşılıyor. Ve eski bir versiyon yakılmış bile olsa gene de 2 tane bu romancığın 2 tane tam eksiksiz müsveddesi kalmış. İsterseniz çok kısaca olayların akışından söz edelim. Okuyanlar da unutmuştur büyük ihtimalle. Londra'da avukat Gabriel John Utterson, akrabası Richard Enfield ile yürüyüşe çıkmış. Haftalık yürüyüşleri var, ikisini de çok sevdiği. Ve Enfield de ona bir karşılaşmadan söz ediyor. Bir süre önce geç vakitte eve dönerken tekinsiz birinin Mr. Hyde isimli bir küçük kızı çiğnediğini görmüş. Bayağı tepindiğini üstünde ve sonra da sokaktaki bir kapının arkasında kaybolduğunu. Fakat Hyde çıkmış ve kızın akrabalarına 10 sterlin ödemiş altın ve saygın bir centilmenin imzasını taşıyan 100 sterlinlik de bir çek vermiş. Yani onu mecbur etmişler aslında buna. Bu centilmen, imzası olan centilmen, Utterson'ın hem müşterisi hem arkadaşı olan Dr. Henry Jekyll. Ve Jekyll de o yakınlarda vasiyetnamesini Hyde'ın lehine değiştirdiği için Utterson bu gelişmeden çok huzursuz oluyor. Hyde'ın kim olduğunu ortaya çıkarmaya karar veriyor ve kitabın sonuna kadar da çeşitli gelişmelerle, ki okuyanlar bir daha kendileri okusunlar çünkü hakikaten unutulmuş oluyor. Ben de bir sürü ayrıntıyı unutmuşum. Bu arayış devam ediyor.

Kitabımız Dr. Jekyll ve Mr. Hyde Candan çıktı Duygu Akın'ın çevirisiyle. Orijinal adı da üç hikayeden bir tanesi romancık gibi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde oluştuğunu da hatırlatalım. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Other Tales of Terror. Robert Louis Stevenson yazarımız. Efendim pek çok uyarlaması olduğunu söylemiştik. Bunların bir tanesi mesela 7 dakikalık bir Tom ve Jerry filmi. Hanna Barbera yapmış 1947'de. 1940'larda Mighty Mouse Meets Jekyll and Hyde Cat diye bir başka çizgi film var. Burada da doktorun laboratuvarında bir kokteyl karıştıran kedi bir canavara dönüşüyor. Ama bunun dışında da pek çok uyarlaması var. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın. Onları isterseniz kısaca göz atalım demeyeceğim, ancak bölüm kadar atabiliriz. İlki 1887'de Boston'da bir oyun. Thomas Russell Sullivan'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. Bu ilk ciddi tiyatro uyarlaması. İngiltere'de turneye çıktı. 20 yıl devam etti. Ama ebediyen de Richard Mansfield'in performansıyla aynı nefeste anılmıştır. Mansfield 1907'de ölene kadar 20 yıl yani aynı rolü oynamayı sürdürdü. 1908'de film olarak görüyoruz Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. Hubert Bosworth oynuyor. 1910'da bu sefer Danimarka'da bir film yapılmış. Skepnes Vangre Opfindelse. Burada da Alvin Noyes oynuyor. August Blom'un yönetmenliğinde. 1912'de yeniden Amerika'da bir filmle karşılaşıyoruz. Bu da Richard Mansfield'in sahne performansı üzerine kuruldu ama kahramanlarımızı James Cruze ve Florence Labadie oynuyorlar. 1913'te gene bir film var Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. King Bagot oynuyor burada da. 1920'de ise ünlü bir sessiz film versiyonu var karşımızda Dr. Jekyll and Mr. Hyde. John Barrymore, meşhur Barrymore ailesinin belki de en meşhur üyesi, Drew'u saymazsak tabii. 1887'nin Sullivan versiyonunu izliyor bu ve Dorian Gray'in portresinden de unsurlar var içinde. 1920'de Charles Hayden'ın yönettiği Amerikan filmi var. Aynı yıl Almanya'da Der Janus Kopf, Janus başı diye çevirebiliriz. Janus da bir Roma tanrısı, iki yüzü olan çok önemli bir yönetmenin F.W. Murnau'nun filmi bu. İsimleri değiştirmiş çünkü izinsiz yapılmış anlaşıldığı kadarıyla. Dr. Warren and Mr. O'Connor olmuş adı. Conrad White oynamış. Şimdi kayıp ne yazık ki bu film. 1931'de bu sefer de Friedrich March karşımıza çıkıyor. Hem oyunculuğuyla hem görsel sembolizmi hem de özel efektleriyle çok ilgi çekmiş bir film. Friedrich March'a da Oscar ödülü getirdi. Daha neler var? The Who'nun bir plağı var. Bir radyo dramı var 1932'de. 1941'de 1931 filmi yeniden yapılmış. Bu sefer Spencer Tracy oynuyor. Fransa'da Jean-Louis Barrault oynuyor 1959'da. Ve 1960'tan başlayarak birkaç tane daha son bölümümüzde söyleyelim.

Evet, uygulamalı uyarlamalara devam ediyoruz. 1960'da bir İngiliz filmi The Two Faces of Dr. Jekyll. Paul Massey oynuyor. 63'te The Nutty Professor Jerry Lewis bu sefer. Bir Hint filmi Malayalam dilinde. Mahesh yönetmiş, Mathu oynamış, Karuta Ratrikal, Karanlık Geceler anlamına. Bir TV filmi, bu sefer Jack Palance'ın oynadığını görüyoruz. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 68. 71'de Dr. Jekyll and Sister Hyde, Martin Westwick Hyde oynuyor. Jekyll'in değişince kadın olduğunu gösteren ilk film bu. 71'de I Monster'da Christopher Lee Jekyll ve Hyde oynamış. Utterson rolünde de Peter Cushing'i izliyoruz. Yani korku sinemasının iki büyük ismiyle. 1972'de Dr. Jekyll y El Hombre Lobo var, bir İspanyol filmi. 73'te Kirk Douglas'lı bir televizyon müzikali. 81'de Fransa'da Dr. Jekyll et la Femme Kim peki? Jekyll ve Hyde. Benzersiz Udo Kier tabii ki. 81'de TV filminde David Hemmings oynamış. 85'te SSCB yapımı filmde Innocenti Smoktunovski oynamış. 1989'da Edge of Sanity isimli filmde Anthony Perkins'i Jekyll olarak izliyoruz. Hyde da aynı zamanda karın deşen Jack. 89'da Laura Dern ve Anthony Andrews, bir kadın bir erkek. 90 TV filminde Michael Caine, Jekyll ve Hyde. 4 saatlik 2 bölümlük bir televizyon filmi. Sonra oyunlar var. Bir Amerikan filmi var, 95 yapımı. Parfümcü doktor Richard Jacks, Jekyll'in soyundan geliyor. Helen Hyde'da Sean Young oynuyor. Sonra Mary Reilly filmi var, hatırlarsınız belki. Julia Roberts bir hizmetçi. John Malkovich de doktor ve canavar. Bir müzikal daha, ondan sonra Adam Baldwin'in oynadığı bir Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. Bu sefer John Hannah'ın oynadığı bir televizyon filmi, İngiliz. Kanada filmi, iki tıp öğrencisi üzerine kurulu. TV dizisi İngiliz, 6 bölümlük BBC dizisi. James Nesbitt, Tom Jackman modern bir Jekyll'i oynuyor. En son 2008 TV filmi Dougray Scott'la Tom Skerritt oynamışlar. Jekyll, Hyde ve Utterson. 2009 ve 2010'da 3 oyun var. 2009'da Abel Ferrara başlayacağım bir uyarlamaya demiş. Forest Whitaker ve 50 Cent'i oynadığı. Ama ne yazık ki bir süre sonra bu uyarlamanın rafa kaldırıldığı duyuruldu. Doğrusu Abel Ferrara fevkalade uyan birisiydi buna. Üzüldük yani. Umarız yeniden böyle bir girişimde bulunur. Evet efendim, bu uyarlamaların cazibesine kapılarak Robert Louis Stevenson'dan sadece Define Adası mealinde söz edip programı başarıyla bitirmiş bulunuyoruz. 1850'de doğdu, 1894'te öldü. Hep ciğerlerinden çekti, çok zayıftı, verem olduğu düşünülüyordu. Şimdi başka teşhisler de konuyor. 19. yüzyılın en meşhur yazarlarından biri aniden öldü Pasifik'te, küçük bir Samoa adasında. Evet, Robert Louis Stevenson'dan umarız yine bir fırsat düşer söz ederiz. Kitabımızı yeniden hatırlatalım. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ve diğer fantastik öyküler. Robert Louis Stevenson, Candan Çıktı, Duygu Akın çevirisiyle orijinal adı The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Other Tales of Terror. Hemen hatırlatalım öbür ikisinin ne olduğunu. Ceset Hırsızı ve Olala. Evet efendim, bugünlük de bir klasikle huzurunuza geldik. Size hadi sakin ve mutlu bir hafta dileyelim diyoruz. Yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Mutlu geceler, mutlu bayramlar sevgili izleyiciler. Saat 2 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de herhangi bir sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi verdiği mesajında ise bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerikan Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Birlik beraberlik vurgusu yaptı, Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz diye seslendi.
2: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
2: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
3: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
3: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
2: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak, bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise yine aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel'in Ankara'da yapacağı mitingin yasaklanmasıyla ilgili bir başvurularının olmadığını açıkladı. Açıklamada valiliğin çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatıyla olup olmadığını sorduğu belirtildi. CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır denildi. Açıklamada yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir ifadesi kullanıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
4: Hayır o heykel!
5: Var biri daha var orada.
1: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
5: Atla Özgür abi, atla!
1: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde terbiye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı, su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
1: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
6: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'lı Mahallesi'ne geç olan halik yapısı çözülmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
7: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık yerde.
1: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzici ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Masur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
8: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
9: Kaç kişi mağdur kaldı?
8: Orada var oğlum, 5 kişi var.
1: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları 2 can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya'da da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da da benzer bir tablo var.
10: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden

0: Yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
1: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
2: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
3: Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanıyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
4: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
5: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlarsa rahattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
6: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
4: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
3: Rusya Avrupa hattında bir kez daha tansiyon yükseldi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. 2 kişi yaralandı. Hem NATO hem de AB'den tepki var. Romanya Cumhurbaşkanı da Köstence kentinde görev yapan Rus konsolosun istenmeyen adam ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı.
4: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Bir bina hasar aldı, 2 kişi yaralandı. Olay Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında fırlatılan insansız hava aracı 10 katlı bir binanın çatısına düştü. Binada yangın çıktı. 2 kişi yaralandı.

0: kullanırken 70'i aşkın kişi tahliye edildi. Olay ilk değil. Savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarında 47 benzer olay kayıtlara geçti. Bunlardan 12'si bu yıl yaşandı. Galata kentine Nisan ayında da drone isabet etmişti. Ancak yaralanan olmamıştı. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Romanya'da siviller yaralandı. Romanya Dışişleri Bakanlığı saldırının bir hava sahası ilerliği olduğunu ifade etti. Diplomatik sınırlar içerisinde yanıt verileceğini duyurdu. Rusya Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Romanyalı Tuğgeneral George Maxim, drone'un Romanya hava sahasında yaklaşık 4 dakika kaldığını, Galata yakınlarında konuşlandırılan radar ve karada konuşlu hava savunma sistemlerinin duruma etkili bir şekilde müdahale edemediğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı anti-drone sistemi MEROPS'un ise Romanya'da faal durumda olduğunu ancak bunu bir şehirde kullanmanın riskli olacağını söyledi. Bükreş yönetimi olayla ilgili NATO müttefiklerini bilgilendirmiş durumda. Avrupa'dan tepkiler arka arkaya geliyor. Fransa bir hafta içinde ikinci kez Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırganlarının yeni bir sınır aştığını söyledi. Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Moskova'nın Avrupa'nın hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. NATO da olayı kınadı.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur denildi. Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının hiçbir değişiklik yapılmaksızın devam ettiği belirtildi. Söz konusu düzenleme yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir ifadesi kullanıldı. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği de söylendi. Ayrıca açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmaya amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
0: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı görüldü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan, kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
1: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.
0: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
2: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
3: Yok.
4: Hayatta vermem.
5: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
6: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
2: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
7: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
5: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
8: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
9: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
5: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
7: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
8: Ne kadar teklif ederlerse etsinler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
1: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
0: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. Şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var. Eski çalışanların bilgilerine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi. 2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilerin saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri idare nedeniyle 5000 euro ceza verdiği ortaya çıktı.
1: Adalet Bakanlığı ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-duruşma sistemini bölge adliye mahkemelerinde de kullanacak. Başlatılan çalışmayı da avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgilileri de e-duruşma yoluyla dinlenebilecek. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-duruşma yöntemiyle karar verebilmesi de planlanıyor. Düzenlemeyle yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürdek, avukatların iş yükünü azaltacak, yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtti. Sağlıktan bir haberimiz var. Proteini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi ise faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
3: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup da olmadığı belli değil.
4: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
5: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
10: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
5: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
10: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
5: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
10: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
5: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
1: Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda işte bu sorunun cevabını aradı. Ortaya da ilginç sonuçlar çıktı.
0: Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Claude, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT 5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Claude en başarılı sonucu verdi. Claude'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Claude'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerinin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını idare etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
1: Teknoloji dünyasından bir haberimiz daha var. Podyumda modellik yapan robotlar var sırada. Dans gösterisi sunanlar vardı. Dövüş sanatları performansı sergileyenler de. Çin ve Güney Kore'de sahne robotlarındı. Etkinliklerden renkli görüntüler yansıdı.
0: Yapay zeka bu kez moda sektörüne el attı. Podyumda robotlar boy gösterdi. Güney Kore'de fiziksel yapay zeka moda şovu adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte robotlarla insanların üzerinde aynı kıyafetler vardı. Tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri giyen robotlar podyumda mankenlerle birlikte yürüdü. Etkinlik robotlarla insanların dans gösterisine de sahne oldu. Bu görüntülerin adresi ise Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti. Kentin ev sahipliğindeki akıllı robot karnavalında robot dans gösterileri düzenlendi. Karnavaldan yansıyan renkli görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. İzleyicilere robot dövüş sanatları performansları sergilenirken drone ile ışık gösterileri de etkileyici görüntüler sundu. Etkinlikte katılımcılar en ileri akıllı teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.
1: Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait bir roket fırlatma rampasında patladı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı.
0: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
1: Şanlıurfa'da insanlık tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Karahan Tepe'de ziyaretçi merkezi ve araştırma evi inşa ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Ayrıca buluntuların değerlendirilmesi için de Karahan Tepe'de 2000 metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik de buluntu deposu da inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla koruma çatısı uygulaması da sürüyor. Bakan Ersoy projeyle Karahan Tepe'yi daha güçlü şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin genç satranç yıldızlarından 17 yaşındaki Ediz Gürel, uluslararası turnuvalardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşında satrançta büyük usta unvanı alan Gürel, Dünya Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Satrancın altın genci NTV'den Beyza Nur Özer'e konuştu.
11: Daha 15 yaşında büyük usta unvanını aldı. Dünyanın önde gelen isimlerini yendi. Satrancın bir numaralı gündemi oldu. Bugün 17 yaşında olan Ediz Gürel başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bayagan Satranç Kulübü'nün başarılı sporcusunun hedefleri arasında dünya şampiyonluğu var.
12: Anaokulunda öğretmenimin fark etmesiyle başladı. Küçükken arkadaşlarımla oynuyordum ve satranca hep çok ilgiliydim. Dersi de çok seviyordum. Disiplin çok önemli tabii ki. Ben atamın açtığı yolda sadece kendimi elimden geleni yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. O da umarım bundan mutluluk duyuyordur.
11: Ediz Gürel önde gelen birçok ünlü ismi de mat etmeyi başardı. Dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu çaresiz bırakıp yendiği anlar işte böyle kaydedildi.
12: Özbekistan'da oynanan Grand Swiss turnuvasında oldu. Maçta önce tabii ki çok heyecanlıydım. Gece eşlendirmeye baktığımda gördüğüm ilk şey dünya şampiyonuyla oynuyor olduğumdu. Tabii ki çok heyecanlandım ve ondan sonra da çok çalışmaya başladım. Maç çok heyecanlıydı. Bir ara ben kaybediyordum, sonra ondan sonra o kayıp konuma geçti. Yani en mutlu günümdü diyebilirim.
11: Bursa'da lise öğrencisi olan Ediz Gürel, akranlarına ve kendinden küçüklere de örnek oluyor.
12: Disiplin çok önemli satrançta. Hayallerinizin peşinden koşun ve elinizden geleni yaptığınızda tabii ki bunu başarabiliyorsunuz.
11: Ediz Gürel'in annesi Özlem Gürel'in de ailelere bir mesajı var.
13: Hep bunu soruyorlar, siz Ediz'e kızıyor musunuz kaybettiği maçtan sonra vesaire. Benim çocuğum bazen tahtanın başına geçtiğinde 6 saat 7 saat süren maçları oluyor. Ve yenilerek çıktığı çok maç oldu şimdiye kadar. Ona kızmak, bu sonsuz büyük bir hadsizlik olarak görüyorum. Benim naçizane tavsiyem, çocuğun spor yaparken sadece arkasında durup kazandığında kibre kapılmamayı, kaybettiğinde de rakibinin elini sıkıp tahtadan ayrılmayı öğretmeleri.
11: Genç sporcu Polonya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 502 satranç ustası arasında 5. oldu ve Dünya Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.
1: Engellilerin istihdamına yönelik önemli bir proje için imzalar atıldı. Başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı, başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerlığı eğitimi aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
14: Hayırlı uğurlu olsun.
11: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı. Amaç engelli istihdamına katkı sağlamak.
15: Bizim kadar arkadaşlarımız adına ne ihtiyaçlar olur diye hayal kurmuşlar.
16: Tabii göz geldi.
17: Sen bir göz gezdi.
11: Proje başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti. Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için zorunlu olan sertifikayı alma fırsatı sunulacak.
15: Başlangıç olarak 2000 engelliyi alacağız, yüz yüze ve kuracak platformdan eğitim vereceğiz, imtihana tabi tutacağız, SEGEM'den sertifikalandıracağız, 2000 kişiyi sigorta acentesi ya da acentelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000'le başlayacağız, inşallah 100.000'lere çıkacağız.
11: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor. Eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
18: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var. 300'ün üzerinde broker var. Aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
19: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
11: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
1: Milli atlet Yener Aras 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kaldı. 26 yaşındaki sporcu yaşadığı güçlüklere rağmen hayattan kopmadı. Başka bir motosikletlinin yaptığı hatanın nasıl hayatının akışını değiştirdiğini anlattı ve bir de çağrıda bulundu.
20: Eskiden rüzgara bile arkamda bırakırdım. Şampiyonlukların heyecanı, madalyalar, alkışlar.
21: Yener Aras, Türkiye'yi uluslararası seviyede temsil eden bir atletti. Bundan 2 yıl önce İstanbul Maltepe'de motosikletiyle yol alırken geriden gelen başka bir motorun çarpması sonucu ağır yaralandı. Felç oldu ve bir daha yürüyemedi.
22: Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında şeridini ihlal eden bir motorun hızla üzerime geldiğini gördüm. Aynadan motoru fark etmemle motorun bana çarpması bir oldu. Gözlerimi günler sonra yoğun bakımda açtım.
21: Milli sporcu pes etmedi. Para kürekle ilgilenmeye başladı. Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ancak belki de her gün o kaza anını yeniden yaşıyor.
22: Kazadan sonra hayatım tamamen değişti. 11 yıllık felci yani paraplejik hastası olarak bir tanı konuldu. Göğüs altından itibaren aşağı kısmımı hissetmiyorum. Bu süreçte çok yoğun bir fizik tedavi sürecinin içerisindeyim. Birinin yaptığı kural ihlali yüzünden bırakın koşmayı adım bile artık atamıyorum.
21: Yener Aras mücadelesini sürdürürken çeşitli dernek temsilcileriyle ve jandarma trafik timleriyle bir araya geldi. Bir çağrıda bulundu.
14: Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını yaşamış bir mağdur olarak buradan herkese sesleniyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Bu kazaların, can kayıplarının hep birlikte önüne geçelim.
16: Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır.
21: Trafik timleri özellikle motosiklet sayısındaki artışı vurgulayarak sürücülere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
17: Sadece 2025 yılında ülke genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1675 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışırken bu kazaların %68.7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir.
21: Kazaların önüne geçmek için motosikletliler kadar otomobil sürücülerinin de kurallara uyması ve diğer taşıtları gözetmesi önem taşıyor.
23: NTV Radyo.
24: Merhaba sevgili cazseverler.
23: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
24: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: iz bırakan kadınlar.
1: Yavrularım, neredesiniz? Nilgün, Ali, İnci, Cazibe, Sinem.
0: Adile Naşit, 1930-1987 yılları arasında yaşadı. Hababam sınıfının hafize anası. Çocukların masalcı teyzesi usta oyuncuyu, yeğeni oyuncu Naşit Özcan anlatıyor. Adile Naşit'in hikayesi yakın dostlarından Sezen Aksu'nun şarkıları eşliğinde.
2: Adile Naşit ve Selim Naşit kardeşler, Homet Naşit Bey'in evlatları. Tiyatronun içinde doğmuş büyümüş iki çocuk. Naşit Bey, dedem Adile'nin tiyatrocu olmasını istermiş. Ama babamın bir meslek sahibi olmasını, tiyatrocu olmasını istemezmiş. Adile'yi daha yetenekli bulurmuş. Yani 1927'ler ve 1930'ları göz önünde alacak olursak, doğdukları tarihleri, o zamanların tiyatro ve sanat koşullarının ne kadar zor ve güç olduğunu biliyoruz. Zaten şehir tiyatroları işte 1915 yılında kurulmuş. Dede Osmanlı'da oyunlar oynamış. Ve o günden bugüne Türk tiyatrosuna, Türk sanatına minik minik de olsa çakıl taşları yerleştirmiş bir aile. Naşitler ailesi. Halamın başarısı Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda başlayıp, fakat bir zaman oğlu Ahmet 16 yaşlarında, kalp kapakları arızalıydı ve halam turnedeydi. Oğlunun ölümü halamın hayat akışını değiştirdi. Turneden uçakla döndürdüler. Halam kendini paralamış bir şekildeydi ve halam o günden ölünceye kadar bir daha uçağa da binemedi. Korkuları oldu. Başka da çocuğu olmadığı için kendini bir zaman sonra çocuklara verdi. Elinde olmadan, yani bir zaman akışı, o su onu oraya götürdü ve uykudan önce programı.
1: Bu akşam size ne anlatacağım biliyor musun? Parmak çocuk masalını.
2: Uykudan önce programın başlamadan önce Ertem Eğilmez denen çok önemli bir Türkiye'deki yönetmen kişi Adile'yi alıp işte sinemada oynatmak istedi. İşte o zaman Hababam sınıfları başladı. İşte Aile Şerefi başladı derken kült olan bu filmlerde Adile Naşit ünlendi. Ünlenince TRT işte halama bir program yapmak istedi. Halam da işte çocuklar üzerine bir program kurulmasını istemişti hatırladığım kadarıyla ve uykudan önce başladı. Halamın uykudan öncesi programıyla büyüyen çocuklar gerçekten çok enteresan. Dişlerini fırçalamayan, dişlerini fırçalar, okumayan, okuluna giden, tertipli, düzenli bir çocuk silsilesi yarattı halam. Ve böyle böyle bir nesil Adile Naşit'in bu uykudan öncesiyle büyüdü. Türkiye onu çok sevdi.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
2: Naşit Bey sert bir adammış. Yani çocuklarını kucağına alıp sevdiğini pek hatırlamazlarmış halam da babam da. Yani düzgün bir ailelermiş. Fakat dedem bu sinema sektörü Türkiye'ye girdikten sonra Naşit Bey'in işleri aksamaya başlamış. Tiyatrosu para kazanamıyormuş. Turne yapmasını istiyorlarmış dedemin. Dedem de turne yapmak istemiyormuş. Yani ben niye dolaşayım? Yani İstanbul'da insanlar bitti mi ki ben turneye gideyim, beni seyredenler diye diye. İşleri azalınca dedem iflas etmiş. Selim'le Adile serpilip büyümeye başlayınca işte Dede Naşit halamı şehir tiyatroları, Muhsin Ertuğrul'la çocuk tiyatrolarına girmesini sağlıyor. İşte orada derken işte 17-18 yaşlarında, genç kızlık döneminde sanata atılmaya başlıyorlar. Ziya Keskiner diye bir kişiyle evleniyor halam, o da çok önemli bir tiyatro adamı. Yaşadıkları yer tiyatroda, Aksaray'da, kulüste yaşıyorlardı. Üstte oda, evleri vardı dedemin. Oradan aşağıdan bir odayı böyle kırık bir bölüm varmış. Oradan halamla babam aşağıda sahneyi seyrederlermiş. Düşünsenize çocukluğun geçtiği yeri ve büyüdükleri yer. Yeteneklilerdi Allah'tan. Benim halam ufacık boyuyla sırtına dekor taşıdığını anlatırdı. Karlarda yarı bellerine kadar turnelerde. Onlar tiyatroyu düşünmüyorlardı. Zaten hayatlarındaydı. Kanının içinde dönen bir şeydi o tiyatro. Farklı bir şey değildi yani.
3: Melek!
4: Efendim abi?
3: Getir benim mutumu. Siz de alın sarıklarınızı. Hadi canlarım, hadi.
2: Bazı insanların yeri doldurulamıyor. Yani onun enerjisi, onun gücü, o zaman da yarattığı o enerji şu anda hiç kimse yaratamıyor. Yani benim halam vefat ettiği zaman hani derler ya işte yollar kapandı. İnanın Şişli Camii'nden Taksim'e, Şişli Camii'nden Mecidiyeköy, Levent'e doğru yollar kapanmıştı. Erzurum'dan, Diyarbakır'dan, Van'dan, Kocaeli'nin orada yani kamyonlarla, otobüslerle insanlar geldi cenazeye. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Halamın bağırsak kanseri olduğu dönemde ben onunla beraber çalıştım. Bu İzmir'de bir müzikal yapılıyordu. Bir çadırda beraber oynadık. Kuliste beklerken sancıları tutardı. Son dönemleriydi. Ondan sonraki bir sene içinde de zaten hayatını kaybetti, vefat etti. Böyle elleriyle karnını tutardı. Ve bir günden bir güne şikayet ettiğini duymadım ve sahneye çıktığı an o kadın gider, başka bir kadın gelirdi. Sanırsınız ki yani gayet sağlıklı bir kadın. Bütün enerjisini sahneye koyar, çıkar, kulise gider, ağlardı acısından ama hiç şikayet etmedi. Mesela benim halam senaryoyu alır ya da teksti alır. Halam benim ilkokul mezunu falandır yani öyle okuyamamış zamanında. İnanın okur bütün teksti, sayfaları çevirir, kapatır, ezberdir biliyor musunuz? İnanılmaz bir hafızası vardır. Benim halamın en yakın iki arkadaşı vardı kadınlardan. Biri Müjdar'dı, biri de Sezen Aksu'ydu. Birbirlerini çok severlerdi. Yanlış hatırlamıyorum 77 galiba. Altın Portakal ödülü aldı en iyi kadın oyuncuda. Fakat halam uçağa binmediği için ödülü almaya gitmeyecek. Ben gitmem dedi. Ben de su çiçeği çıkartıyorum. Hastalandım. Dedi ki ben gitmeyeceğim Antalya'ya dedi. Gidemem dedi. Uçağa da binemem dedi. Gönderirler bana dedi. Dedim ki hala arabayla gidelim dedim. Taksi durağını aradı. Sonra çıktı geceliğin ödülünü aldı halam. Ondan sonra o gece yattık. Her sabah tekrar taksiye bindik. İstanbul'a döndük. Ondan sonra Rusya'dan ödülü aldı. Gitmedi. Fransa'dan oldu. Gitmedi. Çünkü uçağa binmek istemiyordu. Hatta halamın ameliyat olması gerekiyordu. Hani İsviçre'ye falan arabayla gidip geldiğini söylediler bana. Yani bilmiyordu uçağı. İşte o oğlunun ölümünden sonra korkuyordu. Oğlundan sonra onun için artık yaşantısı sanattı ve dışarıdaki insanlar ve çocuklardı. Aslında ben uzun süre yanında kaldım. İşte yavaş yavaş hayattan koptuğunu görüyordum. Bütün o eğlencesine, bütün o güler yüzlüğüne rağmen. Çünkü her gece eve geldiğinde, işten döndüğü, masaya oturduğunda bir dakika kadar bir ağlardı. O bir seremoniydi artık onun için. Çünkü acısını hiçbir zaman unutmadı. Aşkları var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama sevilen bir kadındı yani. Bütün o haliyle ufacık elleri, ufacık ayakları, ufacık bedeniyle süslenmesini, makyaj yapmasını ve güzel görünmek isterdi. O kadar güçlü bir enerjisi vardı ki ona rağmen çok güzel bir kadın gibiydi. Gerçekten de öyleydi. Mutlaka aşkları olmuştur, yaşadıkları olmuştur. Onun hakkında bir şey bilmiyorum, fazla bir şey diyemeyeceğim. Hiç öyle şey ziynete pek düşkün bir kadın değildi. Öyle gerçek şeyler hiç takmazdı. Sevmezdi de zaten. Hiç ilgisi yoktu yani. Ama çok düzgün giyinirdi. Giyinebildiği kadar hoş giyinirdi. Böyle frapan bir kadın da değildi. En büyük tutkusu köpeğiydi. Kör bir köpeği vardı. Foxy, Rus terieri. Uzun yıllar beraber yaşadılar. Çok büyük tutkusu vardı. Ha bir de halamın bebek tutkusu vardı. Kocaman bir dolap, bir raf bebeklerle doluydu. Mesela halama ziyarete gelen arkadaşları, dostları mutlaka ona bir bebek getirirdi. Oyuncak bebek. Çocuğunun ölüm haberi. Yani hiçbir şey onu hayatının sonuna kadar hiçbir şey etkilemedi. Ne bir başarı, ne bir başka bir ölüm. Bir daha dünyaya gelsem, bir daha sanatçı olmak isterim. Bir daha Adile olarak gelmek isterim derdi. Yani zaten hiçbir şeyde de gözü olmadı. Yani çok para kazanabilirdi benim halam. Hele şu anda yaşıyor olsaydı ev de almadı. Hiçbir şey yapmadı. Güçlü küçük bir kadındı o. Hababam sınıfında oynadığı Hafize rolü mesela onu çok etkilemişti. Çok seviyordu o rolü. Elindeki zilli, giydiği kıyafeti, o çocukların arasında olması ona büyük bir şeydi, enerji kaynağıydı. Öyle zaten Tussaud'da yapılacak olan o bal mumu heykeli de Ben dedim ki o kıyafeti olsun, öyle yapılsın. Halamın şeyi oydu, simgesi oydu belki.
1: Vallahi benim uykum geldi. Sizlerin, hadi bakalım, hadi iyi geceler.
0: Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i oyuncu yeğeni Naşit Özcan anlattı.
3: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: durumu.
1: Cumartesi günü yağış dar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
4: Doğa Takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Patates Günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8000 yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
4: Doğa Takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli bir şekilde kutlandı. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'na kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
1: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
0: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
2: Vatan,
3: 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte